0: Her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında iman-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sevat. Öyleyse her Müslüman iman-ı hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması, bakın en başında iman ve hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında iman-ı hakik gelir, sonra amel-i salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında iman-ı hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İman-ı hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah-u Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُمُنُوا بَعَيَاتِنَا. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ve Müslüman işte onlar bize teslim olanlardır. اِنْ تُسْمُعُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sualını buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik hücum kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecet kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır, bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinize dilemeyenlerden bahsederken musibetler ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah-u Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında kalp katılaşıyor. Karanlıklar kalbe gidiyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hak şerleri hayır eyler. Mesela ellerinde takdim ettiğiniz günah işlemişiz, derecat kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derecat kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derecat kaybetmiştir. Kiramen Kettin Ölmekleri de yazmıştır. Kulağa musibet hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Kettin Ölmekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sebebiyle musibet isabet ederse Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَا مُنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا, sonra şüpheye düşmediler. ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Her 7 basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2'ye bir şunu teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'ta zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah-u Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah-u Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah-u Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermayeyle bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'da Rum 39'da faize verilen para artmaz ama zekat Allah-u Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah-u Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala mal ile cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali: şuur nedir? Şuurlu varlıklar nelerdir? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günlerine kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meradin fezadahumullahu merad ve lehum azabun mimma kanu yaksubun. Bakara 11'de ve ziyakalelim la tefsülü filerdi. Onlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır, biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah-u Teala şöyle buyuruyor 12'de. اَلَا اَنَّهُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntüm emmaten fahiyâukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür, diri olanlar da ölüyor ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah-u Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum, sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum, sonra diriliyorlar ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle, cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemliklerin hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetini alıyor. Zalim. Öyleyse muhafaza olmayanlar geri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tören Hocam adalet denilince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaşının elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yaratı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi, Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi, 8:48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan elinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Bizi, hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş neydir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden evliliklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayatı olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında kiram-ı kattimanelikleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güvencesi altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah-u Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak ve vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor, bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an, kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes teklifle sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ مِنَ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir. Şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnededir, zalimdir, cahildir. Ama biliyorsunuz, bu negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hem Taha 123 hem de Bakara 38 ve benden size hidayet gelecek diyor Rabbimiz Taha 123'te. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse delalette olanların hepsi hidayete muhatap oluyorlar. Ya hidayetçinin getirdiği hidayeti dinleyecekler veya dilemeyecekler. Dilemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler onlar, Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgilerin felaha Ermeni matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi kişi ancak takva sahibi olursa Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenun tettekullaha yec'alekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65 ve lekad uhiyye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Lan eşrekte ve yapattan amalüke. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual, ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual, bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amin olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, amini olanlar. Bir, ıslah edici amel işleyenler. İki, hakkı tavsiye edenler. Üç, ve sabrı tavsiye edenler. Dört. Eğer olay buysa, o zaman muhtevaya baktığımız zaman Vel'asr suresi Vel'asr innel insana lafî husr. İnsanlar hüsrandadır illellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31 insanlar şirktedir. Münibbîne eyleyhi ve takû ve âkimüsselâh ve lâ tekûnû minel müşrikîn. Öyleyse şirktedir. Şirkten kurtulduğu yer. Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır. Amin olduğu yer. Şirktedir. Allah'a yöneldiği yer. Rum 31'e göre. Ve takva sahibi değildir. Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer bir tek dileğin sahibi olduğu. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal'in takva sahibi olduğu, Rahat Suresinin ikinci, üçüncü ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta aflahal müminun ellezine hum fi salatihim khashun. Kimlerdir? Hatta aflahal müminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? Ellezine hum fi salatihim khashun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Zikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. قَتَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felah olmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması mümin 102. İkinci safa felah mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği. İkinci safa felah. Üçüncü safa felah nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle mürşide tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle nefs seskesini yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle ve beşinci kat cennet, daimi zikirle. Altıncı kat cennet, ihlasla ve yedinci kat cennet, iradenin de Allah'a teslimiyle. Yedi tane, yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual, namazların huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek, yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayetel Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karınca duası, Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum, yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Niye etmiyorsunuz?
4: Yok, şimdi biz ben biliyorum, ben şurada oturdum zaten, evden buraya gelene kadar ben 50 kere Elham-ı Şerife okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır. Dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime kim bizden dünyayı talep ederse veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor. Fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o hayreti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerini zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa

0: Yiyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşit de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetini Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım insana bir darlık musibet sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken otururken yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah'a verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık Allah'ın zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de Ulâike lehum nesibun mâ kesebû vallâhu seyyul hisâb. Ama 201'de Rabbena atînâ fid-dünyâ hasenetin ve fil ahireti hasenen ve kina azabenler derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah-u Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rahat 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onları yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içinde, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var. Kitapları var.
1: Ya bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet. Her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da velleysen insan illa masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber

0: Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve kapatmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk için hak ile, hak için halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaletten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve uyarıcı Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Taiz 134 Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Rezil-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar Hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam Rahmetullahi Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı, işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartına kurtuluş arayacağına inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok. Hedef yok. Ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Heleken nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Yapmam lazım. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
3: Zikir temeli Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı kim isterdi sana? Her gün ben sana düzgün odun getirmek. O farklı bir kafa yapısı. İnsanı kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
2: Her an Allah diyen bir insan değişir mi? Mutlu olur mu?
4: Olmaz mı? Olur tabii ki.
5: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya meleki ya Allah dersen rızkın artıya diye.
3: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
2: Peki Allah...
5: Kürsü.
2: Ha. Peki Allah Allah Allah demek.
5: Bereket artırıyor ya. Ben... Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirim zikir yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısına düşmesi söz konusu olmasın inşallah ama düşerse zikre başladığı an hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturup elimizi tesbihimize almak ve Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması açıklar mısınız? Zaten zulüm demek derecat kaybetmektir. Şer derecat kaybetmektir, seyyah derecat kaybetmektir, günah derecat kaybetmektir, zulüm de derecat kaybetmektir. Öyleyse derecat kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'de اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler ya cehennem. Ama En'am 160'te Allah-u Teala ister kafir ister putperest kim olursa olsun seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken hasenata karşılık 1:10. Ama mürşidine ulaşırsa 1:700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecat kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece kaybettiğinden her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1:10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasına zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceler karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı 1:10'dur. Ama kaybettikleri her saniye her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Müşrik önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve onu o noktadan itibaren 1:10 değil artık 1:100, 200, 300, 1:700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimine insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse iblisin sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa o zaman iblis ruhumuzun Allah'a ulaşma dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir, Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 41'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, rüyanın dinimizdeki yeri nedir açıklayabilir misiniz? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46. cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yok ama mübeşirat var. Nedir ya mübeşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüya iledir. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esmasıyla tecelli ederek, 4 kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah'a mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyetle zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebi nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisiysek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Haram Utlu programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an Haram Utlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalın denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. İnsanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah Teala zatından bize ruhu fırmış secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz'i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkese Allah-u Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesi istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat huzur içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz. Ve Allah-u Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah-u Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek, aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanmasıyla de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle, ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine. Ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetini taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahip olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38-39-40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bimâ kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâru bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin bimâ kesebet rehînetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler onlar cennettedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretle emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfekna minha ve hamelel insani inneke zalimun cehula. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinden gidelim. Her halükarda ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibi olan Allah'a ulaşması ancak rehinenin tezkiye olması ile mümkündür. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Ancak tezkiye olan felah bulur. Öyleyse قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا, kim nefsini tezkiye etmişse o felaha kurtuluşa ermiştir. Eğer kurtuluş nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması ise o zaman mutlak surete emaneti hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz, teslim etmemiz farz. Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %7'yi bulacak kuşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbinde nurlar %51'i aşacak. İşte o zaman nefs tezkiye olmuş olur. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Hayır, henüz rehinelikten kurtulmayacak. Nefsin rehinelikten kurtulması sadece ruhun teslimiyle değil,
nefsin rehinelikten kurtulması aynı zamanda fizik vücudumuzun da teslimiyle mümkündür. Nefsimizin rehinelikten kurtulması tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercun likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine ma'atina gafilun ulayke mawam nar bi makan yaksubun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek, gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur, ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu Allah-u Teala, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadis-i şerifte belirtmiş. Evet, 7 tane hadis-i şerif. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine köp sarıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler, beden, ruh, sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُحَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلٰى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerektiği ibadetler yapmanın önemini bildiriliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle
emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Müminun 8, Mariçi 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Bezir Bislami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebile Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz, dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 190-194'te nezele bir ruhul emin ala kalbike. Kur'an Allah-u Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs seskesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler ve onu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel-Asr suresi, Kur'an'ın bütününü ifade eden Vel-Asr suresi 4 tane 7'li basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibine Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine eline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor tekil. Emanetler çoğul, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplere de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim,
Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde innellezine kezibu bi ayatina ve istakbaru anha la tufatihu abwabu semai. Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezke kademelerinin bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yediğine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'ne alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşer cinni vel insi en istetatu men takfuzu min akdari semavati vel ard fem zulatem zulabi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtularından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La temfuzu, geçip çıkın, çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmaya

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Eğer takva sahibi olursanız Allah size 7 tane furkan verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğiniz bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte 7 furkanın sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayete ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nürunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip hadid 20-16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin haccet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 tane nimet kişiyi hak müminlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve reynenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği 7 furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor. Mürşidimize ulaştık. Haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Tabi olduk. Ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat-ı fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimizine açılan nurunu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'li rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına ruh yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rehine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz?

0: diyoruz. Fatır-ı semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet gene bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer birer açılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi 7 safhada 7 kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkik adamlarının bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikir ile olduğunu Ra'd suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Ra'd 28'de ellezine amenü ve tetmeyinü kulübüm zikrullah. Onlar amen oldular ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 7 tezkiye kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkiyesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimize biriken nur miktarı %7 nur ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte biriken nur miktarı %14, ruh da ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazıllar %28, ruh dördüncü gök katına. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh beşinci gök katına. 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh 6. gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh 7. gök katına ulaşıyor. B7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi rehine rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakin yerine getirmesidir. Fizik ucunun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanın veladetin birinci kademesinde fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'ın adına geri döndü. Allah Teala'nın ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz 7 tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve böylece velayetin birinci makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu, oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinelikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah-u Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında %61, fena makamında %51, beka makamında %61 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz. Ve muhsinler makamında kalbimiz %81 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken, rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabi buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanetlikten, rehinelikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. İnne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi, sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14. Beled 14, yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15, yakınlık sahibi, akraba olan yetimi. 16, veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. 17, sümme kâne minellezîne âmenû ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame. sonra amin olan kişiyi sabrı tavsiye etmek ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ne zaman gerçekleşir? Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinekten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumda olan fizik vücudunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinelikten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede müzeyyen olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyyen olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyyen olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dinleyerek Rehine Nasıl Emanet Olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, iade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevini yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şey hayır gelebilir. Ama Şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli yerden bize ulaşması, şerrin başka bir kişinin iradesinden bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle derecat kaybetmemiz asla mümkün değil. Derecat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, yani negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynakları, o da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hal-i Şerif'inde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman, afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmet'ten bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazı ile mutlaka, ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbih ile beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zafı halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sarf ediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın başka bir konferansla bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizin Efendimizin minnetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
4: İsterdin ama imkanların yok ki.
5: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
6: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inanan, dost olan, yani Allah-u Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişiye hak ettiği bir mükafat da söz konusu ise mutlaka karşılığının fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız zaman bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah-u Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derecat kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim, her zaman söylüyoruz. Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı, zikir, çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık. Daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa, o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız hem de Allah-u Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap, denize at, balık binmese kim bilir, Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insana uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi, her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın bizi insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayeti kerime kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Bunlar seyahati hasenatla saman kimselerdir. Muminin 96. Seyahati güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Fusilet 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek, bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah Teala tab etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nezire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gizliğimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününe kabirden çıkmak ve Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet gününde sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle, Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilminin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ öldürdü. Orada ilmi nedun bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlmin Ledü'nün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olay yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar. Acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi nedünün sahibiydi. İlimle mücezzi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bu şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Bizler hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Bunlardan gerçekleşmeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü WTLers, dördüncüsü Güneş'in batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve beş tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi aynı, ikisi de aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz yok ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Sab suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah'u kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. Nezine keber ve sadu an sebillah kaddelü delale meyde. O kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir derahate sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenler. Başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var ve çokça bu insanlardan görürsünüz. Her devirde insanın %10'dan azı bu işle meşguller. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Duhan fitnesi de kutsal kitapların iblisin uydurduğu bidatlerle unutturulması. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَا بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَخْشَ النَّاسَ عَذَا عَذَابٍ أَلِيمٍ رَبِّ النَّكْسِفْ اِنَّ الْعَذَابِ اَنَّ مُؤْمِنُونَ وَاَنَّ لَهُمْ ذِكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالُوا اِنِّي مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ Şimdi o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla getireceği günü gözetle, insanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır ya Rabbim, biz müminleriz. Azabı bizden kaldır, biz müminleriz diyenler, gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikra, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu ayetler okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyor. Ve başı önüne eğiliyor, diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden birileri, ya Resulullah biz eşlerimize, çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz, kendimiz okuyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki, evvela Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç, dinde fırkalara ayrıldılar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem, bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var, Fırka-i Naciye. O Fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var. Fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcımı yok göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün. Bu ancak kişinin gayretiyle gerçekleşir. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerde açıklarını biz dinleyebilir, hayatımıza tatbik edersek ötesini de Allah-u Teala bize nasip edecektir. Ama bu devamlı bir gayretle gerçekleşen bir olgudur. Efendimizin o kıvırcımı bizim kalbimizde görebilmesi iştiyak, liyakat ve mükafatımızla ancak neticelenir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin 31, Maide 44, 45, 47, 49, 50, Yusuf 40 ayetlerini gösteriyorlar. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar da, bunlar hepsi bizden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle feteferakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, Maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir müminler olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Tövbe suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevası nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar bana dua et, Allah bana mal versin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürü sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor, daha sonra vakit namazlarında gelmiyor ve Allah Resulü onu, zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözün yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik gücün, nefsin ve hidayetin hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik ucu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün yedi katıyla birlikte sizlerin müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermek ve sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak, salah makamının 5. mertebesinde hakkaten katili takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75-76 77 78 Evet. Öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misaleve. Salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler oldu. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece onu Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacak bir güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını, fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları, gaybi bilgin hepsini biliyor. İkinci sual, Yunus suresinin 22. ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları, Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22. Karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgarıyla onlarla denizde gemileri seyrediyorlardı yüzünde. Onunla ferahladılar, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cappar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.

Ama onun yaptığı kendisine, bilmeden nefsine uyarak, yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda. Eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine o fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir zikir zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu, hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa, tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz. Onunla mücadele etmek, cidalleşmek yerine ben haklıyım, sen haklıyım tartışmasına girmek yerine tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf erkek olan taraf eşinden yana olursa %100 ben haksızım sana karşı. Ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına hayır %100 ben haksızım. Senden özür diliyorum dedikleri takdirde o zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazzerevan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişahi alem olmak bir kuru kavga, bir veliye

bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz. Ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı, kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıra misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehim'i de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat, Tarık-ı Müstakim. Diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'ta Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme, tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169 ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْلَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْلَكُمْ غَافِينَ. Tarik-i müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarik. İşte سَوْعَ تَرَائِكَ 7 tane yoldan oluşan tarik-i müstakim ifade ediyor. Akâb 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onları Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa, sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim, cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyâke nâbudû ve iyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve ihsâneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sıratellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamın ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamın ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişi eğer mürşidine tabi olmazsa, 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asıl evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayete ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kalp şartının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadete nail edecek o şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak, mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Hidayet tarikata girmekle, mümin olmak da tarikata girmekle gerçekleşir. İslam olmak tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat ehli, istemezse olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Bunlar hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hürafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَلَاللّٰهِ قَسْتَسِ بِيلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. ayrı bir koldan gelmek değiller. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yarındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehy anı münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden Allah ehli, Allah kelamının çok olduğu topluluklarda zikirle olsun, ibadetle olsun, bilgiyle olsun, gönlüyle olsun Allah'ı bir şekilde bulabilmesi.
1: Tarikat şeylerine karşıyım. Çünkü direkt Allah'a ulaşmak isterseniz secde ederek, namaz kılarak, oruç tutarak, tevekkül ederek, sabırla da ulaşabilirsiniz.
5: Bütün sahabenin hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Sizin de böyle manevi talepleriniz var mı?
1: Yani öyle bir çabam yok ama elimden geldiği kadar Allah'ın rızasını kazanmak için çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum.
3: Zaten en büyük taleplerimizden biri.
4: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
5: Allah-u Teala bizim de tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
1: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emri bin mahmine yer münker olarak algılıyorum dedi. Emri bin maruf ve nehy an münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncı irşat ve yedincisi iraden teslimi. Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emri bin marifin en imkârı yapanlar? Allah'ın irşadı memur ve mezun kuldaki kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emri bin marifin en imkârı yapanların hepsi Allah'ın irşadı memur ve mezun kuldaki kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Ali İmran 104, Ali İmran 110, Ali İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirilir. İçin herkes emri bin marufla mükellef olduğunu zannetmektedir. Oysa ki emri bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah-u Teala daha alt kademelerde de nehy-i anil münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır. Ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i münker de yapacaksınız. emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır. Ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
1: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim yani. Onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak ben algılıyorum.
4: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici, hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
5: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
1: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle, hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
5: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
5: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Allah Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
4: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah-u Teala'nın da kanunları var. Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş, elçi koymuş. Ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum. Başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hadi üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim Allah-u Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama istediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil. Yol kesici olan iblis geliyor, devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve senin ona ulaşmanı istiyorsa, ki Allah Teala ayetlerde öyle söylüyor, o zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor, farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir mürşid olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa, ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet, Resul'ün daveti, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Nisa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli diyor ki, dünyalık olan buğday mı istersin, nimet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda, yani nimetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dön. Efendim diyor, nimet de bana teklif ettin ama nimetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu nimet benim çocuklarımı karnını doyurmak, oyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki, himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyurur, kurnağını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret, birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır, ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatine para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması bizim gayretimize bağlı. İrşad makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşerel cinni vel insi inni setâtu men temzu min akdari semâvâti vel ard temzu lâ temzu lâ bi sultân. Ey cinni ve insan topluluğu, semâvâtın aklara olan sırat-ı müstakimi çıkmak istersen çıkın. Lâ temzu illâ bi sultân. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabur Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok, günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikatta olursa olsunlar, bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı nihayet. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
1: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani 5 vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısında şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmain olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
3: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
1: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlağı güzel olandır. Zaten gittikçe ahlağı güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
1: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
3: Kalbimizi Allah'ı zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Bütün hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet. Doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ تَعِيْتْ تَعِيْتْمَنْ يَنَقْلُوا. Yine Yunus 57'de يَا اَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اَعِزَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayette örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşmasıyla gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının tesir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Hac 54'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insan da Allah'ın kendisine gösterdiği müşerre tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz, 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs ezkesini öğretiyor. Nefs ezkesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Ve hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs ezkesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlanacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz sevgi ve selamlarınızı iletiyoruz. kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, ister Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah-u Teala? Allah neyi emrediyor? Allah hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor. Fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La felâ tutuyumâ. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَا وَيْلَيَ bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikatı yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah-u Teala bunu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah-u Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufta olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınızla bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an program daha sonra geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
9: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
10: Beş vakit ne kılacak?
11: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
12: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz.
18: Namaz
19: kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Amasya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Ölen bir yakınımız için en iyi şey nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kiramen katiben melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sazi hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor. Kim ki ölüm ahirete açılan bir kapı. Kim ki ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücü yeterse bunu yapın, bolca salih amel işlesin, zikir yapsın. Zira dünya hayatı bir amel diyarıdır. Hesap yoktur. Yarın ise hesap olunacak, amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara, ahiret hayatına göçeceksiniz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümünden sonra bir amel işleme durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisine yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici muhterem hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Sayın Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir, hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tövbe kapısından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse, bugüne kadar bunca alim, eğer onların söylediği alimse, o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimse daimi zikrin sahibi olan kişidir. Daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alimse, daimi zikrin sahibiyse, o da ayetlerle hep konuşacaksa, o zaman bizim bu alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamızı, tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olanlar kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an'ı da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyadan, dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daimi zikre ulaşırsınız. Zahitler, 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunu altına düşüyorsa, daha fazla kendisini seviyor. Allah-u Teala daimi zikre ulaşmayı, mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli, mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi, bir ölünün önlük hücresine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşit de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi, hacet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü, sevgili hocam, hürmetli hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi, Berekatü. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Eğer olay buysa, o zaman bir sevabı takvada dostluğu ifade ediyor. Çünkü وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Udvan, düşmanlığı, takva, dostluğu, bir sevabı, ismi de günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsü enne halaknakum min zekerin ve unsa ve cehennakum şu'uva ve kabâli li te'arrafu enne ekremakum indallâhi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Nisa 131'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde

övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekinmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah-u Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, derken de kazandığınız dereceler. Allah Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu ama baş düşmanı olan iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşid önünde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 177'de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5'da bir. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 sene İslam'ın 5 şartını yerine getirsin,

0: Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 100, 300, 405'i 3 tane ayet-i kerime birlikte zikredecek olursak bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah Teala ulaike lezine kebiru bi ayati rabbi melikai özellikle lika Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yani takva sahibi olursanız Rum 31'e göre münibine ileyhi ve Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok. Günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik ameller işlemiş ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 100, 300, 405 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı, bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan aminu müdür açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Nitekim Mücadele Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Galetil Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minû. Lakin kullu esnâme İslam dairesine girdik deyin. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amenü olanlar inanç itibariyle mümindir ama kurtuluşta olan bir mümin değildir. Kurtuluşta olan bir mümin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva birinci kat cennetin aliyetin. İkinci safa takva ikinci kat cennetin firdevs. Üçüncü safa takva cennetül hul. Dördüncü safa takva cennetül hurafa. Beşinci safa takva cennetül meva. Altıncı safa takva cennetül neyim. Ve yedinci safa takva cennetül adn. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri yani irade teslimini yapacak olursak Allah'ın zatını gösterirse Allah Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer ister vekaleten ister asaleten devrin imamı bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğer de 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması uslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Nisa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rad 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Fecr 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah-u Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebiuni. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı, yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edilmiş, hedef edilmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda sabır bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda saf bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te 112 filan diye 115. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuza, mutsuza mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytan ve hileleri, şeytan ve tuzakları. Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar, Araf 16-17'de zikredildiği gibi, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah-u Teala da İnsanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirete de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde, iblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, ey iman edenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytanın yanlış öğretisine tabi olanlardır, öğrenenlerdir. Şeytan ne yapar insanlara? Men yettebi hutut şeytan, kim şeytan adına tabi olsa, fe ennehu ya'mul bil fahşai vel münker, şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emreder. Allah'ın Kur'an'daki emirleri emir bil maruf ve nehy'il münkerdir. Allah irfanla emreder ve münkerden nehyeder. Kur'an'daki bütün emirler bu istikamette. Şeytan da Allah'ın talebinin tam zıttı istikametinde, o da Allah'a şirk koşuyor ve Allah'ın söylediklerinin tam tersi, Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker, münkeri emrediyor ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı Ölüm sonrası ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyor. Ama Allah Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak en üst seviyede ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerim, 2. ayet-i kerimesinde iş oldu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetler, nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblis bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْ اِسْتَنَبُوا تَعْبُوا يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمْ الْبُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları amin olmayanlara dost kılarız. Kimdir amin olanlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmayanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuli emel de dünya meşguliyeti. Tuli emel heva insanı haktan alıkoyar. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapma ve böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse Allah'a ulaşmayı dileyin ve bolca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok, yarın ise hesap olacak. Ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Bugün amel var burada, hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّا لَوْهَا لَحَافِزُونَ bu zikri biz indir, biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz. Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, mürşide tabi cennetil firdevs, ruhun teslimi cennetil hul, fizik vücut teslimi cennetil urafa, nefsin teslimi cennetin meva, ihlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başarmış. Konumuz ilgili hakkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor. İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
3: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
2: Nefis.
1: Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
2: Şeytana uymamayı, nefsi terbiye etmek, doğru yola gidip doğru yolda bulunmak, Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
3: Çok var.
2: Evet. Teheccüd namazlarında.
3: Ey Yüce Allah, ben emanet olurum Allah'ım. Sana ulaştırma nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Herkesi bizi de.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde en önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar varsa emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emre Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye gider ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider. Tebliğ kendisine ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kerimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden bugüne ulaşmakla olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9-10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci sefa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü sefa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü sefa takva sahibi olursan cennetul gurafa. Beşinci sefa takva sahibi olursan cennetin meva. Altıncı sefa takva cennetin neyim ve yedinci sefa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah-u Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlarda dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Öyleyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş de hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten Resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolunda gidiyorum yani.
4: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz. Yani muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
2: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
3: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onlar yönünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
4: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
2: Vasıta aracılığıyla. Her harikada bir bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir mürşit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Mürşitlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü tettekullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olursanız ona, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah yoluna cihat edin. İşte hem Maide 35 hem Fatiha 5-6-7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşır. Ali İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşid de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5-6-7, Meryem 73, Ali İmran 112, Meryem 70-72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs eskisine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşid olmadan ruhun hidayeti, mürşid olmadan fizik vücudu hidayeti, mürşid olmadan nefsin hidayeti, mürşid olmadan iradenin hidayeti söz konusu değil. Mürşid derviş yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayete adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
0: Şehitte olandır. Aman talihim bir vekil. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga içinde olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmiştir, sevginin yerini nefret almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde neden insanlar birbirinden nefret ediyor? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız ama kişi Allah'tan yardım isterse nefreti adım adım sıfırlayabilir. Sonra da sevgiye dönüştürebilir. Unutmayalım ki Allah her zaman yardımcımızdır. Bizler nefretin değil sevginin hakim olduğu bir toplum oluşturmalıyız. Onun için muhterem Efendimiz seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes onunla, bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
3: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek yani.
1: Allah Allah diye
3: zikretmek. Allah Allah diye zikretmek. Diyorum ya tesbihim Allah Allah namazdan sonra Allah Allah Allah elini kalbin üstüne koyacaksın.
4: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.
2: Zikrullah'ın önemi, nefsi öldürmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a tabi olan kullarının yanına yakın olması. Çünkü bu arada vasıtayla Peygamber Efendimiz'e yakın oluyoruz. Ondan sonra Rabbime yakın oluyoruz. Bu şekilde.
1: Zikiri yaptıkça mutluluk da artar mı?
3: Abi canım, kalbin gözü açılıyor yani. Hani onu zaten onu yaptın mı hiç aklına bir şey gelmiyor ki. Allah'ın nefsimizi eline bırakmaz Rabbim. Son nefesimizde. Ben onu biliyorum.
4: Evet artar. İnsan sevdiğini alarsa mutlu olur zaten.
2: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla oluyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
3: Vallahi biter. Hiç kalmaz.
4: Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
2: İnşallah. Nefisler olduğu sürece inşallah bitecektir.
0: Bir misafirimiz zikirle düşmanlıkların bitmesi konusunda tamamen biter diyemeyiz de insanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daim zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi ayı size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere bir Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. Hicr 39.40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'da ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 afeti, 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim 22'de İblis'in tesiri afetleredir. Ve kim zikirden alıkonulursa men yokşu an zikru rahmani nukayitle bu şeytanen. Şeytan ona müsallat olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocamız, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız, neslimizdeki afetler var olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymamız mümkün müdür inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz ve böylece şeytan nefsimizde afetler olmadığı için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri, yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannet etseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın emrettiği ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar. Bu durumda ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. Öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'ı sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder ve ona peş peşe yedi furkan verir. Ama bu yedi furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen yedi tane hadisten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinize mürşit sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah-u Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde ziynetleri başkasına göstermemek takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir. O zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefer takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefer takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefer takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde 7-8 aylık süre içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'ı sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resul sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim ram olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O süre içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse mürşidin başının üzerinde salah nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz. Birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı için derseniz hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'da mı karşı muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak tevhidde olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebûrû alel müşrikîne mâ ted'û ileyh. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır.

0: talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah ile alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa o ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse Muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz, Allah'tan hoşlanmak, o Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Allah'ı sevmek, mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak, daimi zikirle, Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir, her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Ma kana Muhammedun abadan min ricalikum ve lakin Resulullah ve hatemun nebi." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, İster Âl-i İmrân 81, Saraf 158, Meryem 30, En'am 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26, şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatemül Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugün konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği beş görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti müşride tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine, kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri de o size öğretsin. 5 görevle Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak 1. Size ayetlerimizi okusun. 2. Sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3. Size kitabı öğretsin. 4. Size hikmeti öğretsin. 5. Size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa
Hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman. 3. görev Resulullah'a kitabın öğretilmesi. 4. görev hikmetin öğretilmesi. Ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak, hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safhalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa ihlas, irşat, hikmetin öğretilmesi. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğren. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları İlim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamı ile kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'lerle Veli Resul arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah-u Teala Nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risalet şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala Veli Resuller arasından
seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesini de öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber Risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama Risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytum kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitaplarıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Ve izâ hasâlâ misâken nebîne
ve min kemen Nuh'un ben İbrahim'e Musa ve İsa. 5 tane ulu azm nebisinden misak alıyor. Onlar arasında Nibira Seltona Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz'e ulu azm nebiler arasında misak alınan nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resulün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resuldür ki bu Mehdi Resuldür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebi hem son Resuldür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatı ile konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa isimli havarilere vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunlar hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamlarının yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşid. Son mürşid Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulunduğu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesindir ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize üstüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlenir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle
bir talebin sahibi olursalarla üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür ve bu kişi üzerine Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu kişi Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de bu ayetler arasında da 12 ayette var. Bize farz kılıyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladı Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâlemel imanî Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâlel imanü en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minul ba'si. Resulullah'ın iman tarifi arasında lika Allah var. Lika Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Lika Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani lika Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi lika Allah'ı dilemiyorlar. Lika Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lika Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a yediği ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada müteallik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerindeki kinet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah-u Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlar
Günahları sevaba çevirenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevirenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti ve elbette bütün sahabeyi Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi? Hazreti Ebubekir'in ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. İlk mübeşşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü, Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi, Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicabın müstereyi almadı, kulaklardaki vakrayı almadı, kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-ül Enbiya, Peygamber Efendimizin beş görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için vaaz ettiği hadiste levlel murabbi lema arefti Rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidinin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. Yedi furkanın sahibi olan kişi Tegabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Fatiha ma salavat. Allah'ım.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Ma kana Muhammedun abadan min ricalikum ve lakin Resulullah ve hatemen nebi." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, İster Âmran 81, Saraf 158, Meryem 30, En'am 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah-u Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatemü'l-Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugünkü konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği beş görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti mürşide tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el-kitabe ve'l-hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri de o size veresin. 5 görevle Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak, 1- size ayetlerimizi okusun. 2- sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3- size kitabı öğretsin. 4- size hikmeti öğretsin. 5- size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehin 12'ye göre 2. safa
Hepsine Bilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. 3. Safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman 3. görev Resulullah'a kitabını öğretilmesi, 4. görev hikmetin öğretilmesi ve 5. görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safhalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs eskesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa İhlas, irşat, hikmetin öğretilmesi ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları ilim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamıyla kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir nebi resuldür veya bir veli resuldür. Nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah Teala nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risale şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala veli resuller arasından
seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farklılıkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek, iki, kitabı öğretmek, üç, hikmeti öğretmek, dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesinde öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde belli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde belli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı belli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan, her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler. Resul kelimesi peygamberler dışında da kullanılır. Veli Resullerin dört görevi, Veli Resuller vekaleten devrin imamıdır. Nebi Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Tabi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an ayetleriyle kayıt altına alan beş görevinin muhtevası günümüz geleneksel din tatbikatından tamamen ortadan kaldırılmış. Bu Resulullah'ın beş göreviyle alakalı din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Risalet yorumluyorlar. Peygamber Efendimiz son nebi ve son resuldür. Onunla beraber Risalet tamamlanmıştır diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama Risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytum kitâbin hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir veli resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitabıyla amel etmeyi de veli resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Ve izâ hasâlâ misâken nebîne
ve minke ve Nuhun ve İbrahim ve Musa ve İsa. 5 tane Ulu Azm Nebisi'nden misak alıyor. Onlar arasında Nebiyer Aleyhisselatü'ne Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz de Ulu Azm Nebiler arasında misak alınan Nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resulün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resuldür ki bu Mehdi Resuldür. O zaman din adamlarının

Kur'an, Kur'an ayetleri, vahiy, Allah'ın mahlukatıyla konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa isimli havarilere vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Al-İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamlarının yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşid. Son mürşid Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallandır. Başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır bulundu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesin dedi ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bizlere sunmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle bir talebin sahibi olursa üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür ve bu kişi üzerine Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu kişi Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de bu ayetler arasında da 12 ayette var. Bize farz kılıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladık Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor.

0: قَالَ مَا الْإِمَانُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ İman nedir ey Allah'ın Resulü? قَالَ الْإِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِ وَلِقَائِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ Resulullah'ın iman tarifi arasında lika Allah var. Lika Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Lika Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani lika Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi lika Allah'ı dilemiyorlar. Lika Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lika Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a 7 ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak. Rahim esması ile tecellisi de 4. basamak. 5. basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. 5. basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada mütalik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerindeki kinet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olanlar, günahları sevaba çevrilenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevrilenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah-u Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel, çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi Hazreti Ebubekir'in? Ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. İlk mübeşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Übekir. Hazreti Übekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicabın müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-ül Enbiya, Peygamber Efendimizin 5 görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bahsettiği hadiste levlel murabbi lema araftu rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. 7 Furkan'ın sahibi olan kişi Tegamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre Allah Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istanenin mürşid olduğunu buyuruyor. Yani istane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihane-i mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihane-i isteyin. Arap 128, Enbiya 105 yine istihane-i isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil gecende, mübarek gecelerde kırılması halinde Allah Teala mutlaka ona mürşit gösteriyor. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İlhas Felek Naz, üçüncü rekata İlhas Felek Naz, dördüncü rekata İlhas Felek Naz. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah Teala bize açıklıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu dönemde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنْ رَسُولَ اَنْ اَنْ يَبُدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنَ بُتَعُوتَ. Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Ve Allah Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa. Eğer Tövbe 100'de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa. O zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor ve ilk 7 nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs ezkesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikim nefs-i levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimiyle nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i maziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla aydınlanan kat nefs ezke kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanının sahibiydi ama bu noktada nefs eskesinden sonra yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs eskesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefs karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe. Onların kalbinde Allah'ın nurları hakim dokununda. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, silahitimize Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirette tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler kim tabi olursa bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Tabi oldukları an Allah-u Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadele ilke göre ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardır. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah-u Teala'ya doğru yola çıktı. 7 kademede, 7 ayrı kademede nur birikimi boyunca ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu, seyri sülükü 7 kademede tamamladı. 2. gök katına, 3. gök katına, 4. 5. 6. 7. gök katına ruh yükselerek en sonuçta varlıklar aleminin son noktasından yokluğa geçerek Allah'ın zatında yok oldu. Neyle yok oldu? Nefs eskesiyle. Nefs tezkiyesi olmasaydı ruh rukaya yükselemezdi. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini tezkiyede gerçekleştiren kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilmesi için ne lazım? Mutlaka zikrini arttırması lazım. İşte fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesinde zikrini arttıran 18 saat zikirle nefsin manevi kalbindeki zikri %81'e ulaşan insan fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsediyor. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi. فَاَنَ حَجُّكَ اَيَّرْ سَنِنَّ تَرْتِشُلَرْسَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslimine. Burası fena makamıdır. Fena makamında kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah-u Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat insan eder. Beka makamı. Bu taat ihsanı aldığımız yeni bir kademedeyiz. Beka makamı taatın üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah-u Teala bunu En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ve böylece Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi. İrfan açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiniz, arkasından da ruhunun 4 tanesini öğrendiniz ve 7. ruhun 4'ünde de yine daimi zikirle hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan kalp gözü, kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi. Bu sebeple daimi zikirdeki insan hikmet, ulul elbab hikmet sahibidir. Artık bizim için 7 tane unsur vardır. 1. Kalp gözü açılmıştır dediğim gibi. 2. Kalp kulağı açılmıştır. Nefsin bütün kalbindeki afetler yok olmuştur. 3. Yerlerine ruhumuzun hasretleri, faziletler olarak gelmiştir. 4. Bu 4 asıl sonucu 3 tane sonuç şartına bizi götürüyor. Hikmet sahibi, hüküm sahibi oluruz. 1. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin hangisine uyar, hangisini açıklıyor anlıyoruz. İkincisi hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma yetkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulu elbab makamındadır. Tezekkür sahibiyiz. Allah'la konuşma yetkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah-u Teala vahy ediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynı yakin kademesindeyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız da kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26-20. Basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil edin. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşid kılar, 6. mertebede veli resuller, 7. mertebede de devrin imamı söz konusu. Devrin imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta hepsimizi Allah'a teslim ettik. 20. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın bütününü özetleyen Haşr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olsunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı onun temsil eden vesile birisi veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara mürşid göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin 3 esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı? Varsa onları görevleri devam ediyor mu? Açıklayabilir misin? Elbette. El ulema ve verasetil enbiya. alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar yedi varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, marufla emreden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi bir, Kur'an ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi iki, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi üç, irşad eden Resulullah'ın varisi dört, maruf emreden münkerden nehyeden Resulullah'ın varisi beş, hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi altı ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Salah makamının kadimler arasında aralığı var mıdır? Yoksa ard arda mı ceryan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurunun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi tövbe-i Nasuh'la ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte altıncı kademesinde de Veli Resuller var. Yedinci kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam, tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliğ nasıl yapabiliriz? Aslında insanla Allah arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afetle mağlul, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmememiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri yedi nimet, yedi kalp şartı, zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine üç tane cennet, dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi, Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resul'ü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlığa karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık, zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Ama bunu bilen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette Doğru değil çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Ve onların nefs seskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve irfan. Birinci sual, ilim ve irfan aynı şey midir? Tabii ki aynı şey değil. Allah'ın ininde, Allah'ın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplarda bu zahiri alime ait olan Allah'ın bütün hakikatleri ilim muhtevası içerisinde yer alıyor. Ama bu ilmin fizik ötesi uzantısı, emr alemiyle karşı emr alemiyle, gayb alemine karşı gayb alemine, berzah alemiyle ve indi ilahi Allah'la ilgili bütün muhteva İrfan içerisinde yer alıyor. Allah-u Teala'nın da ilim, onun daha ötesinde olan irfan, biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşıyor. Allah'a göre sadece ilim vardır tabii. Çünkü Allah için Allah her sıfır zamanda her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah ilmin sahibidir ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da, irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Yani ilmin fizik ötesine uzantısı irfanı içeriyor. Zahiri alemle alakalı olan ilim ama karşı zahiri alemle ilgili olan bilgi demeti, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi, bütün bunlar hepsi İrfan standartlarında değerlendirilir. İnsan için ise ilim bu dünya standartlarında fizik vücudunun algılayabileceği her şeyi kapsar. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı veya kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla ilgili alanan kesimdir. Ama ne zaman bir insanın kalp gözü açılır da Allah ona bu dünyanın daha ötesindeki bilgileri vermeye başlarsa, o kişi irfana adım atmıştır. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Bu sebeple onların algılayabileceği ilim muhtevası bu dünya ile alakalı. Ama ne zaman bu dünyanın ötesinde muhtevaya sahip olursak ki bizim sahip olmasak da birinci safhada ilmi alıyoruz ama ikinci safha mürşide ulaşıyoruz ve mürşid alenede birisi değil, 19 kademede kalbi müzeyyen olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi Allah'ın zatını gören kişidir. Ondan almış olduğumuz fizik ötesi bilgilerin hepsi irfan muhtevası içinde yer alır. O sebeple Yunus diyor ki sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Semu selat hacu zekat kelime-i şehadet bu zahiri alemle alakalı olan kesimi ifade ediyor. Ama zahid olan kişinin bununla işi bitmiyor. Lazım olan irfan. İşte irfan muhtevasına girmek istiyorsak mutlak surette mürşide ulaşmamız lazım. İlmel yakin ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla irfan, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlmel yakin ruhun teslimiyle, İrfan, fizik vücut teslimi, Hikmet nefsin teslimi ve hikmetin ötesi ise iradenin teslimini içeriyor. Allah Teala bizden ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olmasını istiyor. Allah razı olsun. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Örneğin Arşimet, Edison, Einstein, Newton, hayır. Kurtuluşa ermenin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, yaptığı amel boşa gidiyor. İster Einstein olsun, ister Edison, onlar insanlar için faydalı olan bir şey üretmişler. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak sahibi olmak o dini içeriyor. Ama bu insanların insanlar için ürettiği faydalı ilim bu dünyadaki insanların işini kolaylaştırıyor. Belki Edison elektriğin bulunmasına sebep olmakla Einstein başka kanun ve Newton ama Allah-u Teala'nın kurtuluşa müteallik, ahlaka müteallik olan kanunları 7 sabah 4 teslim içeriyor. En alt noktada Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince ki Allah-u Teala'nın bizdeki emanet olan ruhun Allah'a teslimini içeriyor. Bu yoksa o zaman kurtuluş yok. Rabbani ilimlerin içinde ama kurtuluşta değil. El-Cabir, Lokman Hekim, İrfan Ehli, bu tip insanlar birçok şeyleri insanlara sunmuşlar. İlmin muhtevası içinde bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak vardır. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak vardır. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kısmı insanları cennet saadetine veya dünya saadetine ulaştırır. Bir kısmı ise sadece ilim sahibi yapar. Yani eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar gelir. Ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımaz. Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan birçok evliya da olmuştur. Hadis faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bu faydasız ilim şeytanın zülmani ilmi. Çünkü bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ilim, irfan sahibi olmak önemli midir? Bir, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere üç kategoride toplanabilir. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. İrfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insan demiştik. İlim verilenler, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere. İşte bu ilim verilenler ve ilmin sahipleri Bir yerde cahiller zanlarına tabi olan insanlar. Kurtuluşta olanlar ilim verilenler ve ilmin sahipleridir. Bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun da hikmetin de ötesi sahibi olması demektir. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'la örtüşen, Kur'an'ın muhtevası içerisinde ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesine sahip olurlar. Allah'ın çizdiği kanunlar belli. Allah Teala hepimizin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasını, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını ve böylece ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Ama öte yandan bu dünyada kolaylığı sağlama bakımında tekniğin de bir insan için faydalı olan kesimi söz konusu. Kolaylaştırıcı yanı vardır. Konumuzla ilgili aklımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların ilim ve irfan sahibi olmasını istiyor. İlim öğrenmeye başlamamız için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz aklıma gelir benim ilk. Allah'a ulaşmak. Yani namaz zaten Allah'ından konuşmak demektir.
3: Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçiyor.
4: İbadetlerimizi tam teslimiyetle ona yapmak anlıyorum ben.
5: Dinimize yönelmemiz gerektiğini anlıyoruz.
6: Kur'an-ı Kerim okumak aklıma geldi şu an.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız ulaşır. İstedikten sonra Allah'a her şeyimiz ulaşır. Yeter ki isteyelim, dileyelim ve onun için dua edelim. Aramızda bağ kuralım Rabbimizle.
1: Allah-u Teala ilmi öğrenmeye başlamamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Farz kılmış üzerimize. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, senin evliyan olmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye manevi taleplerde bulunuyor musunuz?
4: Tabii ki. Mutlu olduğumda şükrediyorum. Üzgün olduğumda ona içimi açıyorum. Oturuyorum mesela, hiçbir şey demesem bile sadece bekliyorum. Onun bile içimdeki ne istediğimi bildiğinden eminim yani. Duygularımı dille ifade etmesem bile gözlerimi kapatıp düşündüğümde Rabbimin yüreğimden geçeni okuduğunu biliyorum yani.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
3: Emanet olarak verdiğin ruhumu, dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince aklıma namaz geliyor. Namaz zaten Allah'a konuşmak demektir. Namaz kıldığımız zaman her an Kur'an ölçülerine göre Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Es-salatu miracul müminin. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse namazda miracı yaşayabilmek mutlak surette kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Kalbimize iman yazılmadığı süre içerisinde ruhumuz vücudumuzu terk edemez. İşte Mü'minun suresinin 1-2. ayet-i kerimesi قَدْ تَحْبِلَ عَنْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öte yandan Maun suresine göre de namaz kılanlar var. وَاِلَيْنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ وَاِلَيْنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse kim namazından gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmayan insanlar namaz kılsalardır namazlardan gafil olan kimselerdir. Bakara 120, Alimen 73'te hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ve ruhun bizden ayrılabilmesi için mutlak surette hacet namazıyla kıldığımızda Allah'ın bizler için tayin ettiği müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücudu terk eder ve devrin imamının ruhu mümin 15'e göre başımızın üzerine gelip yerleşir. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Namaz büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan itibaren bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görüyormuş gibi, kendisini Allah'ın huzurunda hissederek secde ediyorsa o namaz boyunca bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Allah'a ulaşmak ise bizde bir emanet olan ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla gerçek değerini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Hadis-i şerifte namaz mümin miracıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli etmez. 5'te gözlerindeki engelleri kaldırmaz. 6. basamakta kulaklardaki engeli kaldırmaz. 7.sine kalpteki ekinliği kaldırmaz. Evvelden bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ki bu dilek kalbinizden olacak. Bu dilek kalbinizden olunca Allah Teala rahim esmasıyla dışarıyı değiştiriyor. Baş gözümüzdeki camime süreyi alıyor. Basar hasası müşahatlarını perdeye alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hasasını açıyor. Ve bütün bunlar bizim dışarıyı pozitif algılamamıza sebep oluyor. Mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyoruz. Ama kalbimizdeki ekinetin alınmasıyla, ihbatın konulmasıyla artık biz Allah'ın ayetlerini kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
8: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
7: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs, onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
8: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. Bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyorum o dersi de yani yapmaya da çalışıyorum.
9: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
7: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta, ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
9: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
8: Tabii.
7: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşid olmadan öğrenebilir miyiz?
9: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
0: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte olduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis Cebrail Aleyhisselam iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüzün tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis Allah kulları dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı, öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim lika Allah'a tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını dostlarım için acaba bulanık sıkıntılı yarattım ki bana ulaşmayı özlesinler, dilesinler diye. Hadis-i Şerif 5. Ölmeden evvel ölün, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala size 1'e 700 versin.

0: çıkmayı kalben dilese, Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşid gösterir. Ve Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabi ayetler. Mühkem ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah Teala namaz kıl diyor. Bu bir mühkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabi ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. Bu konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olsa bir sorum olacaktı Muhterem Hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz Metin'i inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetua. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Galu velakat cehennem nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar uğraştık. Ama kalu lev kunna nesme ve naqilu. Eğer işitseydik ve akleseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik ve akleseydik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah-u Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَنَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken nereye dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazsınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Ama hakikati de söylemekten gelmeyeceksiniz. Çekilmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğruları onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsünde hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de artacağını açıklıyor. Ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
3: Günahtan alıkoymak bence. Kalbi de temizliyor.
4: Allah'ı anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.

0: ağlayıp
1: Ferahlık veriyor.
0: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
1: Evet ediyorum, zihir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
0: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
2: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
0: İrfan sahibi insanda neler değişir?
1: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
3: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
2: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
3: Hiç öyle de İrfan sahibi insan görmedim.
0: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurabiliyorsun.
4: Mesela zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a nasülmeyi nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'ı daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gün okul edinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
4: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kimseler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ifade edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık, o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgalar algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar olan kesim de algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milimlik bir kesimi muhtevasına alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. Enam 38'de ve İlim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400 evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Her an Kur'an'a rahmet kurum bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavat ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar, dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَّ بِهَا وَالَّذِ مَا عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler.
4: Sen hem onlar üzerine muhafız değilsin.
6: Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken İnanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti bu kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.
4: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şey, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı, kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana, Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-ül kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tanrı Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safha hidayet yaşanacak. bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik, herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah-u Teala sizi bırakmaz. Ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmasını, mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar ev sahibine, kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim, öbürü ben başarı, öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah-u Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyari diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alameti farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek. Başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah'ın Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu muhtevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için taneti mürşide ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, nübüvvet makamı doğal olarak asareten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurrasule ve ulul emri minkum. Fe en tenazzaytum fi şeyin, bir ihtilaf söz konusuysa, niza söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerden infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazl, toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevası içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespitte olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi hakim ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar hocam. Saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar hocam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neleri tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala ayet 90'da ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysiru vel ensabu ve ezdamu rijsun amel şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amenu olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, fal oklarıyla istikamet tayini yapanlar şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli, pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsine afetlerine tesir ediyor ve bu kişi, fizik vücudun içerisinde nefsi, ona kumanda eden şeytan. Ve şeytanın tek bir gayesi var, insanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uygulama var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Şeytandan İçtinab edin. Şeytandan içtinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنَجْتَنَبُوا تَعُوْتَ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a enabu illallah, Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur, kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri Kişi bir tek diletle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle birinci kat cennete gidiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs sezgisiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dikkat edersen bunların hiçbirisi henüz kendi ameli yok. Bunlar sadece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma diyemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre bayin. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizin olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَنْ يَنْزُرُ الْمَرُّ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُوا كَافَرِي لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyen, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir karşı muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle: Allah Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor. Eser edilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın. Yolculuk edin diyor Allah Teala. Sebe 19 ayetinin tefsirindeyse Allah Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerine uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar. Allah Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arası insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor ama onlar gene azıyorlar. Ve Allah Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Tabii kendi nefsani taleplerini değil, ruhun talebine uymakla mükellefiz. Ordudan bir kardeş muhterem hocam dua etmek istediğim zaman aklım ve dilim tutuluyor. Dua etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden duayı kağıda yazıp öyle dualarımı ediyorum. Ama sanki böyle değerli olmuyormuş gibi yapmacık oluyormuş. Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katında değerli olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer kalpten yapıyorsan ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde faydasız ilimden, yükselt menhamelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi bir ihtiyacıyla ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve el neyseli insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fırakta hasenem vakini azabını. İşte Allah-u Teala sana o arabanın parasını veriyor. Ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkanın hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse bir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misalları gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatında elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyordu, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaretten Pakistan Hazreti Ali diyor ki bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor yarın gittiğin yerde çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışveriş yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde iki kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam ben borcum var ama benim elimde para yok. O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor, 40 dinar ona veriyor borcun sahibine. Borcu al diyor, sana bu para ve borcunu öde. Tabii elinde, cebinde sıfır para kalıyor ve eli boş dönüyor. Para şey yerinde. Ama yolda Allah-u Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne bir kişi geliyor, elinde bir deve. O kişi diyor ki, bu devi sana satmak istiyorum. Ben diyor, param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki, ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor, bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor, ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu diyor, deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Onun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki, o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail'di diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabeye böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan el etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi, bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Çok seviyoruz. Sualını bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Mika Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Lika Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Lika Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amenup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutlu Pro'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27 birçoğu ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2 birçoğu eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı. Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefse ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa onun Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik gücün Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa İhlasa ulaşmak Tevrat ayetleri ve yedinci safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı yedi safa dört teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iradenin Allah'a teslimi. Yedi safa dört teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31, mürşide tabiyet, mümin 15, ruhun Allah'a teslimi, Rad 21, fizik ucunun Allah'a teslimi, Yasin 60-61 ve nefsin Allah'a teslimi, Nisa 103, ihlasa ulaşmak, beyine 5 ve iraden Allah'a teslimi, Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla, ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da فَاَقِمَ شَكَ لَذ۪ينَ حَن۪يفًا فَطَرَتَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيَّا Ve şimdi Hanif olan dine yönel Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları hani fıtrat ile yaratmıştır.

0: ve tek dini ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hz. İbrahim'in ahim dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sual, dünya barışın sağlanmasında ritüellerin merasimine önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Rivayetler o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimlerini gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de 7 sabah 4 teslim var ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Allah Teala herkesten bu 7 sabah ve 4 teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hz. Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde üç semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.
3: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
2: Günah işlemeden onun nimetleriyle, şükürle.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
4: Teslimiyet.
3: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
1: Yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Efendim?

0: kendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz, ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
2: Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları, hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
3: Kesinlikle isterim yani, neden istemeyim?
0: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
2: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
1: Bulunalım, ne olur.
0: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
1: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarım ve velilerin arasına al.
0: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
4: Misafirimiz Allah'a hakiki kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Bütün kurtuluş çizgisi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları biz cinleri başka bir şey için değil, bize hamdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler. Ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler. Fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler. Nefsleri kul olsun, iradelerini teslim etsinler. İradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Sulh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani. Anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
0: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
1: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
0: Nasıl bir öğrenci? Öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
2: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
3: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere, bilmem nelere.
2: Onları nasıl bulabiliriz?
1: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
0: Gönül aşkla herhalde, yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
3: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
2: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
0: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
4: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَى يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَنَفْسَهُمْ zulmedenler جَاءُوكَ sana gelselerdi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ Allah'tan mağfiret dileselerdi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ مِنْ رَسُولٍ رَسُولٍ onlar için mağfiret dileseydi Allah her kitabın tövbesini kabul ederdi. Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah Teala bizzat diyor günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz Resul'ün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an Allah Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği müşriklerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım. Mürşid. Biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah Teala. İstane de eşittir mürşidse o zaman Allah Teala şirki mi men ediyor? Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu orta birilerinden işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehdune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve lekanen abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde durum ne? Nebilerin olmadığı dönemlerde durum veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli nimete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet. İrşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimiz bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü, iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum.
4: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleşmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Ali İmran 193'te Rabbena inne semina münadiyen yunadil imani En amene bi rabbikum fa amenna. Rabbena fa'fir lana zunubena ve kefi an seyyiatina ve tevaffena ma'al ibrahim. Ali'nin 194'te Rabbena atina ma vaadtena ala rasulika la tuksuna yevmul kıyame enneke la tuflihul miad. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme, muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin Resuller vasıtasıyla Allah-u Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediğim mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. Nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizi teslim ederseniz 7. kat cennet, an cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde 2 cihan saadeti söz konusu. Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde 2 cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Emine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini vaat eder. Kim fizik gücünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaşta olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
0: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
1: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
2: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
3: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler, ne bileyim ben. Çok zor.
0: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
3: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
1: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
2: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
4: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler, zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilelim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında, bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sırf ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine, kainata hidayet yayılacaktır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فتوب على الغرباء قال من الغرباء يا رسول الله قال الذين لا يستحون ما أفساده من سنتي ويحون ما أماته من سنتي İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insana doğan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Cemaz. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdris Hava 4 teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah-u Teala فَلَمَا أَخَذَ عِيْسَى مِنُ الْكُفْرَ Hazreti İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَرْشَدْ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Vallahi herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil, Allah'a göre büyük olmak isteyen, Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil, ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dedi Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Nebile Sultan-ı Peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşridi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle Peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar, diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler, onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alırsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşılığı mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun ala nur. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Çıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz. Ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Neyse, kabul olunur inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş, muhterem hocam. Fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça, Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakilerin daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludurlar, hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur, hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız, hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici, müsterim hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Ve Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabi himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı? Gerisin geri dönüyor ve diyor ki efendim sen bana bir himmet diye teklifte bulundun. Ben bazıca buğdayı anlıyordum. Buğday istedim ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Himmet ne yapar? Çocuklarımın karnı doyurur mu, koyunlarımı güler mi? Ne yapar bu himmet? Himmet diyor seni güler, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını gülersin. O zaman diyor bu himmet benim bu çuval buğdayımdan daha hayırlıdır. Gerisin geri bana diyor ben himmet istiyorum diyor. O zaman diyor anahtarın bende değil tapduğa ve tapduğa yönlendiriyor. Dolayısıyla kimisi hacet namazı kılarak mürşidinize Allah'tan soruyor. Kimse Yunus gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan soru yani önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olması. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşit ve kendinin de mürşidiyse işte Allah-u Teala'nın da istediği bu. Ve hacet namazını kılarak ki 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Birinci rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Üçüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Dördüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir. Ve Kadir gecesi, kandil geceleri, Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecelerde kılınır. Ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan 3 ayet-i kürsi okunur. Ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerinde ileri geri hareket ettirirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor ya Resulullah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Mütürem Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yarattı ama Allah bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daimi zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun o zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayinini yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları dejenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey kopartmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığının kesin işaretini görüyoruz. Bu ayette, bu ayet-i kerime artık Yahudilere de, Hristiyanlara da, özellikle din adamlarına da ve rahiplere de her yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık dinlerini yaşamıyorlar. Gerçekten de Tövbe Suresi 34. ayet-i kerimesi çok manidar. Ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dinler. Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden, ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler artık onlara elim azabı haber verir. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programı sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yeri ne? Baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala "Velen terda yankel yahud ev nasara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hudallahi vel huda." De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de "Kul innel huda hudallah" de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah-u Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik ucunun Allah'a teslimi olmaz. Fizik ucunun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslimi olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin.
Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bi'atullahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizin misakine eşdeğer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslim olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam 6 günde bütün kainatı yaratıyor. Ama Allah Teala ilmi ve rahmetiyle de bütün kainatı kuşatmıştır. Yedinci alem yokluk. Fakat ilim ve rahmetiyle kainatın kuşatılması ayrıdır. Varlıklar alemin kuşatılması ayrıdır. Ama zatıyla yoklukta olması ayrıdır. Zatıyla arşta yokluktadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala en üst noktada yarattığı insanın zatından ikisinden ruhu fürdüğünü ve bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur. Emanet ruhtur. Mahab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma etler, ekinler. Bunlar hepsi dünya hayatının metaidir. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için mehaptır ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken
ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu o Allah'ın bizde emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmeyendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimini oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa, iblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde gayret sarf ediyor. Ve diyor ki, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir ve mutlaka sahibin Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhuna Allah'a ulaşması o kişi küfürde, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde Suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman evet, Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. Üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok.
Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç ucumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Zahiri alem bizim dışımızda. Ama bir de berzah alemine ait olan bir vücudumuz var, nefsimiz. O da içimizde. Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz var. Emanet, o da içimizde. İşte fizik vücudun içerisinde fizik vücut, nefs ve ruh için mekandır. Nefs de ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bu üç şekilde nefsin de ruh

hafıza kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor, nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs, fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor. Ondan sonra vücuttan Allah'a sahibine gidiyor. Bütün bunlar Kur'an'ın kimli ayetlerle net olarak ifade edilebilir. Öyleyse olay buysa Kur'an'daki ayetlerle muhtevaya baktığımız zaman emanetin ruh olduğunu biliyoruz. Nefs ise rehinedir. Fizik vücut da köledir. Kur'an'daki adlarıyla ifade etmek gerekirse. İşte Allah emanetin sahibine iadesini, teslimini istiyor. Teslimini istiyor ki rehine, rehinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O akabeyi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik ucunun Allah'a teslimiydi. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil Allah'tır. Ölümle de değil fizik vücut ölür. Nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَاَنَّ مِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İş, emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, emanet nasıl zayi olur? İş eline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din

0: yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dinin muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dinin muhtevasında ibadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir. Ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır. Dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenler hepsi risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan belli Resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani Resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan önce seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim Resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim Resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim Resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'e Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli Resuller arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar ne yazık ki faydası ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler, yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa emanete ihanet edenin de kesinlikle imanı yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uymazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunun istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur. İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalü bela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz. Ahdini de yerine getirmez. Misakini, ahdini yerine getirmeyen bir insanın yemini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. ve peş peşe 7 Furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü, gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü, gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın tayin-i mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 Furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbeyle gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mehab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebe suresinde zalikel yevmul hak fe men şa'ata kaza ila rabbi ma'a. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu, sırat-ı müstakim yol itaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle mehabdir, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet etmenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Tamam, dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde mürşidine tabi olmadığı için. İçi kafir, dışı Müslüman çok. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? Kâletel arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi ilelebet küfürde kalır. Ama ne zaman kalben ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fille açıklıyor. Evet, 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim sahabenin bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kablete mutu hadisini gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahdini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mâric 39'da 32'de onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik. Ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayet edenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabz ederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabz edilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi Allah'ın bir mürşidi değil. Ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın üç alametinden bir tanesi. Yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde "Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum." Onlar lika Allah'ı ve ayetleri inkar ediyorlar. Lika Allah, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse, o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın, ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh." O nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. "Vallahu yaghfiru zunûbu cemiyan." Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme. Kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te "Men kâne yercu lika Allah fe inne ecra lehad." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken mürşidine tabi olan kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teske kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibine Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olur. O zaman ne gün ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi de vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre Gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَا بَشْوَكْلَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilse başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ تَغَزَ اِلَا وَوَّهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُخْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi görür mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassas züngeş atladı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ben hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah-u Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak, kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde buyuruyor. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta Allah Teala'nın nefsimize var ettiği 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması, yerine faziletlerin gelip yerleşmesi, ruhun hasletlerinin de bu faziletlerle birlikte bütünü kemalatı ifade eder. Cehaleti cimriliğe, zulmü isyanı, her türlü afeti yok ederek edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Cehaleti, cimriliği, zulmü, isyanı, her türlü afeti yok edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Kemalat ilk meyvelerini ruhun Allah'a ulaşması noktasında verir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yükselme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. 7 tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemaletin en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmaz. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرْ اُلَا الْاَلْبَابِ Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. اُلَا الْاَلْبَابِ bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öte yandan Al-İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ التَّوِيلِ اِلَى اللّٰهِ اَرْرَاسُخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلْ مَنْدِ رَبِّنَا Ama ilimde rüsul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar hepsi mükemmel müteşabih ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. اِلَّا اُلْ الْاَلْبَابِ Yani zikir ehli olan اُلْ الْاَلْبَابِ tezekkür edebilir. Ulul elbab her şeyi bilir mi? Hayır. Ulul elbab bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. 5. görev وَعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ 5. görev daha ötede bilmediğin şeyleri size öğretir. Bütün kavim Resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamları ise asaletin ister vekaletin olsun, hepsinin 5 görevi var. Allah Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın cennetine mutlaka girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir halinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bir başka hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim emanet ve namazdır. Ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da hacet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet ümmetimden ilk kaldıracak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirse dini vecibelerimizi ulaşabiliyoruz. İsteklerimizi cidden kalben dua ettiğiniz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefse berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, yani doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.
2: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
4: Ben yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
1: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
2: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
4: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi, sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
1: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Tabii ki başka bir şeye diyorum, vakit ayırıyoruz, televizyon izliyoruz, telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi böyle 5 vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
4: Aynen öyle, hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapılıyoruz. Aa şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye. Vah tüh derken orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyorsun.
0: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet. İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayan, İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o 7 sapanın 7'sini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler, Mümtehne 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, Rad 21. Fizik ucu teslimi yapmış, Ali'nin 20. Nefs teslimini yapmış, Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış, Bakara 139, Hücrat 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan, irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cevbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Nehdere Selam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi onun irşadı ile alem, cömert ve resul olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmıştır. 7 açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala manevi olgunluğa yani kemalata erişmemiz için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insana nasıl bir değişim olur?
2: Kalben o kadar rahatlıyorsun ki yolda giderken hep ben zikir çekiyorum. La ilahe illallah diyorum. Eşheden la ilahe illallah diyorum. Sürekli bunları söyleyerek gidiyorum. Kendimi kuş gibi olduğunu hissediyor.
4: O zikirle bütünleşti mi artık dilin kendiliğinden o zikire mesela yürüdüğünde, oturduğunda, başkasıyla konuştuğunda bile dilinde zikrin olduğunu hissediyorsun.
3: Zikir yapan insanlar önce abdesti gezer, devamlı yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar, gezerek de zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar, alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
1: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
4: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
2: Tabii ki etkilerimiz olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var. Kendimize dikkat edelim diyor.
3: Güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret eden biri olur mu yavrum?
1: Onlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldi.
2: Başımın sıkıntında geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
0: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kesin kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuhassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm ve Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktı efendim. Maide Suresi 3. ayet, dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide Suresinin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesi El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum İslam'a dinen. Dinin kemale ermesi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten irayı Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesin fizik vücut teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a 80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütünü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistemi mütehani de Allah kalp gözüyle kendisini gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçerler ve salahın ilk 5 kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. 1. kademesi günahların örtülmesi, 2. kademesi salah nurunun verilmesi, 3. kademesi günahların sevaba çevrilmesi, 4. kademe iradenin teslimi ve 5. kademe kişinin irşada memur ve mezun kılınmasıdır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim Resulleri ve o kavim Resulü'nü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar olur? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi galu bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah-u Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah Teala bu garantiyi bize veriyor. İnallahu yudillu men yeşau ve yahdi ila imanin enab. Allah dilini dirayete bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13. Allahu yeştebi ila men yeşau. Allah dilini seçer ve yahdi ila imanin ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, devrin imamından öğrenen, öğreten ve yaşayanlardır. Onun dışındaki veli mürşitler, onlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitlerinden öğrenen, ister devrin imamı ister kavim resimler öğrenen, yaşayan ve öğretenlerdir. Öyleyse yaşamak istiyorsak, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin bir ve üçüncü basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama üçüncü basamaktan itibaren kişi,

dünya saadetinin bütününe sahip olması ile gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a iman etmek cennete gitmek için yeterli mi yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilirsiniz. İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah-u Teala Maide Suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle içi kafir dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olur. Ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe'stimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır, birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler, onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliği cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse dördüncü kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennet-i urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. Beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet külli zikirle, yedinci kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a tarafı istiyor. Bir Ankara'da bir izleyicim, muhterem hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur. Ama alelade bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun, sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcular, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol

üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla, yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama el-hakumun rabbike felâ tekûn mimtirîn. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphe edenler olma. Ve zandan sakın, zan sözlerinin en yalanıdır. Denizli Demikalçı Muhterem Hocam, insanın daimi mutluluğu yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine Allah katından ruhun hasletlerin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise, ruhunda da 19 tane haslet varsa, o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle, daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu aynı zamanda bir duadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız yoksa Allah katında bir kıymetiniz yoktur. Öyleyse insanı Allah katında kıymeti kalan o kişinin Rabbine yaptığı duadır. Evet, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalpte yapılan duaları Allah mutlaka kabul eder. Zamanını Allah tayin eder. Vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir, ibadetlerin sultanı, en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem de vekil değilsin. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kalbi bela günde istediği an şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şemsi diye de ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mağlup olan nefsimiz dizayn edilmiş. Ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasetler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu ağır, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefsi emarede, ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işliyor. Devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese veriyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan, o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını, Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahife verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, buradaki ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak haşredeceğiz, gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi artırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah Teala da ilham verebilir nefs muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede "Bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular." buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. Öyle ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah Teala tarafından sahip olan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatına da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. Ulu'l-ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslını gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu. Ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu orayı tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler, Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146, Sehel sifan hayatı lezine tekebbün nefler gibi gayri hakkın. haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Var bütün ayeti gösteren inanmazlar. Rüşt yolunu gösteren yol edilmezler. Gay yolunu gösteren yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yolcuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar. Gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakime onları ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cehime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği günü gözetle. Fitne de herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasa haza azabın edeyim. Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldı. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahyediler, öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَحَذُ وَحَذَ الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi Dabetülerz Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Dabetürez Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle El Sava 4 teslimi yaşayan Sabikun al-Ahli'nin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Ebiye Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah bu talebi onun kalbinde görürse rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların arasına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun, hangi ibadeti yaparsa yapsın, daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış, kendi amelin deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen deme, evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar, eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesidir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahından fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranda kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması, cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilmelere 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. İsra 65, şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9, vekil kılınan şeytanın sultanlığı yok. 142, kullarıma senin bir sultanın yok. Allah kulu olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Birisi İblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ahzab suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları, bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli, bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Allah Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip, diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisi Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa, normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığı zamanki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetlerinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazda cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha Mahsarab'a. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
5: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
6: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
7: Ölümden sonraki hayat.
8: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
9: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
10: Ölünce.
11: Öldükten sonra.
12: Ölünce mesela evet.
13: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
14: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tartında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol, Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah-u Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah-u Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten Hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala فَاَقِمَا شَكَلَد۪ينِ حَن۪يفًا Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتْرَةَ اللّٰهِ اَلْ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike diyunu kayime, kayım olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Hünefâ illillâhi gayri müşrikî nebihî. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun. Onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği ulul azm nebilerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti Nuh geliyor. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَاَنَّ مِنْ شِيَاتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse o dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nasraniyen Ali İmran 67 Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâkin kâne Hanifen Müslime O Hanif olarak Allah'a teslim olanlardandı. Hanif dininin birinci özelliği neydi? Tek Allah'a inanmak, şirkten beri olmak. Hanif dininin ikinci özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir cemaate oluşturmak. Üçüncü özelliği teslim olmak. Ali İmran suresinin 95. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 95'te Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim'e hanife De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesi وَاَنْ اَقِيمْ وَشْتَكَ لَذ۪ينِ حَنِفَ La tekunu minel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söylenen hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babalarının dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekle. Üçüncü sual. Hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır değil. Tüm insanlığın dinidir. Ali İmran Suresi 67. ayet-i kerimesi, Hac 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Hepsi 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif'in 7 safa 4 teslimden oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındığı aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dış tesiriyle evvela dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah-u Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah-u Teala her kavimde Resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul iseniz Veli Resul olsun, Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabıyla amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir. Ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek. İbadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak.
4: Namaz kılmak. Dua etmek, camilerde ibadet etmek.
5: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak.
6: Rabbimin yolunda gitmek. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getir, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
3: Tabii ki. Allah diyor kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
4: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
3: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
6: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
2: Senin dostun olmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
4: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Biz sahibim İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman vay vay vay herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizden arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurun sahibi olur. Mutlak saadete ulaşmanın yolu ise irademizi de nefsimizi de doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Unutmayın dilediğimiz şeyi yapmakta serbest olan bir iradenin sahibiyiz. Dolayısıyla herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme imzasını atıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insan cennete imzasını atmış bir kişi olarak hayatı yaşıyor. Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol,

0: kalbime inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şirkten, mürşitten anlamam.
1: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
2: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
0: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
3: Vardır. İlla ki vardır. Rabbimden kalbini onu biz bilemeyiz.
2: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyim?
1: Evet, isterdim.
2: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
1: Evet, olmak isterdim aslında.
4: Tabii herkes ister, bir öncünün olmasını herkes ister.
5: Sahabemiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Şeyh'ten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala deralette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dileyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Alimran 31, Alimran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid alelade bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu iblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahdillahu fehuvel muhted. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Şimdi hemen bakalım. 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. İşte Ra'd 27'de İnnallâhe yudillü men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için mürşit yok. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet.

0: Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller, nebi resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire. Bütün bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah-u Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşid irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, her mürşitlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Muhterem hocamız, mübarek ellerinizden hürmetle saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinden tekrar öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala hanif diniyle hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Allah'a yöneldiğimiz anda takva sahibiyiz. Ayetlere göre gene Allah'a yöneldiğimiz anda Allah'a kul olmuş oluyoruz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takuhu takva sahibi ol. Zümer 17 ise وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ لِمُشْرَفَ بَشْرِ وَعَدِ Allah'a yönelmek kişi takva sahibi kılar. Allah'a yönelmek kişi Allah'a kul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak işte. Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi ve İbrahim iskâle li kavmi ibudullâhe vettekûhû zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Hz. İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
3: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Şekilde onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
4: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak. Yani bunları getirir aklımıza.
5: Her şey, her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya. Bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız, Allah kabul etsin. Onun isimlerinden, onun dualarından, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
6: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum yani. Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
7: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, kendini mutlu hissetmesi.
2: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
7: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
4: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
2: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
4: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, Namaz bir zikirdir ve zikir, zikrullah, Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize mümkün öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir söyleyeyim olacaktı. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bizler hepimizi çok seviyoruz. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir. Hanif olmak başka şeydir. Herkesin hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir. Delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hani fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'azzarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini, yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Din, Allah'ın ezeli ve ebedi insanlar üzerine farz kıldığı ve yaşanması halinde tüm insanları mutlak surette sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane kaynaktır. İnsanlar dinin dışında başka şekilde bir mutlu olması imkansız, mümkün değil. Dinin dışındaki diğer bütün insanların tükettikleri, kullandıkları her ne varsa belli noktada insanın ihtiyacını gideriyor. Ama mutluluk bir takım arzuların yerine getirildiği bir muhteva değil. Tam tersi, mutluluk üç şarta haiz olan bir olaydır. Mutluluğun olabilmesi için bir daimi olması lazım. İki, sırf-ı sükun, her saniye, her an insanın barışık içerisinde hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem diğer insanlarla barışık halde olması lazım. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cahidu billahi hakka cihadihi huve iştebakum ve ma ceala aleykum fiddini min kharac millete ebikum İbrahim huve semaakul müslümine min kabli ve fiyaza liyekunu resulü şehiden aleykum ve tekunu şuaday alen nas. Okudum Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi. Arapça ayet-i kerimin maali şöyle. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da ve Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanoğlunun en üst seviyedeki ihtiyacı dindir. Çünkü bütün insanlar bu hedefle yaratılmışlardır. Yaratan Allah'tır, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir ve Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ezeli ve ebedi Hanif dini, İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah tektir. Teslim, insanın Rabbine teslim olmasıdır. İnsan deyince aynada kendimizi tek olarak görüyoruz. Ama tek olan bizlerin bileşenleri var. Tek olan insan hangi bileşenlerden oluşuyor? Hem nefsi var, bir bileşen, hem ruhu var, ikinci bileşen, hem fizik vücudu var, üçüncü bileşen, hem de bütün bunların idaresi ettiği serbest irade, cüz'ü iradesi var. Ve her şey aklın kumandasında bir hayatı yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin açıklayıcıların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir. Dinleri ise tektir. Evet, demek ki Kur'an'da ismi zikredilen ne kadar peygamber varsa babaları bir,
anneleri ayrı kardeşlerdir ve dinleri tektir. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyorsa ve eğer peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyorsa, aslında dinde hepimizin babası babamız İbrahim Hanif'tir. Hanif dini. Yani babamız İbrahim. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Dinleri ise tektir. İkinci bir din yoktur. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Aslında Allah Teala Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu buyuruyor. Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala öyle buyuruyor. O İbrahim'in, Hazreti Nuh'un dinindendi. Herhalde tekrar internet çalışırsa belki size gösterebilirim ayet-i kerimeyi. Lokman Aleyhisselam'ın babasına olan övdünde, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. Dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ama baban İbrahim'in dinine tabi ol. Evet, şu anda ayeti kardeşimiz verdi. Neden? İnternet sebebiyle gecikmeler oluyor herhalde. Muhakkak ki o dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden bahsediyor Allah-u Teala önceki ayetlerde? Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Öyleyse Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهِ اسْتَفَكَ آدَمَ Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'un ve Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İmran'ı alel alemin ve İmran ailesini seçti. Öyleyse dikkatle bakın, bütün peygamberler bir bir zikrediliyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran ailesinden gelen Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunların hepsi tek bir dini insanlara vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve veya Mecusi yapar. Evet. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda dünyaya geliyor. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde bir çocuk doğsun, mutlak surette o doğan çocuk Hanif fıtratıyla yaratılıyor, İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda yaratılıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinini yaşamıyorsa, doğal olarak kendi geleneksel din tatbikatını çocuğuna aktaracaktır. Öyle olunca adeta o anne baba tarafından çocuk Yahudi yapılıyor, Hristiyan yapılıyor veya Mecusi yapılıyor veya putperest yapılıyor. Hep anne babadan kaynaklanıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinindense, o zaman doğal olarak o anne baba çocuğuna o dini öğretecektir. O din üzere bir din hayatı olacaktır o kişinin.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı dini ikame edin, dini dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yönelen kendisine ulaştırır. Yani dünya hayatını yaşarken kim Allah'a yönelirse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Şeriat tek. Bu tek şeriatın üç esas üzerine bina edildiğini söylemek durumundayım. Tekrar ediyorum. Şeriatın muhtevasında Allah'ın tekliği vardır. Vahdet. Şeriatın muhtevasında teslim vardır. Ruhu, veçil, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve şeriatın muhtevasında tek cemaati tevhidi oluşturmak var. Öyle olunca eğer bu dini hakkıyla biz yaşayabilirsek istisnasız bu dünya hepimize cennet olacaktır. İnsanlar arasındaki kavganın sona ermesi, içimizdeki kavganın sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki kavganın bitmesine bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ben İsa Meryem oğluna dünya ve ahirette insanların en yakını, en evlası durumundayım. Onunla benim aramda bir başka nebi olmadı. Evet, gerçekten de Hazreti İsa aleyhisselamla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen 600 yıllık bir dönem içerisinde başka bir peygamber, nebi yok. Ayrıca bütün peygamberler evladu alattırlar. Yani anneleri başka başka ama dinleri ve babaları bir. Öyleyse peygamberlerin anneleri farklı ama dinleri ve babaları bir. Tek bir din var ve babaları bir. Babamız İbrahim'in hanif dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tam 7 tane ayet söz konusu. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın bir hakikati var. Ben müşriklerden değilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinini şirkli yaşamak mümkün değil. Şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yontukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey, kanıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. İşte ümmeti Muhammed'in en büyük tehlikesi gizli şirktir. Gizli şirk nedir? Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden evvelki ümmetlerde, Muhammed'i ümmetin önündeki diğer insanlarda da açık şirk vardı. İnsanlar güneşe tapıyorlardı. İnsanların bir kısmı aya tapıyor. İnsanların bir kısmı yıldızlara tapıyorlar. İnsanlar putlara tapıyorlar. Bunlar hepsi açık şirk. Ama Allah Resulü müjdeliyor. Artık ahir zaman peygamberi, ümmetim olan ahir zaman peygamberi için artık açık şirk kesin yok. Yani kalkıp bir insan gidip güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama neye tapar? Kendi nefsine tapar. Yani içimizde bir nefs var. Bu nefs 19 tane afetle mücehaz. Şimdi hanif fıtratı, insan fıtratına baktığımız zaman yaratılışa Allah Teala Necir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı
bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz. Bu fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Doktorların ihtisas alanı. Fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Öyleyse bütün kararlar akıl tarafından alınıyor. Tek birisi hariç, tasarrufta olan devrin imamı hariç. Tasarrufta olan devrin imamının dışındaki bütün Resuller de, veli mürşitler de, insanlar da ancak akıllarını kullanırlar. Allah-u Teala'nın her devirde veya daha doğrusu bütün peygamberlere indirdiği kutsal kitapların hepsinin tek bir gayesi var. İnsanların aklını nasıl kullanması gerektiğine dair kanunları içeriyor. Yani bir insan Allah için aklını kullanmak istiyorsa A'dan Z'ye kadar aklını mutlaka nakle yani vahye tabi kılması lazım. Her konuda adım atarken acaba benim kararım Allah'ın kitabına uygun mu? Yani Allah'ın emir ve nehirlerine uygun bir hayat mı yaşıyorum? Bedeni bu istikamette mi kullanıyorum? Diye kendi kendine sorması lazım. Bu açıdan fizik bedenimiz Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi istikametinde bir teslimle Allah'a teslim olması gerekir. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret değil, insanın diğer ikinci birleşeni nefsimiz vardır. Nefs berzah alemine aittir ve muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şu anda slaytta da gördüğünüz gibi insanların baş düşmanı olan şeytan da bu afetlere %100 tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Hangi konuda nefsimizin talebine uyarsak, aynı zamanda o konuda biz şeytanın emrini yerine getiriyoruz. Yani 19 tane afet demek, şeytanın 19 açıdan bize tesir etmesi demektir. Mesela kin ve nefret. Siz birisinden ben senden nefret ettim diyorsanız aslında onun arkasında kim var? Şeytan var. Şeytan o anda sizi kullanıyor. Ben birisine yalan söylediniz. Nefsinizin afeti yalan var. Şeytan da tesir etmek suretiyle aktif hale getiriyor. Aslında o anda size kumanda eden kimdir? Şeytan. Zulüm. Birisine zulmettiniz. O anda size kumanda eden kim? Yine şeytan. Yani her seferinde ne kadar azap gerektirici, negatif şeyler yapıyorsanız arkasında kesinlikle kim vardır? Şeytan vardır. Bu sebeple biz insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi olaya bakalım. Şeytan denilen insanların baş düşmanını müsaade veren, kıyamete kadar ona hayat hakkı tayinleyen kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse biz iblisi değiştiremeyiz. O noktada bir seçeneğimiz yok. Hadi iblisi değiştirelim, bize tesir etmesin, olay imkansız. Kıyamete kadar hayat hakkını tanıyan Allah. Öyleyse kesinlikle Allah sözünü yerine getirir mi? Evet. Allah'ın sözünde huf yok. Allah katında söz değiştirmez. İblis hep var olacaktır. O hep çalışacaktır. Allah müsaadeyi vermiştir. Ama Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamıştır. Allah Teala iblisin elinde nefsimizi kurtarmamız, ihlasa ulaşmamız için bize din farz kılmıştır. Din vaaz etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet biz şeytanı değiştiremeyiz ama ne yapabiliriz? Nefsimizi değiştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirirsek ne olur? O zaman şeytan
zerre kadar bize tesir edemez. İhlasa ulaştığımız gün, kim ihlasa ulaşmışsa şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Hangi ayet bunları söylüyor? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblisin asla negatif istikamete tesir etmediği kullar var mı derseniz, evet, onlar kimlerdir? Onlar muhlis kullar. İşte Allah Teala ihlasa ulaşmak için üzerimize Kur'an ayetleriyle tam 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. Nefsinin Allah'a teslimi 5. Ve ihlasa ulaşmak 6. 6 tane hedef emri yerine getirmek. 7.'si ne? 7.'si salah. Her zaman Efendimiz ne buyuruyor? 6 tane alem var. Bir de 7.'si var. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Her şeyi ait olduğu kanunlarla idare etmesi. Dolayısıyla kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi yerin göğün melekütünü Allah'ın yakın sahibi kıldığı kişidir. Ve mutlak surette seher vaktinde o ihlas sahibi kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edenlerin hepsi mutlaka salaha ulaşıyor. Allah-u Teala bu tövbeyi nerede anlatıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesinde? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nesuha. Asa rabbukum en yukafir ankum seyyatikum. Ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiyel nennaru halidina fiyah. Yevme yahsullahi nebine vellezine aminu ma'hu. Nuruhum yas'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün diyor, nurları önlerinde ve sağlarında parladığını göreceksin. Ve derler ki, Rabbena etmim lena nurena, Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Vaffir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Bizim günahlarımızı mağfiret et, sen her şeye kadirsin. İşte kim Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmişse, istisnasız salahın birinci kademesinde o kişinin günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Bunlar neyin günahı? Kişi mürşidine tabi olduğu an nefsinin manevi kalbinde %2 rahmet, %98 afet vardı. O afetler var olduğu süre içerisinde mutlaka kişi günah işler. Ama bir gün ihlasa ulaşırsa artık o kişi için günah söz konusu değil. Ama o güne kadar mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahların hepsini var. Ve onları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesinde salah nurunun verilmesi. Allah-u Teala salah nurundan bahsediyor mu? Evet, işte bu salah nuru bu ayet-i kerimede. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Çünkü daha evvel devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Devrin imamının ruhu salah nuruna sahiptir. Salah nuru hem önünü hem sağ tarafını aydınlatıyor. Ama üçüncü bir nur lazım. İşte Allah Teala o nuru veriyor. Kim salaha ulaşmışsa Allah ona aynı zamanda ikinci kademede salah nurunu veriyor. Üçüncü kademede mürşidine tabi olduktan o güne kadar işlediği ne kadar günah varsa bir kere daha sevaba çeviriyor. İhlasa ulaşan bir insan bir daha günah işler mi? İmkansız. Çünkü bize günahı işlettiren nefsimiz ve iradedir. Ama o noktadan itibaren artık nefsin afetleri yok, yetmez. İrade neydi? İrade de nefsin afetlerine karşı koyan gücün adı. Afetler yoksa o zaman böyle bir gücün de artık fonksiyonu kalmamış demektir. Dördüncü kademesinde de Allah-u Teala o kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani artık tamamiyle Allah'ın emriyle iş görüyor. Sevgili kardeşlerim, biraz daha bu
Allah'la insan arasındaki irşat makamını mücessem bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Alman devletindeyiz. Alman devletinde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar var. Ama devletin işini gören memurlar da var. Herkes çalışırken özel olarak çalışıyor ama devletin memurları kim için çalışıyorlar? Devlet için çalışıyorlar. Tıpkı normal kainatta Allah'ın da memurları var. Kainatın sahibi kim? Allah. Yani kainat tamamen Allah'a aittir. Ama bu kainatın idaresinde özellikle işlerin hedefe ulaşması istikametinde onun da tayin ettiği memurlar yok mu? Tıpkı insanlar gibi. Evet var. İşte Allah'ın mürşitleri de bu Allah'ın mülkünü idare eden memurlarıdır. Evet. Neyle iş görürler? Sahibinin emriyle. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah Teala müsaadeyi veriyor ama bir tek şartla benim emrimle. Nitekim bugün şu anda buradaki insanlar da memur olanlar da neye göre iş yapıyorlar? Buradaki kanunlara göre iş yapıyorlar. Yani evet diyor sen ben sana bu işi verdim memurumsun ama bu kanunlara uyacaksın. İşte bizimle Allah arasındaki ilişkide de Allah'ın memurları vardır. Bu memurlar Allah'ın mürşitleridir. Onlar da neyle iş görüyorlar? Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın emirleriyle iş görüyorlar. Bunların en başında kim geliyor? Bunların en başında başkan olan devrin imamı geliyor. İşte eğer Allah'ın peygamberi yaşıyorsa istisnasız asaleten devrin imamı kimdir? Allah'ın peygamberidir. Allah Teala bakın Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salat ve atu zekat ve kanu lena abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Şimdi dikkat edin. Allah'ın en üst seviyedeki memuru imam. Onu imamlık makamına tayin eden kimdir? Allah'tır. Ona ne iş vermiştir? Ona şu iş vermiştir. Benim kullarım var. Onların ruhları bana ulaşacak. Seni ben bu konuda vazifeli kılıyorum. Emrimle hidayete erdiren imamlar. Yani emrimle insanların ruhlarını bana ulaştıracaksın. Allah tayin ediyor. Öyleyse devrin imamı bir memur mudur? Evet. Kesinlikle. Kim adına iş görüyor? Allah adına iş görüyor. Onu tayin eden kim? Allah Teala. Şimdi bazı zavallı insanlar diyorlar ki ya kitap da var, şey de var, peygamberim de var. Ben kimseyle, ben Allah'la kendi arama hiç kimseye koymam. Aslında bugün devlette işi çıkan kişi ne diyelim? Diyelim ki girip oturum arayacak. Oradaki memuru ben sana tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi işimi görürüm derse sittiğim sene bekler hiçbir sonuca ulaşamaz. İşte muhterem efendimizin devamlı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mürşidine tabi olmayan insanların kıyıya bağlı bir kayın kürekleri çekmesinin esbab-ı mucizesi bu. Yani onlar diyor kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Bekliyorlar sadece. Farkında değiller. Ancak vazife görenler Allah'ın mürşitleridir. Vazife görenler bu mürşitlere bağlı olan Allah'ın kutsal kitapları öğrenen Allah'ın müritleri, Allah'ın murad edenlerdir. Onlar bu dünyada gerçekten ait olduğu kanunlarla hayatı yaşıyorlar. Öyle olunca kanunlara uygun bir hayat insanlara mutluluk getirir. Şu anda kaliteli bir şoför eğer yol güzergahında trafik işaretlerine uyarak arabayı sürerse ne olur? Vallahi mutlu huzurlu bir yolculuk yapar. Ama eğer ehliyeti yoksa ve normal kanunlara uymasa yüzlerce musibet ve bela yolda yaşayabilir. Kendisini yakabilir, bindiği arabayı mahvedebilir vesaire vesaire. Öyleyse sevgili kardeşlerim her şeyin kesinlikle bir idaresi, o idare edildiği kanunları vardır. İşte
Allah'ın tayin ettiği memurların başında en üst noktada devrin imamı geliyor. Daha sonra her kavmin içerisinde tayin ettiği başkan olarak tayin ettiği veli resuller geliyor. Bütün aslında görseniz de bilseniz de bilmeseniz de ne kadar kavim varsa Allah o kavimden resul tayin etmişse o kavmin insanların hepsi Allah Teala diyor ben kanunum şu. Siz o resule itaat edeceksiniz. İşte Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Adamın zahirde şahitsiz makamı çok büyük. Resul de hiç öyle. Zengin değil vesaire vesaire. Diyor ki sen kimsin? Ben burada dururken aslında sen değil, ben sana değil, sen bana itaat edeceksin diyerek isyan ediyor. Ve isyan edince de artık o kişinin hayatını siz varın düşünün. Yani normal standartlarda kanuna uyması gereken kişi isyan edince başını musibetlerden asla şey edemiyor, kurtaramıyor. Devamlı bir hengame, devamlı bir hercümeş, devamlı bir savaş, devamlı bir kavga. Kısacası Muhterem Efendimiz'in misal vererek ya sen buna hayat mı diyorsun? İşte bunlar için ne yazık ki Allah'ın istediği bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yok söz konusu değil. Ama güzel bir şey, gerçekten anladığınız zaman çok güzel. Yani bugün hangi kavimde yaşıyorsa kişi bilse ki kesinlikle Allah'la ilişkilerinde imzayı son olarak kim atması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Kimin atması lazım? O Resulün atması lazım. Allah diyor ki ben o Resulü sen ona itaat etsin diye gönderiyorum. Ve ma arsalna min resulin illa yuta'abizunla. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye. O kavmin içerisindeki birisi hayır ben seni tanımam derse tamam varsa düşün. Ama bütün bizim işlerimiz kimin tarafından görülüyor? Allah tarafından öyle değil mi? Yani bizim Allah'a ihtiyaç duymadığımız bir nokta var mı? Yok. Sürekli Allah'a ihtiyacındayız. Ama sürekli dilekçelerimizin Allah'a ulaşabilmesi neye bağlı? O Resul'ün imza atmasına bağlı. Resul imza atacak ki biz dilekçemizi Allah'a ulaştırabilelim. Aksi takdirde böyle bir yönetim tarzı olabilir mi? Ben isyan edeceğim ama yine işim görülecek. Mümkün değil. Kesinlikle. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala devrin imamını bütün resullerin başında tayin etmiştir. Bütün devrin resuller devrin imamına bağlı. Ama o kavimdeki insanlar da resule bağlı. Veli mürşitler de resullerin temsilcisidirler. Niçin? İnsanların idare etmesinde, insanların işini görmesinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar vardır. Onlar kimlerdir diyorlar ya Resulullah. Onlar azaptan kurtulan salihlerdir diyor. Onlar için azap yok. Niye azap yok? Onlar için vicdan azabı yok. Çünkü nefslerinde afet yok. Onlar için kabir azabı yok. Çünkü kesinlikle amel defterinde bir günah söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi örtmüş. Onlar için cehennem azabı yok. Çünkü en üst noktada pozitif derecatın sahibidirler. Evet. Onlar kimlerdir? İnsanla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar kimlerdir? Onlar azaptan beri olanlardır. Eğer o kardeşimiz bu sefer internet çok geç çalışıyor veya sesimi duyamıyorsun sevgili kardeşlerim. Yani neden öyle söylüyoruz ama gelmiyor. Bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Nebile Sultanı Peygamber benim dostum kimdir diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Evet. Öyleyse babamız İbrahim, atam dediğine göre neydi? Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır deyince. Eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyorsa ki benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği. Atam deyince ne demiş oluyor? Babam demiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin babaları bizse
O zaman diğer peygamberlerin babaları kim? Yine İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten de Allah Teala iki ayeti kerimede bunu açıklıyor, ifade ediyor. Hangi ayetler? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesi. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesi. 27 Hadid suresi, 26 Hadid suresi, 27 Ankebut suresi. Şimdi Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şöyle diyor Allah Teala. Biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Onun zürriyetine diyor. Peygamberlik ve kitap verdik. O zaman bütün peygamberler kimin zürriyetinden geliyor? Evet Hazreti İbrahim, yani ayetler bize kesin bunu ispat ediyor. Bir kere daha söyleyelim. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. İşte peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar dilemesinin arkasında bu ayet var. Hadiste söyleniyor. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de ayetlerde baban İbrahim'in dinine tabi ol. O zaman dinde hepimizin babası kim? Babamız İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah Teala kitabı ve peygamberliği kimin zürriyetinde kaim kılmış? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hem o var, hem de bir kere daha Hadid 26'da şöyle buyuruyor Hadid 26. An lakat ersena Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam verdik ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'a ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. Ve onların zürriyetinde nübüvveti, peygamberliği ve kitabı kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun. Ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az, biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birinci kaynağı nedir? Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar. Babamız İbrahim Hanif dininin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldığı, onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı ya asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebilal Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşirim. Nebiyür Rahmeyim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyor. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmed ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde
Ve izkâle İsa ibn-i Meryem'e, ya beni İsrail'e, inni Resulullah ileyküm musaddikın lima beyne yedeyye minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün yetimin min ba'di ismu Ahmet. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmet ismindeki bir Resulle de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmet. Ama Seyri Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın üç tane ismi. Ahmedi, Mahmud-u Muhammed. Üç isim de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmet'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mükafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben el-Haşir'im. Yani ilk haşr olunan peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ben Nebiyyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Öyleyse ancak ve ancak istisnasız tövbe-i nasuhla tövbe edebilenler o gün Allah'ın nebisiyle beraber olurlar. Öyle değil mi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde bir kere daha okuyalım. Ekrana eğer taşıyabilirsek Tahrim 6. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennatin tecri min tahtiha enharu yevme la yusallihu'n nebi vellezine amenu ma'hu. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i nasuh günü la

gelmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber. Ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Al-İmran 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe müteallik edecek de değildir. Lakin Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki Resul, kavim Resuller arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim Resulleri gaybi bilirler mi? Kavim Resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor? Allah Teala bakın hemen. يَوْمَا يَجْعُمُ اللّٰهُ الرَّسُولَ O gün Resulünün hepsini toplayacak Allah-u Teala. فَيَاقُلُوا Onlara söyleyecek. مَاذَا اُجُبْتُمْ Size ne cevap verildi? قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلِيمُ الْغَيُّبُ Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde, bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle, dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resuller arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufuyla ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli resuller var. Ama o ve Resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak. Ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahser ve ma kâne lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir. Bütün devrin imamları ister peygamber ister vekaleten devrin imam olsun Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime bakın. İster asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki

0: Tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah. Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih onda aynı şey söylüyor Allah Teala. Sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden öyle olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da devrin imam ile birlikte olan arşı tutan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır, yok. Ancak devrin imamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit irşada davet eden Hücret 7'ye göre. Hepsini ayetlerle Allah Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısım ayetlerine muhkem ayet tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka fırka-i naciye sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَنَّكَ لَتَدْعُوا اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın daveti ile sırat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fusilet 33 sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah-u Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında istisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiille Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayeti kerime 12 kere farz kılınmış ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela devrin imamı başta, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil müşriklerin hepsi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyorlar. Bunlar hepsi Allah'ın sözünü söylüyorlar. Yani kendilerinden söz söylemiyorlar. Devrin imam Allah'ın tasarrufunda neyi söylüyorsa Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Onlar da emri kimden alıyor? Devrin imamından alıyorlar kavim resulleri. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler emri kimden alıyor? Veli Mürşitler de Kavim Resulünden alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerini Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün mesele ne? Bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre, biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz? Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Yani oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, mürşidine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu dinin sahibi de tek. Rabbimiz tek. Onun benzeri yok ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamaya başlarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَنْدَ اللّٰهِ سُمُّنْ بُكْمُنْ اَلَّذ۪ينَ لَا يَاقُلُونَ Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Gelmiş Resul konuşmaya başlamış. Ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resul'ü, Resul'ün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvela işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akılladır. Allah Teala Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki Akletmek neyle oluyor demek ki? Kalple. İşittikleri kulakları olsun. Yani öncelikle istisnasız biz neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki, kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. E şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alenede sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alenede birisi değil, bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Seni delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِي الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün, Veli Resulün söylediği Hakk'ın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ Ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalbine ihbatı koyar. اِنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمَ Aslında Allah Teala amin olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Evet, değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum? İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle ne yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet. Ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikah Allah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız, tamam. Meleklere inanırsınız, tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları, evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz, meleklere inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, peygamberlere inanıyorsunuz, yevmil ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam, tamam, tamam ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu inanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya ey Resulü, ey Allah'ın Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek. Hepsi inanıyor ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde feiza kuryel kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman feiza kuryel kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun. Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesine bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيهُونَ Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feiza kuriyel Kur'an'ı festehmeyu lehu ve ensitü aleykum terhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İsa suresinin hangi ayet-i kerimesinde 167-169. Ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezîne keberu ve seddu an sebîlillâh. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ın yolundan saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? Kâlellezîne keferû lâ tesme'û li hâzel Kur'ânî. Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yap, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın taraftarları Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İki kafir, dişi Müslüman. Evet. Yunus Emre bunlar için ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan işte bunlar münafıklardır. İnandığını zannediyorlar, dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcılarının en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid, kadir, teslim ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bugünkü babalar günü. Ha, bugün de babalar günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin babalar gününü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu babalar gününde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebila Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vakti ise 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol tavsiye edersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman Muhterem Efendimiz'den duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi zorlukta çok büyük kolaylık var. Ne ile kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. İsparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulay tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını sırdı. De ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor. öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sizinlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlış bilmiyorsam mutlaka abdesti namaz şey zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız yani. Dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah Teala'nın resulleri için, Allah Teala'nın o resulün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman tevhimle abdest alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Tevhimle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın? Su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, tevhimle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdestli olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde bu konuda. Sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resul'ün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. Onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah Teala? En zor olan Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içlerinde neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşit sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah-u Teala. La nükellifullah nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilendirmez ve bilmiyorum. Var mıydı yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman ayetler okunuyor Mevlid'de. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derecat, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuzu buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah-u Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada. Yüce Rabbimizin müradi ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Murad-ı ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında ulul elbab için sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder, her şeyi açıklar. Yusuf 100-110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablika illa rijalen nuhi ileyhim min ahlil qura felem yasiru fil ardi feyanzuru keyfe kana akibatul lazina min qablihim ve daral ahiretu khayrun lil lazina taqva fala taqilun. Senden önceki kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler var. Şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu. Takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka dünya hayatından hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret yurdu. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlı. Yusuf 110, Resuller umutlarını kestikleri zaman, hatta yalanladıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan birkaç müterem hocam, esmaları okurken zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem içimizden zikir yapmaya devam mı etmeliyiz? Tabii öyle de yapabilirseniz nuruna alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için 3 öğün yemek yiyoruz. Hayati öneme haiz. Ama bundan çok daha önemli olan bizim nefsimizin rızkını verebilmek. İnfak etmek, bu da neyle mümkündür? Zikirle mümkündür. Zikir yoksa hayat yok. Evet, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Bütün babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, miraçta ümmetini dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide
1: daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Valla ben Allah'la kul arasında, hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında, ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum.
1: Beş vakit namaz kıldığımız zaman her zaman Allah'la baş başayız zaten. Araca gerek yok bana göre.
2: Bence Allah Teala'nın aramızda hiç kimseye şey gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah Teala'nın her zaman itibarda geçebiliriz. Ulaşmam için bir kişiye ihtiyacım yok. Zaten doğru olmaz.
3: Fatiha muhasselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği iddiasına değineceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin Allah ile kullar arasında imam tayin ettiğini Rabbimiz buyuruyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki nebiler arasında fetret dönemi var. Mayda 19'a göre Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. Nebi yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde ardı arkası kesilmeksizin kavim resulleri arasından seçilen bir kişi Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete erdiren devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Veya hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı iki, yeryüzünün halifesi Allah'ın halifesi üç ve bunların hepsi Allah'ın Resulüdür. İşte her devirde bu devrin imamını temsil eden Maide 35'e göre 7 grup vesile var. 7 grup varis. Ekrana getirebilirsek o 7 grup varisin başında veli resuller, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler. Allah Teala bunların hepsini Allah ile insan arasında tayin ediyor. Belli resuller ard arda kesilmeksizin Allah Teala koyuyor. Mürşitler 7 sava 4 teslimi yaşayan herkese öyle. İradesini Allah'a teslim eden salihler öyle. Muhlisler öyle 7 grup insan. Bunlar aynı zamanda sadıklardır. Ve Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunnu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Allah-u Teala emrediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse baktığımız zaman mürşidi olmayan, yani mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gereğince delalettedir. Şimdi misafirlerimizin söylediğine bakalım. Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Güzel de sevgili kardeşim, sen inanmıyorsan, Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmışsa ve 10 tane ayet gerimence mürşidine tabi olmayan delaletteyse sen buna ne diyeceksin? Bu ayetlere inanmayanlar, ayetlerin biz kısmına inanmayanlar Bakara 85'e göre ne yazık ki azaptan kendilerini kurtaramazlar. Bir başka izleyicimiz, 5 vakit namaz kıldığım zaman Allah'la baş başayım zaten. Sen öyle zannediyorsun. 5 vakit namaz kıldığın zaman mürşidine tabi olmayanlara gök kapıları açılmaz. Sen sadece namaz kıldığını zannediyorsun. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَزِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لِوَاَنَا تُفَتُّوا اَبْوَابِ سَمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlar, kimdir kibirli olanlar? Mürşide gerek görmeyenler. Allah-u Teala onlara gök kapılarını açmıyor. Sen sabahtan akşama kadar namaz kıl. Kehf 105'e göre o yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Mürşidine, Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi olmazsa. Bir başka misafirimiz, Allah-u Teala ile aramızda hiç kimseye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah'la irtibata geçeriz. Yine bir başka zan. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Sen elini açıp Allah'tan mağfiret dilediğin zaman, o Resul de senin için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Allah'la kul arasında kimse giremez sözü asırlardan beri insanların dilinde pelesen gibi dolaşıyor. Oysa ki Allah-u Teala kul arasında özellikle insanları tayin ettiğini, Allah'la insan arasına kimse giremez sözü bir batıl hürafedir. Allah-u Teala mutlaka kavimlerde Allah insan arasına hidayete ersin diye Resuller vazifeli kılıyor. Nebi Resuller ayrı, Veli Resuller ayrı. Bu Resullerin hepsi Allah'la insanlar arasında bir vasıtadır. Hemen Resuller haritasını çıkartırsak, insanla Allah arasına giren Resul olmayan insanlar da var, Veli Mürşitler. Allah-u Teala bunların da 7 safayı yaşadıklarını buyuruyor. Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Allah mürşidi tayin ediyor. Allah-u Teala mürşitlere benimle onlar arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksın diye farz kılıyor, emrediyor. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bütün insanlar da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın diye hacet namazıyla bana sorun diyor. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. İnsanla Allah arasına birisini sokmak üzere aramak mecburiyetindeyiz. Bu bize farzdır. Hidayet her devirde mutlaka olacaktır. O hidayete getiren hidayetçidir. Allah-u Teala kim o hidayetçiye tabi olursa onların üzerine bir korku yoktur. Onlar masumda olmayacaklardır diyor. Fakat her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Resulünü inkar eden kişinin ameli ne olursa olsun ameller boşa gidiyor. Hadis benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım diyor. Allah Resulü 7 grup hadiste benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim sünnetime benden sonraki Raşid Halifelerin sünnetine tabi olun diyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. 7 grup hadiste Allah Resulü diyor ki mürşidinize tabi olun. Bizim zat-ı muhteremler kullarla arasına kimse giremez zannına tabidirler. Öyle olunca da bunlar için ne yazık ki kurtuluş yoktur. Biz Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Ve mürşidinize tabi olun. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin Mete Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah razı olsun. Fatiha maassara vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mürşide tabi olmak. Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mürşitlere indirilen bir kitaptır desek aslında doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemizi emir buyuruyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zaten bunu açıkça ifade etmiş. Kendisinden sonra vaaz ettiği hadislerde bunu açık tutmuş. İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, her devirde Allah-u Teala'nın

Allah-u Teala 19 ayrı isimle Kur'an-ı Kerim'de mürşit tarif ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mürşit için kullandığı kavram nebi. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. İşte nebilerin Allah'ın mürşidi olduğunu Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ali İmran 81'de dile getiriyor ve halife olarak zikredilen yine Allah'ın mürşidi söz konusu. Veli Resul olarak zikredilen birçok ayetlerde var. Nezir, hidayetçi, veliyün nesir, veliyün şefi, veliyün hamim, veliyün mürşid. Bu isimlerin hepsi ehli zikir, münadi mehdi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit olan mürşitlerin ayetlerdeki ismi. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Bu 10 ayetten bir tanesi. İkisini birlikte zikretmek istiyorum. Rad 27'de İnnallâhe yudilli men yeşâhu. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliği başlık olarak öyle değiştirelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere evet zaten var 19 negatif özelliği. Bunun yanında da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Evet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi delalettedirler herkes. İşte bu delalette olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet etmek üzere. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. O daveti kabul etmeyen Allah onları delalette bırakıyor. Kabul edenleri ve yeti ilahi menab açıklamasıyla onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ama bu ayetten bu ayetle Kehf 17'yi beraber zikredersek men yatillahu fevel muhted Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. وَمَنْ يُدْلِلْ اَمَا كِمِ دَلَالَتْتَ bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. O zaman kimler için veli mürşid yok? Ulaşmayı dilemeyenler, delalette olanlar için mürşid yok. Evet, delalette olanlar için mürşid ama hidayet üzere olanlar için kesinlikle mürşid var ve Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer müşrikler de hep hidayete vesile olanlardır. Halk arasında müşride tabi olmak şirktir deniyor. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Müşride tabi olmak yedi ilhala inmektir. Keza öyle. Müşride tabi olmak farz değildir deniyor. Bu tamamen bir hürafe. Mürşid yoktur deniyor ama sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid irşad eden demektir. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Ve eğer mürşide tabi olmak tövbe ile gerçekleşiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret, seyri, sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse irşada ulaşmazsak, mürşidimize ulaşmasak söz konusu olan şey delalette kalmaktır. 10 ayette delalette olanların 7 grup ayette delalette olanların gideceği yer cehennem. Evet, delalette olanların gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. İkinci sual tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Bir kere

0: Mürşidin seçimi kişinin kendisine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. İşte ateşe çağıran imamlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar saadet ve küberalardır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Ama bir de Allah'a çağıran imamlar var. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'a davet eden, hidayete erdiren imamlar olduğunu buyuruyor. Secde 24'te nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah Teala istisnasız kavim resulleri arasından seçtiği bir vekaleten devrin imamını yine Allah'a davet eden imamlar zinciri içerisinde mütalaa ediyor. Öyleyse Cin 14'te bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Yani seçilmişlerdir bu insanlar ama ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. Ama seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Mümin 38'de ve kâle lezîne âmene ya kavmi ittebi'ûni ehdiküm sebil Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı kişi kavmine sesleniyor. Ya kavmim bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bu o kavmin içerisinde bir mürşit. 7 tane ayet-i kerimede ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici ve erice resullerdir ki Allah onları vazifeli kılıyor. Müjdeleyen uyarıcı resuller olmadan Allah hiç kimse bir kavme azap etmez. Her kavmen içerisinde o veli resulü onun insanıyla gönderiyor. Nahl 36, İsra 38 bütün bu ayetler bize her kavmin içerisinde mutlaka bir veli resul vardır. Ardı arkası kesilmeksizin. Ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidin sorulması söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda mürşide tarif eden özel yardım istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazı kılarak Allah'a sormaktır. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bunun 2 tane temel sebebi vardır. Birincisi Allah Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşidi Allah Teala tarafından gönderiliyor. Birçok hastalıklar var, farklı ama o hastalıkları tedavi edebilecek doktoru da Allah tayin ediyor. Hastalıkları da bilen o. Dolayısıyla mutlaka mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi gerektiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Mürşid önünde tövbe etmek o kişi 7 inanç şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişi 7 kalp şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişiyi 7 nimetin sahibi kılar. İşte mürşid önüne yapılan tövbe 4 tane ayet-i kerimede zikrediliyor. 1. Nisa 64 Ekehut 112, 13, Furkan 70, 3, Mümtehine 12, 4. Bu ayetlerde zikredilen tövbenin kişinin tek başına yaptığı bir tövbe değil, Allah'ın mürşidiyle yaptığı bir tövbedir. İşte eğer olay buysa, o zaman biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler, sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Allah'ın izniyle itaat Resul'e, Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman Resul Allah'ın tasarrufunda, dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan Resul Allah'ın önünde tövbe etmiştir. Ve böylece her iki tarafın tövbesini kabul etmekle günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Tüm mürşitler evvela bir mürşidin rahale-i tedrisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbe yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter, mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Öyleyse tabiyet nitekim mürşide tabi olmak imanın tapusudur. Onun için Yunus taptuğun tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskinçiydik işte elhamdülillah. Nasıl her şeyin bir tapusu kişiye o noktaya sahip kılıyorsa gerçekten mürşide tabiyet de imanın tapusudur. O onu elde etmiştir. Benim sahibim gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. O gökteki zara benzetilen sahabe, irşada ulaşan sahabe, ona tabi olanlardan da şakilerden olamayacağı zikrediliyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönettik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostları diyeyim yani.
3: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fen bilimleri var, manevi, din üzerine bilimler var. Bunların hepsinden insanoğlu faydalanmalı. Bu ilmi de davranışlarımızda, sözlerimizde gösterebilmeliyiz.
4: Peygamber Efendimiz'in döneminde gerçekten güvenilir, arkasından hiçbir şekilde düşünmeden gidebileceğimiz alimler. Bunlardan en sonuncusu da benim için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi.
3: İlim sahibi olan profesörler var, hocalar var ta Elmalı'dan beri. Bunlardan almalıyız. Kimden alabiliriz?
1: Allah Teala İbrahim 4'te buyuruyor ki biz her kavmin içinde kendi lisanıyla konuşan resuller beyas ederiz. Siz de bu Allah dostlarını bulmak ister miydiniz?
4: Ben bulmak istedim. Çok yere de gittim. Fikirlerime çok aykırı geldi. Çünkü ben sahabe hayatlarını, dört büyük halifemizin hayatlarını yakından okudum. Onların hayatlarına bakarak yani çok büyük yanlışlarla karşılaştım ve bu da benim dinime olan güvencime aykırı geldi.
1: Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmış ve her mizaca göre ayrı bir çözüm oluşturmuş. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünürsünüz?
3: Böyle bir farzdan benim haberim yok. Farz mı? Yapılırsa sevap olan, kabul olan. Böyle bir farz duymadım ben.
0: Bir müsemmin hatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Alman alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Sevgili kardeşlerimiz, evvela bunu söylemekle insanın yaratılışlarından haberleri yok. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün olarak yaratılmış. Ve üç vücudun sahibi. Bir, zahiri alemat olan fizik beden. İki, berzah aleminat olan bir nefs. Üç, Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. İşte Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin, aranızdakinin ve sizden sonrakilerin hükmü vardır. Kur'an-ı Kerim fizik vücutla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim nefse ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ruhla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Şimdi bizi yaratan Allah'tır. Üç vücudu bize boşuna vermemiştir. İnsanlar o hayattan hakiki mürşit ilimdir diyen kişi ilim ve tekniğe bakarak o ilmin ve tekniğin gerektirdiği bir takım kazanımları elde eden kişinin Allah katında daha değerli olacağı zikrediliyor. Bu doğru değil. Bu dünya hayatına gelmeden evvel ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zahrında yaratmış ve bizimle bir anlaşma yapmış. İşte fizik vücudumuzdan alt almış, fizik vücuttan Allah'ın istediği Allah'a kul olmak. Fizik vücudu yaratan Allah'tır. Hangi gayeyle fizik vücudu yaratmış, bize vermiş, onu Allah Teala Kur'an'da bildiriyor. Hedef Allah'a ulaşmak. Hedef Allah'a ulaşmak deyince aya ulaşmak, diğer gezegenlere ulaşmak değil. İnsanlar buraya ulaşabilir ama eğer yaratılış gayemize uygun, onu yaratan Allah'ın hedefine uygun davranmasa o zaman o vazifesini yapmamış olur. Allah Teala nefsimizi 7 kademede dizayn etmiş ve nefsimizden yemin almış bu afetlerden temizlenmek ve faziletlerin sahibi olmak. Bunun ilmi de Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala ruhumuzu zatından bize üfürmüş 19 hasretin sahibi. Bu fizik vücuttan ayrılarak emaneti sahibine teslim etmek. İşte bütün bu ilimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama hakiki mürşit ilimdir diyen kişilerin sorduğunuz zaman işte fizik alemdeki bir takım teknolojide yapılan kazanımları ilim addediyorlar. Bu ise teknolojinin üst seviyede olması refah sağlar, kişiye refah sağlayabilir ama kişiyi Allah-u Teala'ya yakın kılamaz. Allah'a kişiyi yakın kılan Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ile elde edilir. Alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Hayır, değil işte. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi ilmin sahibi olursa olsun zahiri alemde o kesinlikle gideceği yer cehennemdir ve o ilimle hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Ancak davete muhatap olduktan sonra Allah'ın kendisine ilim verdiği ki katından gönderdiği hidayetçilerle insanlara ilim veriyor. İşte Taha 123 bu hakikatin bir parçasıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet nedir? Ruh için hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır dünya hayatında. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefs için 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak. Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ve Allah Teala Anam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Dolayısıyla her devirde hidayete erdiren devrin imamı ve vesile olanlar var. İlim de bir öğreticidir ama irşat etmek demek sadece öğretmek demek değildir. Rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Rüşt yolunun sahipleri mürşitlerdir. Onların görevi Allah'a ulaştırmaktır. Ancak bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır, Kur'an'dır diyor. Evet, Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır ve Kur'an'dır. Kur'an da Allah'ın ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilimlerin hepsini muhtevidir ifade ettiğimiz gibi. Aklınızda ne kadar ilim geçiyorsa hepsi onun içerisinde yer almış durumda. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirdeki insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Çok geniş, derin, sanki bize uzakmış gibi görünen bir şey ama çok da yakınımızda, çok da içimizde. Müthiş bir şey yani.
4: Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten geçiyordur, geçmiyor diyemem. Ama bir akıl vermiş, bir mantık vermiş ve size yol gösterici göndermiş, kitabı göndermiş, sünnetleri göndermiş, Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri göndermiş. Hani bunları araştırıp yanlış yol, doğru yol, hani bir aklı selim insan bunları bilmeli zaten. Hani Allah'a ulaşmanın yolu zaten kitabımız, sünnetimiz, hadislerimiz.
1: Allah-u Teala ruhumuzun bize emanet olduğunu evet. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, o ruhu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşacağını buyuruyor. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Vaktin saati tamam oldu muydu? Bir an dakikasını geçmez. Her an hazır.
1: Ölmeden önce de ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşmaz canım ya.
3: Onun için yaşıyoruz zaten. Onun için hırsızlık yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz, iftira atmıyoruz. Sırf ona ulaşmak için. Vuslat.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, kalpten olsun inşallah.
0: Misafirimiz Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten de geçiyordur. Ama Allah bize bir akıl vermiş, mantık vermiş. Yol gösterici kitabı, sünnetleri göndermiş dedi. İnsanoğlu kendi aklını ve mantığını kullanıp Kur'an ve hadislerle hedefe ulaşabilir mi? Mürşit olmadan hayır, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman İlmin insanlardan alındığı zamandır. Orada sahabelerden bir tanesi, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın maniler cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki sadece kitabın olması, insanların da o kitabı okuması onları hedefe ulaştırmıyor. Mutlak surette bir mürşitle bunun öğrenileceğini, yaşanacağını ve öğretileceğini buyuruyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öğrenmek mürşitledir. Yaşamak mürşitledir. Öğretmek de mürşitledir. Sahabe Allah Resulü onlara bir sual sorduğu zaman sahabenin hepsi, biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. Her sualin cevabını Resulullah'tan alırlardı. Gün gelir ineyim, insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İlim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız. Hanımlarımıza, okullarımıza da okutacağız. Peygamber Efendimiz işte o zaman, Yahudilerde Tevrat, İncil, İncil var. Ama onların bir işine yaramıyor. Çünkü o Tevrat ve İncil'in öğrenmiyorlar, dinde fırkalara ayrılmışlar. Yaşamıyorlar, mürşide tabi değiller. Öğretmiyorlar, sünnetleri tamamen din tatbikatından çıkartmışlar. Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde وَدِرُبَتْ عَلَيْهِمِ زِلَّةُ اَيْنَ وَاسِقُوا فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ حَمْلٍ مِنَ النَّاسِ Allah-u Teala diyor ki insanların üzerine zillet damgası olmuş. Allah'tan biri ve insanlardan bir müstesna. İşte Allah'tan biri sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşit. Bu yoksa herkesin üzerine zillet damgası var. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ya abetti قَدْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَا عَلِمْ يَتِيكَ فَتَّبِعَانِ اَهْدِكُمْ سِرَاتِ السَّوِيَ Ben ona tabi olur ki sirat-ı seviyeye ulaştırayım seni. Bu Kur'an'ın ayeti kerimesi, bu Allah'ın sözü. Al-İmran 104'te de aynı şeyi ifade ediyor. Sizin içinizden hayra çağıran, maruf ve emreden münkerden neheden bir ümmet bulunsun. İşte onlar hayra, onlar felaha ulaşanlardır. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Nitekim ayetten insanlar aklesin diye açıklanır ama insanları cennete ulaştıracak olan yeminlerin yerine getirilmesi ise bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olan bir olay değildir. Allah'ın bizi akıl eden hale getirmesi Allah'a ulaşmayı dilememize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sarılanlardır. Evet. Demek ki akletmek Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın ipine sarılanlardır. Yani sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Muhatap sadece bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ipi de mutlak olarak gerekli görüyor. İnsanlardan bir ip mürşittir. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. Size iki emaneti bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de ise Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Görüyorsunuz ki tamamen dinin hayata geçirilmesi, öğrenilmesi ve yaşanması, öğretilmesi mutlaka iki temel kaynağa bağlıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabiat anında neden mürşidin eli öpülür? Allah-u Teala bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Rıdvan biatında Hazreti Osman'ın biatını alırken Allah'ın Resulü söylüyor. Mürşide tabiyette el öpmek, mürşiddeki onun adı da kendi mürşidine aldığı cereyanın o kişiye geçmesi için mutlak olarak zaruri bir davranış biçimidir. Mürşid olmak sadece öğretmeyi ifade etmez. Öğretmen öğretir ama mürşid hem öğretir hem yaşatır. Mürşid olmak gerçek bir mürşid için tövbe edenlere Allah'ın cereyanı ulaştırması imkanını ona sağlamak demektir. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin tezkiye olabilmesi, temizlenebilmesi için bir mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılınmış. Evet. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah'ı anmak yani, bağlı olmak.
3: Ben her gün la ilahe illallah çekerim. Binlerce, milyonlarca. Yakınlarımda ve şeyde cenaze olduğu zaman onlara bağışlarım. İşte İhlas okurum, İnna Teyna okurum ama bunun dışında başka bir zikir yapmam.
4: Zikir yapmanın önemi gerçekten bir kalp Allah'ı ne kadar anarsa o kadar günahlardan geri çevriliyor. Ne kadar zikredilirse Allah'a o kadar çok yaklaşılıyor. Yani bir şeyi, bir haramı, bir günahı ya da bir mekruhu işleyeceğiniz zaman hani Allah'a sığındığınız zaman, zikrettiğiniz zaman kalbiniz huzursuz oluyor onu işlerken, onu yaparken.
1: Allah'a zikrettiğimiz zaman bizde neler değişir?
2: Zikretmezsen için ölüyor, kalp ölüyor. Zikredersen kalp canlanıyor.
1: Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye hiç zikrettiniz mi?
3: İlahe illallah, ne Allah'ı.
1: Peki bunları yaptığınızda mutlu oluyor musunuz?
3: Tabii ki. Namazı hemen bitirmek istiyorum ki tevhid çekeceğim diye.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
2: Bir mürşide bağlı olduğu zaman onun gittiği yoldan, yaptığı dualardan, ibadetlerden yaralanıyor yani, öğreniyor.
3: Nefis işi çok zor bir şey kızım. Ondan baş etmek çok zor bir şey. Onun için ben orada fazla konuşmuyorum.
0: Bir misal, zikretmezsem kalp ölüyor, zikredersen kalp canlanıyor. Zikirle kalbin canlanması neyi ifade ediyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz zikretmek diriye, zikretmemek de ölüye teşbih edilmiştir. Zikretmeyenlerin kalbi kasiyet bağlıyor, zikredenlerin kalbi huşuya ulaşıyor. Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmasa kalpler katılaşır. Bizi güzele ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerinden temizliğine arınmaktır. Dış temizliği yapan nasıl sabun ve su ile kalbi temizleyen temizlerse kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Zikir nefsindeki afetleri azalttıkça ruhun hasretleri nefse yerleşeceği için mutluluk oranı giderek artacaktır. Sürekli bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk ancak daimi zikirle elde edilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah Teala en üst seviyedeki Allah'a yakın mürşidin hidayete erdiren devrin imamları olduğunu buyuruyor. Beş görevle vazifeli. Bu beş görevden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefs tezkiyesi. Sizin içinizden size bir Resul gönderdik, o size ayetleri tilaveti diyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse tezkiye Allah Teala bize farz kılmış ama bu farzı yerine getirmek tek başımıza mümkün değil. Ancak mürşide tabi olmamızla gerçekleşebiliyor. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Tezkiyen Allah Resulüne vermiştir. Unutulmaması lazım gelen bir nokta Allah'ın nurunu mutlaka bir mürşitten geçirtiğidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona gerçek yardımlarda bulunur. O kişinin kalbini Allah'ın nurlarının girişi, o kalbi aydınlatması, nefsinin kalbini aydınlatması, hazır hale getirmesi tamamen mürşitle gerçekleşiyor. İşte bundan sonra kişi mürşidine ulaştığında veya zikir yapmaya başladığında Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat ismindeki üç temel nur kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlar. Mürşitsiz nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Evet. Mürşitsiz ayetlerin tilaveti de mümkün değildir. Nefs tezkiyesi de mümkün değildir. Kitabın öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin ötesinin de mümkün değildir. Dikkat edin, Allah Teala ayetlerin tilaveti için katından hidayetçiler gönderiyor. Onlar mürşitlerin bütün birincisinin görevi, birinci görevi ayetlerin tilaveti. Öyleyse biz kendi kendimize ayetleri tilavet etmekle hedefe ulaşamayız. Ancak mürşidin ayetlerin tilavetiyle biz hedeflere ulaşabiliriz. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Nefs tezkiye görevini de Allah Resulüne vermiştir. Kitabın öğretilmesi de Allah Resulüne vermiştir. Yani kısacası dinimizi öğrenmek mutlak surette mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve Allah Resulü de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın ipi insanlardan biri. Hep bu ikiliği Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. İkisi olmasa hedefe ulaşmak söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaraten Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç ucu da serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç ucu da serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç ucu da serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk nedir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık kimse güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duygularını, hepsi bu gizli şirkin muhtevası içerisinde. Sevgili kardeşlerim, hangi sual din adına sorulursa sorulsun, cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O zaman şirkin iki türlüsünden bahsedebiliriz. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk tamamen devre dışı kaldığına göre, acaba Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde gizli şirk nedir? Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızın en büyük hastalığı, gizli şirk en büyük fitneyi oluşturuyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bakın gizli şirki nasıl tarif ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بِسَانِ مُخْشَابَ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasının üzerinde gışavetli bir perde var. O halde gizli şirk nedir? Kişinin nefsini ilah yerine koyması. İkinci bir ilah ihdas etmesi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir varçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait, et ve kemikten oluşan, iç organlarıyla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Aynı zamanda doktorların ihtisas alanı. Çoğunun bilmediği iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getiriyor Allah Teala. Ve nefsül mamâ sevâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz,
İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, işte kim hevasını, nefsinin 19 afetini ilah edinmişse, hevasına tabi ise, o gizli şirktedir. Gizli şirk ne demektir? Kişi hangi nefsin afetine tabi olursa, Rab mevkinden onu indiriyor, nefsinin o afetine tabi olarak şeytanın emrine giriyor. Şeytanın insanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Bir gücü yok şeytanın. Birçok ayet-i kerimede bu dile getirilmiş ama bir tanesini hemen ifade edelim. Sebe 20-21. Evet, şu anda geldi Sebe 21. Dikkat ederseniz bu ayetlerde üzerinde durmamız gereken şey ne? Allah Teala benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. O zaman şeytanın sultanlığı kimin üzerindedir? Gizli şirkte olan, nefsini ilah edinenlerin üzerindedir. Allah'a tevekkül edenlere senin bir yaptırım gücün yok ey iblis. Benim kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Asıl önemli olan Sebe 20-21'e gelelim. لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin onlar üzerindeki zannı doğrulandı, gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı var mı? Hayır. O zaman buradan neyi anlamamız lazım? İblisin onlar üzerinde bir gücü, bir sultanlığı olmadığına göre Sebe 21'de مَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ اِلَّا نِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ فِي شَكٍّ Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt etmek için. Kimdir ahirete iman edenler? Ruhun talebine uyanlar. Kimdir ahiretten şüphe duyanlar? Nefsin talebine uyanlar. İşte sevgili kardeşlerim, şüphe gerçekten varsa iman yoktur. Yani ruh devrede değildir. İki tür insan var bu dünya hayatında yaşayan insanlar. Şirkte olanlar ve şirkten kurtulanlar. Şimdi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisine bakmamız lazım. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Biliyorsunuz ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a şirk koşmadan Allah'a mülaki olmaktır, ulaşmaktır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, otomatik olarak ölümle onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah'a şirk koşarak mülaki olan statüye girerler onlar. Çünkü insan ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların ruhu mutlaka ölümle Allah'a ulaşır. Secde 29'da Allah şöyle buyuruyor. Fetih günü
kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, şirkte olanlara imanları bir fayda vermez. Yani kişi şirkte, kişi küfürde, kişi 19 negatif özelliğin sahibi ama öyle olmasına rağmen 19 negatif özelliğin sahibi olan insan da öldüğü zaman emanet olan ruhu Allah-u Teala vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Asıl gaye hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, onlar hayatlarını gizli şirk içerisinde geçirenlerdir. İşte gizli şirk, kişinin hevasına, hevesine tabi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, o halde iblis insanları nasıl kandırmış? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin, ilim öğrenin. Öyleyse bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın hakikatleri var. İşte gizli şirk, faydasız ilmin sahibi olan insanlar. Bu faydasız ilim ne menem bir şey? 19 tane zan devreye giriyor. 19 tane bidat. İşte Kur'an-ı Kerim gerçeği nedir? Bütün peygamberler Resul'dür. Ama her Resul peygamber değil. Fakat zanna tabi olan insanlar, özellikle gizli şirkte olanlar, bütün Resuller peygamberdir diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü neden Allah-u Teala gizli şirkte olanlar, onların kalpleri, kulakları mühürlüdür. Eğer kulak mühürlüyse, o işitme hassası üzerinde engel var ve o Allah'ın ayetlerin manasını asla işitmeyecektir, manasına varamayacaktır. Kalpleri de mühürlüdür. Ayetleri asla kalbine indirmeyecektir. Baş gözlerinin üzerinde icab-ı mestüre vardır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyecektir. Ama Allah-u Teala dinin tamamını nebilerine verdiği 5 tane görevle Kur'an'da açıklıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Bütün Allah'ın peygamberleri aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde olaya baktığımız zaman en üst noktada nebiler var, Allah'ın peygamberleri. Her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ayetler bize onu söylüyor. Enbiya 73'e göre. Ama her imam nebi değildir. Her imam kesinlikle halifedir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her halife imam değildir. Daha doğrusu her imam halifedir. Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, imam değildir. Ve bunun peşinden gelen Allah'ın veli mürşitleri var. İşte sevgili kardeşlerim, Câsi 23'e baktığımız zaman gizli şirkte olanların hasalarına engeller olduğunu görüyoruz. Hasaları engelli olan insanların sağır, dilsiz ve körlerden oluştuğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yapmış olduğumuz araştırmada
Sağır, dilsiz ve körler var. Bir de işiten, gören ve idrak edenler var. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar hepsi gizli şirkte olanlardır. Gizli şirkte olanlar aynı zamanda kendi zanlarına tabi olanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Allah'ın ayetleri. Acaba bu kör, sağır ve dilsiz olanlar neden kör ve sağır dilsiz olmuşlar? Hayatta herkes gizli şirk içerisinde başlıyor. İşte herkesin doğuştan beraberinde getirdiği 19 tane negatif özellik var. Ayetlerle size söylüyoruz. 19 negatif özellik. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Nahl 78'e göre herkes gizli şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cahildir, fitnededir, sağır ve kördür, şeytanın kulu dostudur vesaire. 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların da yine gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ve gizli şirkte olanların hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmada kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlara davet ulaştığı zaman daveti dikkate almazlar. Onlar için dünya hayatı daha önemli. Onun için Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu gizli şirkte olanlar, onlar şeytana itaat edenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar dünyaya meyledenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar Allah ve Resulüne isyan edenlerdir. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere bize farz kılıyor. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere farz. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Allah-u Teala emaneti sahibine Allah'a iade etmemizi emrediyor Allah'a hayattayken. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Teslim ürdüne Allah-u Teala davet ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişinin yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Asıl üzerinde durmamız gereken Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Rabbimizin daveti ne? Rabbimiz daveti, Allah-u Teala bütün insanları ruhen kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. İşte Allah-u Teala Şura 47'de daveti icabet. Allah İstecib li rabbikum min kabli en yetiye yevmin لَا مَرَدَنْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا لَكُمْ يَوْمَيْزٍ مِنْ مَلْجَنْ وَمَا لَكُمْ فِي النَّكِرِ İşte Şura 47 Allah'ın davetini bize ifade ediyor. Allah'ın daveti hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani Allah-u Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Enam 36'ya göre davete icabet edenlerdir. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlerdir. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin duasını kabul etmiyor?
davete icabet edenlerin duasını kabul ediyor, davete icabet etmeyenlerin duasını kabul etmiyor. Bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Evet, o zaman hikmet sahibi alim bütün insanları 7 safa davet gereğince Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz gizli şirkten kurtulursunuz. Bakın, Enfal 24, davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olan Allah'a davet ediyoruz. Tesmiyurdu olan Allah'a davet. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle sirat-ı müstakime davet, Rabbine davet, Rabbine davet ve Allah'a davet edenin en güzel sözlü olduğu. İşte Allah'ın Resulleri bu meyanda bir görevin sahibidirler. İnsanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gizli şirkin sahipleridir. Gizli şirkte olanlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Evet, bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, gizli şirkin sahibi olan insanlar bu ayetler muhacesinde hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ama her devirde insanların %90'dan fazlası gizli şirkte. Bu sebeple diyoruz çağımızın en büyük düşmanı gizli şirktir diyoruz. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk. İnsanların %90'dan fazlası gizli şirkin içinde. İster kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar olsun, ister

varacağı yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir başka özelliği nedir? Ayetlerden gafil olanlardır. Cehennemlerin bir başka özelliği nedir? Davete icap etmeyenlerdir. Yani birçok noktadan Allah'ın ayetlerini söyleyebiliriz. Cehennemliklerin başka bir özelliği ne? Duası kabul edilmeyenler. Onlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar. Hatta böyle insanlara rastlarsınız. Ne münasebet ya, ben her gün dua ediyorum. Hamd eder, şükür ederim. Allah benim duamı da kabul ediyor. Hangi duanı kabul etti canım benim? Söyler misin? Ben diyor Allah'tan ev istedim. Bana Allah ev verdi. Araba istedim, araba verdi. Çocuğumun imtihan kazanması istedim, onu verdi. Verdi oğlu, verdi. Evet, gerçekten de Allah Teala bunu söylüyor. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayeti kerime. Dünyayı isteyenlere veririz ama onların ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Akıl sahibi kişi Allah'tan ahireti dileyen kişidir. Onun için Yunus diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yunus daha ötesine geçmiş. Yani ahireti talep etmenin de ötesine, bana Allah'ım gerek diyor. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar bana Allah'ım gerektir diyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse, bana Allah'ım gerek, ben Rabbime ulaşmak istiyorum diye bir kalbi talebin sahibi olursa, o Allah'ın davetine icabet edendir. Yani duası kabul edilen kişidir. Bakara 186'ya göre. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah Teala tüm insanlardan ilk kabul ettiği dua nedir derseniz, o dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileme duasıdır. Kim bir duanın sahibi olursa, ki o mutlaka kalpten yapmıştır, o zaman istisnasız Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte duası kabul edilenler hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Ve Allah Resulü, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin manevi dualarının kabulü neye bağlı? Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeye bağlı. Kimlerdir onlar? Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kendilerini gizli şirkten kurtaran kişilerdir. Tekrar ediyorum, ruh iki şekilde Allah'a ulaşabilir. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onlara cennet. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, onlar şirkli olarak Allah'a ulaşanlardır ve onların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, onların gideceği yer cehennem. Şimdi ne söylemiştik? Bu gizli şirk faydasız ilmi içeriyor. Onlar kitabı bilmiyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Allah Teala Bakara 78'de وَمِنْهُمُ الْاُمِّيْنَ لَا يَعْلَمُنَ الْكِتَابَ اِلَّا مَانِ. Onlar kitabı bilmezler, sadece insanların zanlarını bilirler ve zan ederler. Veyl o elleriyle kitap yazanlara. Sonra derler ki, bu Allah'ı Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyalık satın almak için. Veyl yazdıklarına, veyl kazandıklarına. İnsanlar ne yazmışlar, emaneyi nasıl üretmişler? Geçen yıllar boyunca zanlarına tabi olarak din adına birçok bidatleri devreye koymuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir tanesini söylemiştik. Diğer 18 tane bidat daha, 19 bidatı tekrar devreye alacak olsak, Nebi olmadan Resul olmaz. Bu 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin birer kuyruklu yalan olduğunu görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Nebi olmadan Resul olmaz.

Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'la bakıyoruz, yalan. Belki bunlarla ilgili dayandığı ayetleri bir iki tanesini de buraya ilave edelim ki söyleyelim. Vahiy peygamber efendimizle sona ermiştir. Kuyruklu bir yalan. Allah görülmez. Kuyruklu bir yalan. Nefs tezkiyesi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Yalan. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabi eşittir. Yalan. Sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan gizli şirktedir. İşte mürşidine tabi olmayan tam 10 ayet gereğince delalette. Hemen bakalım beraberce 10 ayet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Bu delalette olanlar gizli şirkle bağlantılar var mı? Evet. Her delalette olan kişi gizli şirktedir. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Bu slaytımız kalsın, o ayeti bir kenara alalım. Bak beraberce inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi her delalette olan kişi gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهُ وَقَلْبِهِ. Bu ayet-i kerimede hevasını ilah edinen kişi kimlerdir onlar? Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör olanların hepsi nedirler? Delalettedirler. فَمَنْ يَهْتِهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Artık delalette olan kişiyi hidayete erdirmese Allah-u Teala kim hidayete erdirebilir? Öyleyse gizli şirkte olanlar, sağır dilsiz ve körlerin hepsi delalette ve delalette olanlar da gizli şirkte. Evet, Allah-u Teala Alimran 164'te tabi olmadan evvel delaletteydiler demek ne demek? Onlar gizli şirktedirler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Onun için bir mürşit yok. Nahl 36. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ümmetlerin içerisinden resuller bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Her gizli şirkte olanlar aslında nedir? O şeytanın kuludur. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Adamlar ne diyorlar? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Farkında değil aslında, kendisi gizli şirkte ama şeytan o sözü ona söylettirmek suretiyle kendisini iblis gizliyor. Halbuki Kehf 17'de men yetillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Ama Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. Hadi siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Resul hidayeti getiriyor, hidayetçi getiriyor ve diyor ki duyduk duymadık demeyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademede tezki olmasıdır. İradenin hidayeti, iradenin %51 oranında güçlenmesidir. 4 tane hidayet neyle başlıyor? Mürşide tabiyetle başlıyor. Ama o mürşide ulaşabilmek ise mutlaka Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan herkes gizli şirkte. Hangi ayet? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kasas 50'de Allah'tan buyuruyor. Bakalım beraberce. فَاَنَّمْ يَسِيْجِبُ لَكَ. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek eğer senin davetine icabet etmezlerse. Allah'ın daveti Allah'ın zatına ulaşmayı dileme davetidir. Ama Resul'ün daveti kendisine tabi olmaya davettir. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi Allah'a ruhunuzu ulaştırayım. Öyleyse tabiyesiz bir ruhun Allah'a ulaşması imkansız. Tabiyesiz şeytana kul olmaktan kurtulmak imkansız. Tabiyesiz nefs tezkiyesi imkansız. Tabiyesiz iradenin güçlenmesi de imkansız. Allah Teala Kasas 50'de
Eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men eddelle memmen ittebi hevan bi gayri müdenlahi. Allah'tan bir hidayetçi, bir mürşit olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? Öyleyse hevasını ilah edinen herkes delalette ve aynı zamanda gizli şirkte. Allah zalimleri hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar olayı incelediğimiz an gerçekten gizli şirk çağımızın en büyük düşmanı. Ve insanlar ne yazık ki farkında değiller ve bu televizyonu partilerinin hepsi ne diyorlar? Kullarla arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kendi zanlarına tabidirler. Sağır, dilsiz ve kördürler. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ama farkında değiller. Ve bu farkında olmayan insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Fakat dinle bir alakaları yok. Ayetlerden gafil olmaları sebebiyle ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. İşte bunları nereden öğrendin derseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar o benim ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani Kur'an üzere bir mücadele verdiysem o benim sünnetim üzere, Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte 19 tane fitne, 19 tane zan, 19 tane bidat ne derseniz deyin, 19 tane şeytanın öğretisi. Çünkü bu 19 bidatın arkasında şeytanın fısıltıları, şeytanın öğretisi var. Şeytan insan düşüncesini taklit ederek sanki o vesveselerin sahibi aklımızmış, bizmişiz gibi bize yutturuyor ve bizi ne yazık ki Allah'ın yolundan saptırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki sevgili kardeşlerim şunu hiç unutmayalım. Bir Kur'an'ın lafzı manası var, bir de kesinlikle ruhu var. Kur'an'ın lafzı meali ifade ediyor, ilmel yakini. Ama bir de Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın ruhu, yedi ruhu tefsiri ifade ediyor. Tefsir, Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Her devirde Kur'an'ın ruhunu açıklayanlar, onlar sadece ve sadece Allah'ın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği Allah'ın veli resulleri veya nebi resulleridir. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Kur'an'ın ruhunu devrin imamı Allah'tan öğrenir. Hiç kimse Allah'ın öğretisinin dışında Kur'an'ın ruhunu açıklama yetkisine sahip değildir. Ve ben yapıyorum dediği zaman da olmuyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. Herkes zannediyor ki ağzı olan konuşur. Konuşursa dini anlattığını zannediyor. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bu farkı şöyle ifade ediyor. Sizi kibirden riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse faydasız ilmin sahibi olan zanlarına tabi alimler vardır, gizli şirkte olanlar. Bir de gerçekten Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı hikmet sahibi alimler de vardır. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi riyadan ihlasa davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi kibirden tevazuya davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlaka düşmanlıktan nasihate davet eder. Her hikmet sahibi alim şüpheden yakine, her hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühte. Hiç kimsenin dünyayla abat olması, mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın sevdiğini sevdiğiyle beraber olmaktadır. Allah'ın sevgi kanunu şudur. Allah yaratım mahlukatın içerisinde en çok kimi seviyor? İnsanları seviyor.
Allah Teala biz insanlara sesleniyor. Ben sizi seviyorum. Bütün mahlukatından daha fazla sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Allah ikinci bir sual soruyor. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman Allah Teala bütün insanları seviyor. Evet, çünkü bütün insanları sevdiğini nereden biliyoruz? Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarı. Bütün kutsal kitaplarını hep bu gaye ile indirmiş. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İnsanlar Allah'ın kitaplarını, mutluluğu tek adres olan Allah'ın kitaplarından öğreneceklerine ne yazık ki onun bunun zanından öğrenmeye çalışıyorlar. Zanlarla hiç kimsenin de mutlu olması imkanı yoktur. O halde ne yapıyoruz? Bakın hadiste Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'a Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail Aleyhisselam da o kulu sever, sonra gök halkına yani meleklere Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi sever. Yani evvela Allah seviyor, Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam seviyor. Cebrail Aleyhisselam da meleklere bildiriyor, göktekiler seviyor ve yeryüzündekiler de sevmeye başlıyor. İşte kalplerin telifi, birbirlerini insanların sevmesi ve tamamen hedefe kilitlenmesi. Sevenler mutlu olanlardır. Ama nefret edenler, onlar mutsuz olanlardır. Onlar şeytanın kuyruğuna takılanlardır. Onlar dini yaşadıklarını zannetseler dahi asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirkten kurtulmak konulu nedir? Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada da tamamlanıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve fiziki tövbenizi bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve
münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde bazı insanlar İslam'ın beş şartını yaşayanların dini bütün insanlar olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın beş şartını yaşayarak mı Kur'an'ın ve dinin bütününü yaşadılar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların uydurduğu bir zan. Yazık ki İslam'ın beş şartıyla kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Sahabe ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam da 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte Kur'an'ın bütünü ayet-i kerimelere bakacak olursak sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı 7 safa. Birinci safa hepsi Allah'a ulaşmayı diler Zümer 17'ye göre ve Enfal 29'a göre Allah-u Teala onlara 7 furkan verdi ve bütün günahlarını örttü. Tek bir dilekle hepsi cennet saadetinin sahibi oldular. Hepsi 12 tane insanla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular Mümtehin 12'ye göre. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar Rad-i Mübi'ye göre. Hepsi fizik vücut teslimine yaptılar Alimler 20'ye göre. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler Zümer 18'e göre. Hepsi İhlasa, irşada ulaştılar. Bakara 139, Hücret 7'ye göre ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Allah Teala Kur'an'ın bütünü içerisinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği 5 görevle Bakara 151 bir kere daha bu konuyu ispat ediyor. Bakara 151'de Allah Teala Peygamber Efendimizin görevlerini ifade ederken o size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. 2. O size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Şimdi ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Ama 21. basamağa kadar olan kesim nefs tezkiyesi, nefse karşı cihadın yapılması ve ruhun da seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. Kitabın öğretilmesi ise fizik vücut teslimini ihtiva ediyor. Sahabenin hepsi fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler ve Kur'an'ın ilk 4 ruhunu içeriyor. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikir, kişi hikmet sahibi kılıyor. Allah Teala bunu da burada ifade ediyor ve hikmetin ötesine öğretilmesi, 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinin 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. 5. kademede ise Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılıyor. Ve tövbe yüzden de anlıyoruz ki sahabenin hepsi ensar ve muhacirin hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde bu söylediklerimizden eser var mı? Yok. Ne yazık ki bunların hiçbirisi söz konusu değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Tamamını değil. Ve Yunus Sevmü selat, haccü zekatla sanma ki biter zahit işi, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte irfan yok, irfansız bir din, insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. 14 asıl evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Birbirinin can düşmanı Bedeviler asr-ı saadete ulaştılar ve onlar birbirleri için canlarını feda ettiler. Bugün ise İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes birbiriyle kavga halinde. Nasıl oluyor da onlar İslam'ın beş şartını, sahabenin yedi safhada Peygamber Efendimiz'in tabi olması ve İslam'ın beş şartını yaşaması, ama bu insanlar sadece zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir hadis-i şerifte eliyle cihat eden mumindir, diliyle cihat eden mumindir, kalbiyle cihat eden mumindir. Bunun ötesine artık radar kadar bile iman yoktur buyuruyor. Hadis-i şerifi nasıl idrak edip tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz asıl hadiste şöyle buyuruyor: benden önceki her peygamberin sünnetini yerine getiren, emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, rabbanileri vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını, bakın, Allah-u Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri, ashabı ve rabbaniler var. Yani onun sünnetini yerine getiren, yedi sabah dört teslimi yaşayan havariler, sahabeler ve rabbaniler vardı. Ama o yedi sabah dört teslimi yaşayanlardan, onlardan sonra, bunlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde kişide iman yoktur. Kalbiyle cihat eden, mutlak surette zikreden bir muhteva içerisinde. Cihat ne zaman başlıyor? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allahi fenni hacerâ l-âd." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti girecek. Ama 6. ayet-i kerime "Men câde femmâ yücâdü li nefsi." Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat eder. Şimdi nefse cihadın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Diliyle cihat eden, insanları Allah'a davet eden kişi. Kalbiyle cihat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve eliyle de cihat eden, davranışlarıyla insanlara örnek olan kişi. Evet, demek ki bunun ötesinde kişide iman yoktur. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyen ve Allah'a davet etmeyen insanlarda elbette kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Öte yandan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz "La imane li men la emanete lehu ve la dine li men la adem." Emanete riayet etme imanı yoktur. Emanet ruhu, yani ruhun talebine uymayanın imanı yok. O zaman ruhun talebine uymayan kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman söz konusu değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam verdiği birinci sualde "İman nedir ey Allah'ın Resulü?" saydığı bir şükründen bir tanesi lika Allah. Bugün İslam'ın beş şartının içerisinde lika Allah var mı? Yok. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz, bir sohbetinde düşüncelerinizde de derecet kaybetmezsiniz. Ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yakıştırırsanız oradan derecet kaybedersiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz burada bize ne anlatmak istiyor? Zan afetini ifade etmek istiyor. Zan konusunda bizlere açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani düşüncelerimizden hesaba çekilmeyiz. Biz Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bir şerre niyet ettiniz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Ama bir şerre niyet ettiniz ve yaptınız. Kaybediyorsunuz. Ama bu başkaları hakkındaki zan söz konusu olunca o zaman ondan da kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu içtenibu kesire mine zanni. Zanın çoğundan sakının. Ne ba'de zane ismin. Zanların bir kısmı günahtır. Yani buradaki suizan, hüsnü zan. Bu hüsnü zan, suizanı devreye aldığımız zaman da zanın çoğu suizana giriyor ve Allah-u Teala suizanda bulunmayın. Zandan çok sakının. Evliya Sultanı Peygamberimiz çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Muhakkak bazı zanlar günahtır. İşte bu günah olan zanlar başkası hakkındaki zanlarınızdır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın diye devam ediyor inşallah. Öyleyse insanların düşüncelerinizde derecat kaybetmezsiniz ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yani suizanda bulunuz yapmadıkları şeyi onlara mal ederseniz, yakıştırırsanız o zaman derecat kaybedersiniz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerinden yanadır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları. Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona inat etmez, zulmetmez, ona muharrem bırakmaz. Onu takip etmez. Kişi yaşar olarak Müslüman kardeşin takip etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suretlerinize, kalplerinize bakmaz fakat kalplerinize, amellerinize bakar. Takva şuradadır. Eliyle göğsüne işaret etti. Sakın ha birinizin satışı üzerinden satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küs kalması helal olmaz. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğu çıktığında nefsimiz ile baş başa kalıyoruz. Hasretler de ruhla birlikte gidiyorsa nefsimizdeki nur oranı mı ruhun hasretlerini temsil ediyor? Hayır sevgili kardeşim devrin imamının ruhu devrede başımızın üzerinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar o başımızın üzerinde görev yapıyor. Dolayısıyla nur miktarı da ekstradan yani %100 hasretlerden oluşan ruh, %100 afetlerden oluşan nefs. Ama Allah ruhumuzu kendisine ulaştırana kadar o verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. Kişinin geri dönüşü mümkün değil. Zikri de bize sevdirtmek suretiyle kalbimize giren nur miktarı %49, %2'de rahmet toplam %51 aydınlandığı zaman koruyucu kalkan kalkıyor. O zaman o noktadan itibaren içimize cihat ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِنِ Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesi devreye giriyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim uğrumuzda nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla, hem nefsleriyle hem de Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler. Yani bu büyük cihat, bu da küçük cihat. Allah'ın düşmanı cihat edenleri Allah'ın düşmanları kim? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Bir de nefsleriyle cihat edenler. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam. Hasretle hürmet, ellerinden öpüyorum inşallah. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacak hocam. İstediğimiz zaman Allah'ı kendimize vekil tayin edebiliyor muyuz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Arz ediyorum inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İstediğimiz zaman Allah'a kendimize vekil tayin edebilir miyiz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söz veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun vekiliyim demek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah onun vekili değildir. Ve Ankebut 5'i de buna ilave edebiliriz. Söz verdiği için mutlaka vakti gelecektir buyuruyor. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla her halükarda olayı bu şekilde görmek gerekiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra zikir tevekkülün anahtarı oluyor. Zikrini artıran kişi Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Ben Allah'a vekil tayin ettim ama zikri artmıyor. O aslında dilden yapmış olabilir ama kalpten yapmamıştır. Kalpten yapabilmesi için mutlak surette o kişinin bu şekilde zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimine niyet ediyor ama fizik vücut teslimine niyet eden bu kişi zikrini arttıramıyor. O zaman demek ki talebin Allah'a kendisine vekil tayin etmemiş fizik vücut tesliminde yapması lazım. Yani tevekkülün anahtarı zikirdir. O zaman her noktada da bunu yapabiliriz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğine ve hacet namazıyla mürşidin ya da devrin imamının Allah'tan sorulmasına iman etmeyin yakınlarımıza, başka nasıl tebliğ yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ona inanmayan, hacet namazıyla mürşidi Allah'tan sormayan kişiye davranışlarımızla örnek olabiliriz. Yani tebliğin bir dille yapılanı, kalple yapılanı, bir de davranışlarla yapılan söz konusu. Mesela Efendimiz Osmanlı'ya örnek verirken 2. Murat sefere çıkıyor. Ve bir Rum bezgilerinin bahçesinden veya Yahudi bergenin bahçesinden geçiyor askerler. Bahçe sahibi padişahın atın yularını tutuyor. Diyor ki askerlerin elmaları almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bunu yaptı diyor. Bir kişi geri öne çıkıyor ve nasıl yaptım bunu? Kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Mutlaka borcunuz varsa hazine-i hasardan alın, borcunuzu ödeyin, öyle katılın demedim mi diyor. Evet diyor. Ama yerdeki bir çürük elmanın bu şekilde para ettiğini ben düşünemedim diyor. O zaman Çin Murat bahçe sahibine diyor ki ücretin nedir diyor. Bir kese altın. Diğerleri karşı çıkmasına rağmen verin diyor. O hak sahibidir. Ve verince davranışıyla öyle bir örnek oluyor ki beni de aranıza katabilirsiniz. İkinci Murat ona tebliğ yapmadı ama öyle bir davranış sergiledi ki gerçekten onun da istediği ahlak yapısı, onun da istediği bir durum ve Osmanlı'nın bu şekildeki mutlak adaleti insanlara örnek olması vesaire davranışıyla en güzel sonuca götüren tebliği yaptı. Yani davranış biçimleri çok önemli insanlar üzerindeki tezim. Yani kısacası ahlak. En güzel ahlakın sahibiydi Osmanlı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhammed 7 ve Ali İmran 52 ayetlerine baktığımızda Allah'ın yardımcısı olabilmek velayet kademeleri hangisinde gerçekleşmektedir? Ruhunu teslim eden, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra kim tebliğ amaçlı insanlara bir şeyler söylüyorsa, ayetleri mürşidinden aldığı gibi insanlara anlatıyorsa, o aslında Allah'ın bir yardımcısıdır. Ama gerçekten bir hakkın yardımcı olmak irade teslimini gerektiriyor. Nitekim sadece Muhammed 7, Ali İmran 52 değil, aynı zamanda Saf 14'ü de buna ilave etmek lazım. Saf 14'te ne diyor? Ya yollezine amenü künnü ensarillahi kema kalellezine esebü meryem. Lil havariyüne men ensarilallah. Ey ameni olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur? Dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız. Dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yani her Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yardımcıdır. Ama gerçek yardımcı elbette iradenin teslimiyle gerçekleşebiliyor. Ya yöne zinamın sonra olan yansı ve kumulisi bir tahta bakın. Ayetler bizlere bunu söylüyor. Allah'ın yardımcı olabilmek velayet kademenin bütününde gerçekleşen bir durumdur. Yeter ki o Allah yolunda hizmet yapsın. Ali İmran 2'ye baktığımız zaman Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesi فَلَّمَا اَخْسَى اِيْسَى مِنُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِينَ نَحْنُ اَنْسَارِنَا Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Amenna billah, biz Allah'a iman ettik. Feşhed bi ene minel müslimin. Şahit ol biz de Allah'a teslim olalım. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, necis yerlerde zikir konusunda nasıl hareket etmek gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Orada zikir yapmayabilirsiniz ama abdestinizi aldıktan sonra zikire devam edebilirsiniz inşallah. Bayburt'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, çabuk sinirleniyorum. Büyük küçük karşımdakileri kırıyorum. Sinirime hakim olabilmek için ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin, yani herkesin nefsinde 19 afet var. Ama 19 afetin dağılımları farklı. O slaytımızı gösterecek olursak ben onun üzerinden ifade etmek istiyorum. Afetlerin dağılımları farklı olduğu için mesela şu anda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir kişi, onun nefste 19 afet var, ruhta 19 tane hasret var. Ama bu kişi, mesela dikkat edin, iptilalar 18, başka isyan 16. O zaman bu kişinin iptilalarla ilgili şeyleri de yapması lazım, esmaları. İptilalarla ilgili esmalar 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur, ve 358 kere Es-Semen iptilalarla ilgili onu da gösterelim, şey etmesi lazım. Arkasından isyan, iptilalar, evet, iptilalar burada hakkında, evet. Dediğim gibi 269 kere Allah, 531 kere Mesih, Et-Tevvab 689 kere, En-Nur 458 kere ve Es-Semet 358 kere. İsyan, oradaki isyan afeti de çok yüksekti. Burada isyan afetine baktığımız zaman o zaman ne yapılması lazım? İsyanla alakalı esmaları çekmesi gerekir. Onu da tekrar gösterebilirsek. 269 kere Allah, El-Mesih, o 535 kere, Tevvab 689 kere, En-Nur 458 kere, Ar-Raşid 745 kere. Yani hangi noktada kendimizi zayıf hissediyorsak, esmalarla birlikte ve zikirlerle birlikte o afetlerin azalması istikametindeki grup isimleri de esmaları da yapmamız lazım, çekmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. İzninizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olmadan önce yapılan zikir ile mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, tabii ki fark var. Mürşide tabi olmadan yapılan zikirle tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mı diyor. Farz değil. Fark var mı? Evet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, 24 saat zikir yapsa dahi yapamaz ama öyle o kabul ederim. Kişinin kalbinde o zikrin oluşturduğunun miktarı %2 huşunun ötesine geçemez. Ama mürşide tabi olduktan sonra zikir yaparsa o zaman mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikirle iki çift nur gelir. Biri rahmet ve fazıl, diğeri rahmet ve selavat. Ve bu iki çift nur nefs ezkesini gerçekleştirir. O zaman yapılan zikirle %7 fazıllar kalpte toplanmaya başlar ve kişiyi nefs ezkesine ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşide tabi olmadan yapılan zikirlerde de o sadece kişiye derecat kazandırır ama nefs seskesini oluşturmaz. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin tefsirinde insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani bir şey oluşturmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve artırmaz. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın meşini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler işte Allah-u Teala onları kat kat artırır. Öyleyse evet, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirler size derecat kazandırır. Ama ölüme kadar bu Allah'a ulaşma dileğini yapmadığınız takdirde amelleriniz boşa gider. Zümer 65'e göre. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmasanız o zikir rahmet ve fazıl gelmek suretiyle sizin kalbinizde %2 huşuyu oluşturur. %2 huşun ötesinde de bir şey yapmaz. Ama yaptığınız zikrin ıslah edici amel olabilmesi, nefs ezkesini yapabilmesi ancak ve ancak mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Ne diyelim? Mürşide tabi olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirle zikir yaparsanız 1'e 10 kazanırsınız. Ama mürşide tabi olduktan sonra 1'e 700 kazanırsınız. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetini. Cahil ister namaz kılsın ister zikretsin. 1'e 10 kazanır. Derecat itibariyle. Ama alim, mürşidine tabi olan kişi zikretmeye başlarsa o bireye düz kazanır. Öyleyse mürşide tabi olmadan yapılan zikir, tabi olduktan sonraki zikirler arasında fark, evet, bire 700 farkı vardı inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah.
0: Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz?
1: Allah veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emir buyurduğu hayra çağırmak ne demektir? Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, Allah'ın yasak ettiği fiili işlemediğimiz zaman derecat kazanırız. Her ikisi de hayırdır. Bunu nasıl çoğaltırız? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi yaparak hayırlarımızı devamlı çoğaltırız. Öyleyse hayra çağıran kişi aslında Allah'a teslime çağıran kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrın içinde olabilirler. Hayra çağıran kişi kendisi hayra ulaşmış olan kişidir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. Öyleyse hayırlarda yarışanlar, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, onlar tam 7 tane ayet-i kerimede maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler olarak anlatılıyor. Evet, maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler hepsi Allah'ın irşada memur mezun kıldığı veli mürşitlerdir. 7 ayet bize bunu söylüyor. Bunların başında da Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesi geliyor. Bundan 14 asıl evvel sahabenin hepsi cahiliye dönemini yaşarken Resulullah'ın hayra davetiyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak hepsi hayra ulaştılar. Maruf emreden, münkerden nehyedenler oldular. Ali İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor.

Ve bu şekilde iblisin bir tuzağı söz konusu. Öyle olunca her devirde Kur'an'ı anlatan Allah'ın veli mürşitleri ise ve veli mürşitler yoktur diye insanları iblis inandırmışsa, o zaman Kur'an ellerinde var ama onlar Kur'an'ı hem bilmiyorlar hem de yaşamıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hayır çağırmakla Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hem asaleten hem de vekaleten devrin imamlarını anlatıyor. Ve bu ayet-i kerimede ister asaleten ister vekaleten devrin imamlarının 5 görevinden Allah'a bahsediyor. Bunların başında bir, ayetlerin tilavet edilmesi, 2, nefs tezkiyesi, 3, kitabın öğretilmesi, 4, hikmetin öğretilmesi, 5, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Her devirde Allah-u Teala'nın tayin ettiği vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı bu 5 görev ile insanlar için vazifeli. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsanız insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyorsunuz demektir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız, en çok derece kazanınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kim Kur'an'ı Allah'tan öğrenmişse, öğretiyorsa hayrın sahibidir. Zamanımızda ise herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanları Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorlar. Bununla Kur'an-ı Kerim öğrettiği kanısındalar ama hafız da olsa bu insanlar Kur'an'ın ne lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan kesinlikle Allah'tır. O sebeple hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek olandır. Gerçekten de evvel emirde 7 sabah 4 teslimin farziyeti onun 28 basamak İslam merdiveninde hayata geçirilmesi, yaşanması. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve en son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve 7 ruhu mevcut olduğunu sahabenin 14 asır evvel hem lafzını hem 7 ruhunu öğrenmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığını biliyoruz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın hikmet verilmiş olanlara çok hayır vermekten muradı nedir? Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınanlar. Onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı Ensar'dan Medine'deki yardımcılardan. Bir kısmı da onlara Ensar muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ama Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde يُوتُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا ذَكَرَ اُولَٰئِكَ الْأَلْبَابَ. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Sevgili kardeşlerim, bir kere hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi hayır işleyenlerdir. Hayır ehli olmak, hayrın sahibi olmak yani daimi derecat kazanan hüviyette olmak demektir.

0: Kim daimi zikre ulaşırsa artık o günden itibaren hayatının her değerli saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. Allah-u Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanlar hepsi daimi zikrin sahibi. Bütün sahibi hayırlarda yarışanlardandı. Hayırlarda yarışanların en üst mertebesi ulu'l-elbab makamıdır. Ama onlar 7 tane temel şartın sahibidirler. Yani kalpleri 7 kademede müzeyyen olmuş, 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Vasıf şartları 24 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorlar ve 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ama aynı zamanda ehli hayırdırlar, devamlı hayır işledikleri için ehli hikmet, ehli hükümdürler ve ehli tezekkürdürler. Herhangi bir konuda Allah'tan bir şey önermeler isteniyorsa mutlaka tezekkür standartları içinde Allah-u Teala'ya sorarak cevaplarını alabilen ehli tezekkür, ehli kişilerdir. Hadis-i Şerif'te her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Zaten az evvel söyledik. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarını da hayra çağırmasını, Allah dostu olmanın, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Allah'a ibadet etmek, onun verdiği görevleri, farzları, her şeyi yerine getirmek.
3: Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi niye, niçin yarattı?
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Her Kur'an okuyuşumuzda Allah'a yakın oluruz zaten.
1: Bize üfürdüğü ruhu Allah'a yaşarken ulaştırabilir miyiz?
4: Tabii, neden olmasın?
1: Ermiş evliyalar gibi.
4: Tabii, bizim amacımız o zaten. Yaşama amacımız o. Niye geldik eve? Eyüp Hazretleri'ni görmek için. Allah'a ulaşmanın yolu bir budur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır.
2: Yaşarken mi? Yaşarken derken her şeyi yaparken Allah'ı düşünerek yapıyoruz mesela. Ve ölümün iki kaşın arasından da yakın olduğunu da biliyoruz. Her an öleceğimizi, her an Allah'a gideceğimizi bilmemiz lazım.
3: Ulaştırırız da onlara. Ya onlara ulaşabilsek biz ne güzel. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler. Biz dünyaya birazcık ne de olsa meyilliyiz.
1: Bunun için kişinin yapması gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Kalpten Allah'a dua etmek ve bol bol zikir edersek Allah'a zaten çok yakın oluruz.
3: Seni çok seviyoruz.
4: Seni çok seviyorum.
3: Evliyaları kullarından bizlere şefaatlerine nail eyle inşallah. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum.
2: Allah, ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum ve yaşar ki sana ulaşmak isterim.
0: Misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda onlar evliya ola. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler, biz dünyaya meyilliyiz dedi. Evliya olmanın yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Ve Yunus diyor ki bilene düğün dernektir. Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktal cinni vel insi liyabudun. Yaratılış gayemiz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ve dostudur. Ama Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Zümer 17'ye göre kendilerini tağuta abd olmaktan, kul olmaktan kurtarabileceklerdir. Abd ve abid olmak çok farklı. Abid, ibadet eden kişidir. Abd ise bu ibadetlerle bir hedefe ulaşan kişidir. Tıpkı hedefler ve vasıtalar gibi. Hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Dolayısıyla abd olmak da ibadetlerle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın dizaynında asıl olan Allah'a ibadet değildir. İbadet etmek bizi hedefe ulaşacak vasıtadır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe elbette ibadetlerini en üst bir boyutta gerçekleştirmiş ama ibadetleri vasıta olarak gerçekleştirmiş. O ibadetleri kullanarak hedeflerine yürümüşler. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. Ankebut 5 bunu söylüyor. Men kâne yercu likâllâhi fennâ câlâllâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti girecektir buyuruyor. O halde o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki onlar cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü cennetlik amel işleyen çok insan içer kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Fakat kitabın hükmü devreye girer ve kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yine kendisiyle cennet arasında öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Kitabın hükmü devreye girerek o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennet ehlinden olur. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öyle insanlar vardır ki onlar cehenneme kalmışlarla ve cennete gideceklerdir. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, öbürleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Muhakkak ki insanlar 7 ayet-i kerimede Allah'a davet olunuyor. İşte bu daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki grup insan oluşuyor. Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemlik amel işlese dahi kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalmasına karşın Allah'a ulaşmayı dilediği için o dilekle gittiği yer cennet. Ama kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalmasına rağmen Allah'a davet olunduğunda bu sefer Allah'a ulaşmayı dilemese, daveti kabul etmese o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve kendisi cehenneme gider. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme giden, cehennemlik amel işleyip cennete giden tamamen kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amelden üstündür. Cennetlik amel yapıyor ama niyet de cehennem. O zaman cehenneme gidiyor. Cehennemlik amel işlemeye başlıyor ama niyeti cennet, Allah'a ulaşmayı diliyor ve kişi cennete gidiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının sahipleri, mürşitler geliyor. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler olmasa, hocalarımız olmasa biz bir şey yapamayız ki şu anda. Bir şey öğreniyorsak onların sayesinde öğreniyoruz.
4: Nerede öyle ilimler, şeyler, evliyalar yok şimdi?
3: Çok zor. Eskilerdi işte. Eskiler yani tek tek dönüp gidiyorlar zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde Peygamber Efendimiz'in varisi olan Allah'a tamamen teslim olmuş Allah dostları, mürşitler var. Bunu biliyor musun?
2: Evet, biliyorum, var. Bizim gibi insanlar onları tarif edemez ya. Onlar başka bir makamda.
1: Onlara sizce ne kadar ihtiyacımız var? Eksiklerimiz neler?
2: O kadar çok ki. Görevlerimiz var değil mi? Herkesin herkese karşı bir görevi var. Ama kimse yapmıyor bunu ve hiç kimse de yani böyle ne bir Allah'ım yapanlardan oluruz inşallah diye.
1: Allah sevgisi mi eksik?
2: Allah sevgisi eksik, peygamber sevgisi eksik,
1: mürşit sevgisi
2: eksik, birbirimizi sevmiyoruz.
1: İşte bize bütün o sevgileri Allah kalbimize nakşetmek için onun dostundan dinimizi öğrenmemizi istiyor. Siz de öyle birisini bulmak istiyor musunuz?
2: İsterim tabii ki.
3: Yaşayan elviyalar bulmak. Yaşayan elviya bulmak çok zor ya.
4: Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Bunun bir yolu varsa bizi, siz bize gösterin.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ım bana yaşayan evliyanı, mürşidimi göster diyeceksiniz. Yapmak ister misiniz?
4: Tabii, neden yapmayalım?
3: Tabii ki de Rabbim nasip ediyor. Etsin de yani devamında etsin çocuğumuza, herkese, bütün ümmeti Muhammed'e.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda onlar eskidendi. Tek tek ölüp gidiyorlar dedi. Günümüzde yaşayan mürşidler yok mudur? Tabii ki vardır. Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki her gün devirde olursun, ne olursa olsun Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin mürşitler tayin ediyor. Hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Allah'tan aldıkları emir üzere onları mürşit olarak irşad etmeye çalışmışlar. Her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde bu Resuller hayattadır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Eliya minum tekemmiyayin ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir buyurduğuna göre o zaman Resulullah'ın ümmetinin velileri veli Resullerdir. Nübüvvet sona ermiştir. Nebileri gibidirler. Bir başka hürafe, insanları dinden soğutan bir başka hürafe. Eskiden mürşitler varmış, şimdi mürşitçim diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Hayır, bu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes ait olduğu standart içinde Allah'ın emrine itaat ve yasakları çiğnemezse, yerine getirirse o zaman 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkesi Allah-u Teala içeride mermemizin kılar. Yetmez. Risalet açısından olaya baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek için veli Resuller gönderiyor. Bunların arasından bir kişiyi de Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse her devirde yaşayan vekaleten devrin imamları onlar Allah'ın Resulleridir. Şu anda Hidayet çağındayız, Hicayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala bunu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. وَيَزَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاكُمْ مِنْ رَسُولٍ مِنْ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَ بِهِ لَتَنْزَلَنَّ قَالَ أَخْرَجْتُمْ أَخَاكُمْ ذَٰلِكُمْ مِنْ مِصْرِ قَالُوا أَخْرَجْنَا قَالُوا فَشَهِدَ فَأَنَّ مَعَكُمْ عَشْرَ عَادٍ Allah nebilerden size kitabı hikmet verdim. Siz de ona sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitabı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edin. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bir şey kaldığı zaman. İkrar ettik. Kabul ettiniz. Bu ağır hatimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik. Kabul ettik dediler. Allah-u Teala üstüne şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlerden. Öyleyse her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda bütün dünyadaki kavimlerin içinde bu Resuller hayattadır. Eskiden mürşitler var. Mürşit diye zamanımızda yaşayan ki insanlar mürşit değil olayı tamamen bir hürafe, bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir zandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Ben bunun için de rahmet ona bir itaat icap vereceğim. Sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Aklı selim hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayıran akıl. Aklı selim deyince yani sadece hayra çalışan bir akıl çeşidi. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Akıl hayra da çalışır, şerre de çalışır. Şuurlandığı alem önemlidir. Kişi rüşte erdiği zaman yani doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir aklın sahibi olduğu zaman buna akil ve bali olmak diyoruz. Kişi iki yoldan birini seçmek mecburiyetindedir. Ya içinde bulunduğu gay yolunun devamını alacak veya Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edinecek. Onun sapmalara ulaştıran çarpık düşünce sistemi Kur'an'ın hakikatleriyle mutlaka değişmelidir. Öğrenen aklı selim sahibi bir insan tahkik eder, tahkik ettiği zaman da doğruyu itibar eder doğruya. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Zikir yapmak bizi Allah'a yakınlaştırır.
2: Düzenli bir insan her gün zikrini yaparsa zaten diyor ki hocamız kalbindeki o karanlık aydınlanır. Allah'a daha karşı yakın olursun mesela. Zikir demek bambaşka bir şey yani.
1: Zikir insanı mutlu eder mi? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur.
4: Mutlaka eder tabii. Ne der etmesin. Ama yapmadığınız bir şey işte. Zikir, zikir.
3: Zikir kurtuluştur. Depresyondan, her şeyden hayat veren, huzur veren, kalbi yol açan, her daim evine bereket verir, huzur verir. Eşinle, çocuklarınla.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Çok güzel bir şey olurdu evet ama o dediğiniz biraz çok uzakta görünüyor.
3: Hiç fakir kalmazdı bu dünyada. Fakir kalmadığı gibi de çok güzel bir hayat yaşardık mutlaka.
1: İnsan sürekli Allah dese, Allah'ın ismini, sevgisini kalbine nakşetse, hep başkalarını mutlu etmek için hayırlarda yarışır.
2: Şu zamanda çok başkaları için yaşamak bilmiyorum çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şeydir.
4: Bu zamanda imkansız.
3: Zenginler zekatlarını doğru düzgün verseler zaten ortalıkta bu yaşam olmaz. Güzellikler içinde yaşamak varken savaş neden olsun ki kardeşim Müslümanız hepimizde.
0: Evet. Konumuzla ilgili arkamızı dinledik bir misafirimiz. Şu devirde başkaları için yaşamak çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şey dedi. Aslında iyilik yapmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü onları iyilik yaparken onları mutlu ettiğiniz her an siz de mutlu oluyorsunuz. İnsanlara başkalarına iyilik ulaştırmakta zorlayan nedir? İblis tabii. Maide 91'de اَنَّمَا يُرِدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُقَى بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَنَ السَّلَامِ Şeytan şarap kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Ama şeytan hep insanların aklına, onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin tarzında ifadeler getirir. Ona karşı çıkmalısın. Enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarına iyi davranmak bir fazilettir. Enayilik değil. Başkalarına kötü davranmak enayiliktir. Bir iptiladır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Hadis-i şerifte şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını aşmak ve birbirine düşürmekte ümitlidir. İsra suresi evet görüyoruz ki iblis insanların birbirine dost, kardeş el ele gönül gönüle bir hayatı yaşayarak mutlu olmalarını istemiyor. Ama Allah-u Teala da bizlerin mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk ancak birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyle ve birbirimize yardım etmekle hedefine ulaşabilir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı inşallah. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir inşallah? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İsra suresi 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir? Bakara 200, 201, 202'ye baktığımız zaman ve minen nasi Bakara 200 evet feyza kadeytüm menasikküm feskurallaha kezikrüküm abavukum evaşeddu zikra ve minen nasi men yekul rabbena atina fid dünya. İnsanlardan bir kısmı derler ya Rabbim bize dünyada ver ve malen fil arkni mekalak. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَمَ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yani ya ruhumuz istikametinde Allah'a dua edersiniz, bu Allah-u Teala'dan hep manevi güzellikler istemek anlamına gelir. Sizi daimi yüceltir ya da nefsinizin istediği bir şeyin olması için Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz ama siz oradan bir şey kazanamazsınız, kaybedersiniz. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için Allah'tan talepte bulunursanız veya kendi nefsani taleplerinizi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız şerre dua etmiş olursunuz. Önemli olan hayra dua etmektir. Ve daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Öyleyse şer'e dua edip etmek nefsin talepleri istikametinde Allah'tan bir şey istemektir. Hayra dua etmek ruhun talepleri istikametinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara tebi yaparken nereden ve nasıl başlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama insanların %90'dan fazlası huzursuz, mutsuz. İşte bu insanları huzursuz ve mutsuz eden insanların baş düşmanı şeytan. Ve insanın Allah olan, şeytanla olan bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bütün Allah dostları bu hakikati bilerek Allah'a davet ederler. Davet ettiğiniz kişilerin çoğu huzursuz ve mutsuz. Huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünya hayatında. Bunları onlara açıklarsanız, yani yıllardan beri hep mutluluğu arıyorsunuz ama ulaşamamanızın arkasında nasıl mutlu olacağınızı bilmediğiniz için ve sizi yanlış hedefe yönelten bir düşmanınız olan şeytanla birlikte olduğunuz için. Deyin ki biz sizi tek bir dilekle ondan ayırmaya, Allah'a bağlamaya geldik. Sadece bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin şeytanla olan bağları çözülmüş, Allah'la olan bağları bağlamış. Sadece bir dilek. Başlangıçta çünkü herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 19'una getirir özellik, tamamen 19 pozitif özelliğe ulaşır. Allah razı olsun. Malatya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Asr Suresinde anlatılmaktadır. Yunus Suresi 7. ayet ile Asr Suresi arasında bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Ve Asr Suresinin 2. ayet-i kerimesinde vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsranda olan cehennemliklerden cehenneme gidiyor. Bundan ve sürenden kurtulmak sadece bir dilek. Amin olmak bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ve ma bitardillezine amenu enne mulâkı rabbum. Ben bu amin olanları yanından koyamam çünkü onlar mutlaka Allah'ın mulâkı olacaklardır. Öyleyse eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur ve tek bir dilekle cehennemden kurtulmuştur. Ama bu dileğin sahibi değilse Yunus 7'ye göre o zaman da cehennemi hak ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam pazar sohbetinde üzüm üzüme baka baka karar, nura baka baka aydınlanır buyurdunuz. Bizim bazı kardeşlerimizin eşleri ve ailesi delalette. Bu durumda onlar boşanmanın onlar için daha hayırlı olduğunu, tasavvufu daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. Eğer öyle olsa o zaman Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam Tahrim Suresinin yanılıyorsam 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde bu dile getiriliyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. Tahrim Suresinin Allah-u Teala Tahrim 10'da Derebellahu meselen lillezine keferu ümrete Nuhun ve ümrete Lut. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanemini örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu gözden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı. Onları kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Hazreti Nuh'un hanımı da ateşe girenlerden, Hazreti Lut'un hanımı da ateşe girenlerden. Ama onlar ikisi de peygamber. Şimdi Tahrim 11'de de bir başka misal veriliyor. Allah amin olanlara bu Tahrim 10'da kafirlere bir misal veriliyor bu şekilde. Ama amin olanlara kafirlerin için misal veriyor. İkisi de peygamberin nikahı tahtındaydılar ama peygamberleri onları azaptan kurtaramadı. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Tahrim 11'de de bu sefer amin olanlara bir misal veriliyor. Allah amin olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar demişti. Öyleyse görüyorsunuz ki tamamen kişinin kalbi talebine bağlı. Kalbi talebiniz Allah'ın emrettiyse, eşiniz küfürde olsa dahi siz hedefleri bir bir gerçekleştiren en üst noktada Allah'ın sevdiği, yakın kıldığı birisi olabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde eşiniz veya en üst seviyedeki bir kulsa bile o sizi kurtuluşa ulaştıramaz. Her iki örnekte görüyorsunuz ki kurtuluşun sadece kişinin kendi iradesinin serbestçe kullanımının bir neticesi olduğunu, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki Tahrim 11'de Firavun'un eşi Asiye annemiz dilemiş ve Allah-u Teala kurtuluşa ulaştırmış. Öbür taraftan iki peygamberin nikahı tahtında olan hanımları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamamışlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimin birinci suali, sahabenin yaşadığı birlik, beraberliği ve kardeşliği biz de sahabe gibi yaşamak istiyoruz. Biz de sahabe gibi birlik ve beraberliğe yaşamayı nasıl başarabiliriz, açıklar mısınız? Daimi zikirle ama gün be gün zikrinizi arttırarak bu konuda hedefe ulaşmak istikametinde kendinize düşeni yapmış olursunuz. İkinci sualimizin de sahabe gibi kalbimizin Allah ve Resul sevgisiyle dolmasını nasıl başarabiliriz? Zikrinizi arttırarak sevgili kardeşim. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten kalbiniz Allah ve Resul sevgisiyle dolunur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, yakınımda birinin kötü şey yaptığını söylediğimde sana ne, kendisi bir günah kazanıyor diyen insanlar var. Onlar seçilmeyen kategoride mi? Bu konuda ne yapmalıyız? Tabii birbirimizi yanlış davranışlardan uzaklaştırmalıyız. Yani nasihat ederek, örnek olarak ve yardımcı olmak suretiyle günah işlemekte değil, sevap işlemek noktasında birbirimize yardımcı olmalıyız. Allah Teala iki ayette ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın. Ama birde ve takvada birbirinize yardımlaşın. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah insanları kendisi için yarattıysa Allah egoist olmuyor mu diyorlar. Böyle söyleyene nasıl cevap verebiliriz? Açıklar mısınız? Hayır, burada da Allah'ın muradı sadece insanları mutlu etmek. Yani Allah Teala insanların mutluluğu insanların eliyle gerçekleştiriyor. Örneğin tasarrufta olan devrin imamı ki Allah Teala her devirde devrin imamının eli ve lisanıyla insanları en zirve noktadaki mutluluğa ulaştırıyor. Ama devrin imamı temsil eden kavim resulleri de aynı görevi yapıyorlar. Ve o kavimleri Resulü temsil eden 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler de onlar altındaki veli mürşitler de dolayısıyla aslında bütün bunların hepsinde Allah'ın tecellisi, tesiri farklı. Sonuçta olan insanların huzur ve saadete ulaşması ve her gün biraz daha bu sevginin en üst boyutta yaşanmasını ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fitne çıkaran kişinin Kur'an-ı Kerim'e göre cezası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Tabi yani Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Hazreti Ali de diyor ki başlangıçta mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. İşte fitne imtihan demektir. Ve biz bu imtihana muhatap oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ilmi istemekle kendimizi fitneden kurtarıyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman fitne bizi sarıp sarmalıyor ve bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gittiğimiz yer cehennem oluyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Eramet konunun sonuna geldik. Bir başka Aran Kur'an Eramet konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor, günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Kur'an'dan bir kardeşim, muhterem hocam, müşidimize tabi olmak neden gereklidir ve bize ne kazandırır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultan Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt. Her iki halde de dinin iki kaynağından bahsediyor. Bu iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Allah'ın bu kitabı açıklamak üzere vazifeli kıldığı mürşittir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip Allah'ın Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Mürşid alelade bir insan değil. Yedi safhayı yaşayan birisidir mürşid. Evvela Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı yedi tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak hülyadın Allah'a teslimi. Yedi tane de vasıta emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Yedi tane de vasıta emir söz konusu. Şimdi mürşid, yedi tane hedef emri yerine getiren kişidir. Bu yedi hedef emrin beşinci safhasında nefsini Allah'a teslim ettiği zaman kişi Allah ile konuşmaya başlıyor. İhlasta ise Allah Teala sadece konuşmakla kalmıyor. Ulu'l-Elbab'da nefsin tesliminde yedi tane yer katını Allah Teala kalp gözüyle gösteriyor. Kalp kulağıyla anlatıyor. Yedi tane gök katı ve yedi alem ihlasta yine Allah'a gösteriyor ve böylece kişinin kalbi yedi kademede müzeyyen oluyor. Ondan sonra da salaha geçince iradesini Allah'a teslim ediyor. İşte mürşid bu yedi safayı yaşayan birisidir. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Yedi hedef emirden bir tanesi mürşide tabi olmaktır. Ama bu yedi hedefini yerine getirmek ancak yedi tane vasıta ile gerçekleşir. Şimdi din öğreticiler var. Geleneksel din tatbikatını, yani insanların zanlarını din olarak öğretiyorlar. Şu anki din öğretisinin bütününde, İslam aleminde bu yedi hedefinin yedisi de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Tabiyet yok. Tabi tasavvuf ehlinin dışında söylüyorum. Tarikatların ve tasavvuf ehlinin dışında. Ruhun Allah'a teslimi yok. Fizik ucunun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. İhlasa ulaşmak yok ve iradenin Allah'a teslimi yok. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman teslimler yoksa Allah'ın dini yok. Ama bu insanlar da din öğretiyorlar. İşte bu insanların öğrettiği din kendi kültürleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu insanların zanlarını din adı altında öğrettiklerine emaniye diyor. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onlar ümidirler, kitabı bilmezler. O zaman kitabı bilmiyorlar. Neden kitabı bilmiyorlar? Çünkü kitabı öğreten olan mürşittir. İşte bu kitabı bilmeyenler mürşide tabi değiller, kitabı bilmiyorlar. O zaman bunlar kime tabiler? Bakara 79'da insan ve cin şeytanlara tabiler. Bakın Bakara 79. Artık elleriyle emane bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu yazdıkları az bir bedel karşında satarlar. Bu Allah'ın katından derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun o kazandıklarına. Ne yazıyorlar bunlar? Bunlar emaniye bilgileri yazıyorlar. İnsanların zanlarını. İşte şeytanın öğrettiği 19 tane zan, 19 tane bidat. Ve insanlar bu 19 zan, 19 bidatla Allah'ın dininin yerine kendi emaniye bilgilerini insanlara öğretiyorlar. 19 tane bidat. Mürşit Allah Teala diyor ki ben tayin ederim. Nahl 9'da vallahi kastesebili min hacai ve lev şahe ecmaîn. Gerçekten öyle mi? Mürşidi Allah mı tayin ediyor? Evet. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu sırat-ı müstakim olan Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler de çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa emaniye davet eden insan ve cin şeytanlar var. Evet, insan ve cin şeytanlar var. O zaman bunlar fırkalara ayrılanlardır. Dinde fırkaların bir tek fırka-i naciye, o sırat-ı müstakimde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardır. Nebira Sultanı Peygamber ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i naciye ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Günde 40 kere Fatiha okuyoruz namazda. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerine nimetlerin yoludur. O nimet ne? O nimet devrin imamı. O nimet hidayete erdirendir. Öyleyse mürşit Allah'a %100 teslim olmuş, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla başkalarına gösterdiği ve dinini onunla öğrettiği, yaşattırdığı ve başkalarına vasıta olduğu kişidir. Kur'an-ı Kerim'de 19 tane isimle adlandırılıyor mürşit. Evet, 19 tane kavram, kelime mürşidi tarif ediyor. Münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi alim, ebrar mesela isimlerden bir tanesi de ebrar. Ve tevafena ma'al ebrar. Ve daha bunun gibi 19 tane isim geçtiği ayetlerde. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeş muhterem hocam Allah yolunda men edenlerin Allah-u Teala'nın hem hasa ve huzurlarına engeller koyduğunu öğrendik. Peki sonradan bu kişilerin de idrak edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olabilir mi? Tabii Allah Teala tebliğ yapıyor ama eğer kalpleri tabi edilmemişse, yani onlar Haç 8'de ve Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirtilen şekliyle mürşide karşı mürşitle mücadele etmiyorlarsa elbette. Bakın insanlardan bir kısmı ilmi yok, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hidayetçiz yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba da dayanmıyor, emaniyeden konuşuyor. Kitaba sahip olsan Allah hakkında mücadele ediyor. Yani 19 tane bidatla mücadele ediyor. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Allah bu kişilerin kalbini tabi ediyor. Lokman 20. Yine İnsanlardan bir kısmı men yücadili fillahi bi gayri ilmin, yine mücadele ediyor, ilmi yok, hidayetçi mürşide tabi değil ve nurlu bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan, sadece zanlara tabi onlar. Allah bunların kalbini tabi ediyor, bunların ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Çünkü ulaşmayı dileselerdi Allah Teala bilecekti ve onlara işittirecekti. Ama ulaşmayı dilemiyorlar. Ve onlar için kalp tabi ediliyor. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesi. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde innellezine yucadilu fillahi bighayri ilmi, gayri sultan. Allah Teala onların kalbini tabi ediyor. O artık bir insan şeytan. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeş, muhterem hocam, kardeşlerimiz bazen verdiğimizi örtü altında hangi durumlarda her gök katında 2000-2000 yapabiliriz diye soruyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, zaten kalp katında 15.000, ondan sonraki ruh katında 2000, sır katında 2000, hafi katında 2000, afa katında 2000, letay nefse 2000 ve ondan sonra letay ruhta da üstü olan bir dizayn söz konusu. Öyleyse 1 ve 7. gök katları hariç 5 katta zaten normalde de 2000 arttırılıp çekiliyor. Onun dışındaki katlarda özellikle ruh katında 33.000'den sonra 47.000'e ve daha üstü daimi zikre ulaşana kadar çekilebilir. Ama kalp katında da 15.000 çekiliyor. Allah razı olsun. Ayrıca bu durum yeni tabi olan kardeşlerimiz için mi geçerlidir? Az olduğu zamanlarda mı geçer? Hayır sevgili kardeşlerim. Yani yapabiliyorsanız ölçülere uygun şekilde yerine getireceksiniz. Ancak şartları müsait olmayanlar. Onu da Allah Teala biliyor. Allah kendileriyle beraber inşallah. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kehf suresinin 10. ayetini açıklar mısınız? Kehf suresinin 10. ayeti muhterem efendimizin tefsirinde emir Allah'ın katından insana gelen her şeydir. Burada min emrina, bizim emrimizden diyen Allah Teala, bizim yeryüzüne gönderdiğimiz vazife görüp tekrar bize dönecek olan her şey emirdir demek istemektedir. Bütün elektronlara gelen nötronlar, elektronlara ulaştıkları zaman dönüş hızlarını elektronlara aktarıp tekrar Allah'ın katına döndükleri için Allah'ın emridirler. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, bundan sonra yaptığı zikir karşılığında Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat, fazıl 4 muhtevada ikişer ikişer inen Allah'ın emirleridir. Gelirler, bir görevi yaparlar. Fazılların büyük bir kısmı nefsin kalbinde kalır. Geriye kalanlar da Allah'ın katına dönerler. Ruh da Allah'ın bir emridir. İnsanlara emanetten verilir. İnsanlar ölmeden önce ruhlarını Allah'a döndürmek, iade etmek mecburiyetindedirler. Ölümden sonra ruh zaten tekrar Allah'a dönecektir. Min emrina, emrimizden karmaşık bir ifade gibi görülmektedir. Allah-u Teala'dan selavat, rahmet, selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın gelebilmesi için kişinin mutlak surette irşat makamına tabi olması gerekmektir. Muharredeki gençlerin Allah'tan gelecek selavat, rahmet, selavat, fazlan bize ait olanı, bize ulaştıracak olan mürşidi tayin et tarzında talepleri var. Allah-u Teala reşada kelimesini irşat makamını ifade etmek üzere kullanmıştır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa, izniniz olursa bir sorum olacak inşallah. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslam açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır Muhterem Hocam? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bahtlı insanlar var ve bahtsız insanlar var. Bahtlı insanlar ruhun talebine uyarak Allah'ın yardımını alan kişilerdir. Bahtsız insanlar da nefsin talebine uyarak devamlı şeytanın söylediği kelimeleri tekrar eden insanlar. İnsanların kültürlerinde bu tip şeyler var ama nitekim Yasin suresinin 13-14. ayet-i kerime Yasin suresine baktığımız zaman işte bu ayet-i kerimede 18'de Allah-u Teala kanunu gereği bütün insan topluluklarına Resul gönderiyor, Nezir gönderiyor. Resul ve Nezir onları Allah'a davet ediyorlar. Onlar da karşı çıkıyorlar. Ve diyor siz geldiniz, biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşıyacağız. Mutlaka biz size elin bir azap bizden, size bir azap yani kendi uğursuzlukları nefslerine tabi olmaları sebebi kendi uğursuzluklarından kaynaklanan şeyi Resul'a sebep gösteriyor, Resul'e söylüyorlar. Dolayısıyla uğur batlı insanların bir ümididir ama uğursuzluk da nefsine tabi olanların, irşat makamına isyan edenlerin içinde bulunduğu hali ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e uyan her şey İslami'dir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa tabii ki İslami değildir. İblisin söylediği her söz Kur'an ayetlerine aykırıdır. İblis de nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle böyle insanların zanna tabi olmasını sağlıyor. Bidatlerle din oluşmasını söylüyor. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda onlardan daha çok zulmü arttırdıklarını artık vebal üzerimizde kalkıyor mu? Bu durumda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi. Şimdi Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her mutlu olmak başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Siz de eğer insanlara daimi mutluluğu veriyorsanız o zaman siz o mutluluğu yaşıyorsunuz. Kendin için istediğini kardeşin için iste. Sen mutlu olmak istiyorsan o zaman tamam, sen etrafındaki herkese mutluluk vereceksin. Kendin için istemediğin mesele, sen mutsuz olmak istemiyorsun. O zaman etraftaki hiç kimseyi de mutsuz etme. Onun için Allah'ın emrine seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda. Tamam sevgili kardeşlerim, o kötülükleri yapan onlar derecat kaybediyor. Sen ise derecat kazanıyorsun. Allah-u Teala'nın bizden istediğine daimi hayra ulaşmak. Hayır nedir? Derecat kazanmaktır. O zaman sen hem onları mutlu ederken derecat kazanıyorsun, hem de onlardan sana kötülük geldiği zaman derecat kazanıyorsun. Yani devamlı bir derecat kazanımı içindesin. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama sen onları mutlu ettiğin zaman onlar da seni mutlu etseydi bir faydaya ulaşacaktın. Mutlu ettiğin zaman derecat kazanıyorsun. Onlar seni mutlu ettiği zaman sen bir faydaya ulaşıyorsun. Ama onlar sana kötülük yaptığıları zaman sen yine bir hayra ulaşıyorsun. Bir faydaya değil, bir hayra ulaşıyorsun. Allah-u Teala'nın da istediği daimi derecat kazanmamız.

Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6-7. Ennellezine keberu sevan aleyhim enzertum annem tuzurum la yuminun. E diyeceksin ki bunlar bir dinde ilmin sahibi, onların ilmleri faydasız ilim. Câsiye 23'te yine sağır, dilsiz ve körler Allah'ın delalette bıraktığı kişiler. Yani hasarlara engelli olan insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Eğer irşat makamı onlara ayetlerle yapmaya sahalinde tebliğ yaparsa ve karşı çıkıyorlarsa bunlar, o zaman da huzurlarına engeller konuluyor. O zaman hasarları ve huzurları engelli olan insanlara doğal olarak Allah'ın adaletinden de şüphe ederler, cennet cehennemden de şüphe ederler. Hepsi bir şüphe üzeredir. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirme elbette. Zaten onlar şüphe içindedirler, onlar cehalet içindedirler, onlar bütün 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Sadece her alimle değil. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan övüde, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. İşte bakın, her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olur. Allah razı olsun. Ve Allah'a ulaşma İslam'ın 7 tane hedefini bildireceksiniz. Ve onları Allah'a davet edeceksiniz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Birinci suali dünya insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine denk geliyor buyurdunuz. Dünyanın özel bir durumu mu var? Kalbine denk geliyor. Açıklar mısınız? Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada hayata getirilmiş ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emri alemi içinde rahmettir. Karşıt emri alemi içinde rahmettir. Gayb alemi içinde rahmettir. Karşıt gayb alemi içinde rahmettir. Zahiri alem için rahmettir. Karşıt zahiri alem içinde rahmettir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Öyleyse bütün alemlerde imamdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz aynı zamanda yeryüzündeki Kabe bütün alemler için bir hidayet yeridir. Âl-i İmrân 96'ya baktığımız zaman Allah Teala öyle buyuruyor. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan elbette insanlar için Bekke'de Mekke'de yapılmış ilk beyttir. Bu Mescid-i Haram 5. gök katında. Ama aslında bugünkü Mekke toprakları içerisinde Kabe oluyor. Dolayısıyla herkes başka alemlerden de buraya haçra geliyorlar. Çünkü Allah-u Teala alemlere hidayet vesilesi olan. İkinci suali, devrin imamı yaşayan biri mi olması gerekiyor? Evet, devrin imamı yaşayan birisi olması gerekiyor. Şu anda huzur namazının imamı arkasında iki kişi, birisi Hazreti İsa Aleyhisselam, birisi Nebiliye Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın verdiği maddi nimetler için şükrediyoruz. Manevi nimetler için hamd ediyoruz. Bize gelen her türlü hastalıklar için hamd etmemiz mi gerekiyor, yoksa
şükretmeniz mi gerekiyor açıkçası?

0: var mısınız? Fizik vücut söz konusuysa hastalıklarda hamd etme, şükretmemiz lazım. Ama nefsani hastalıklar söz konusuysa o kalktığında ona da hamd etmemiz lazım. Çünkü nefsani hastalıkların, nefsin hastalıkların temizlenmesi Allah'ın kadından gelen rahmet, fazıl ve selavatla gerçekleşiyor. Bunlar da manevi rızıklardır. Onlara karşı hamd etmemiz lazım. Ve o hastalıklardaki nefsimizin hastalıklarını tamamen temizliyor. Ama diğerinde de şükretmemiz gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. Başımıza gelen iyi veya kötü her şeye razı olmamak, kaza ve kadere razı olmamak anlamına mı geliyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi Elhad'dır. Allah'ın bir ismi Elhak'tır. Neyi hak ediyorsak pozitif istikamette, onun mükafatını Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Ama hangi konuda da bir şer işliyorsak, Allah'ın adaletinin bir gereği olarak da mücazat söz konusu. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Gökleri ve yerleri niçin yarattık? Halaka semavate vel ardı bil hakki. Li tujza kulli nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı, adalet üzere yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı, bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Onlara asla zulmedilmez. Öyleyse her saniye, her an o kişi bir kötülük yapıyorsa o kötülüğün karşılığı mutlaka cezayı görür birebir. Ama bir iyilikte bulunuyorsa, hayır işliyorsa onun da mükafatını görüyor. Yani devamlı olarak Allah'ın adaleti, mutlak adaleti gerçekleşiyor. O zaman başımıza gelen iyi veya kötü, iyi yaptığımız işlerde mükafat, kötü yaptığımız işlerde de ceza söz konusu. Ceza işlediğimiz günahların kefaretidir. Ama mükafat da Allah'ın lütfunun bir gereğidir. Kaza ve kadere razı olmak, kadere razı olmak zaten söz konusudur. Kader sebebiyle bir derecat kaybımız söz konusu değil. Ama kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Evet, kader sebebiyle ya derecat kazanıyoruz ya bir faydaya ulaşıyoruz. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için geçerli. Faydaya ulaşmak da bu dünyada bize lazım olan bir şeydir. Ama kazada öyle değil. Kazayı olarak işlediğimiz her amelde ya derecat kaybederiz ya derecat kazanırız. İşlediğimiz şer fiillerde derecat kaybediyoruz. Yaptığımız bütün hayırlarda derecat kazanıyoruz. Dolayısıyla 7 safa rıza söz konusu. Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Allah-u Teala'nın 3 çeşit rızası var. Hedefler itibariyle rıza. Hedefler itibariyle kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden, mürşidine tabi olandan razıdır. Ruhunu teslim edenden razıdır Allah-u Teala. Fizik vücut teslim yapılandan razıdır. Nefsini teslim edenden razıdır. İhlasa ulaşandan razıdır. İradesini teslim edenden razıdır. Basamaklar itibariyle rıza. Bir üstteki basamak, bir alttaki basamaktan daha üst seviyededir. Bir de derecat açısından rıza. Derecat kaybetmek Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Derecat kazanmak Allah ondan razıdır. Öyleyse bize düşen Allah'ın razı olmadığı derecat kaybına girmemek, nefsimize uymamak gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayır ve şer. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hayır ve şer ne demektir? Biz insanlar, bizi sevindiren olaylar hayırdır, bizi üzen olaylar şerdir diye değerlendirme yaparız. Bu insanların değerlendirmesidir. Oysa ki Allah-u Teala'nın ölçüleri tamamen farklı. Bizi sevindiren olaylar hayırdır diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kazandırıyorsa, üzülsek de, sevinsek de, o bizim için hayırdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kaybettiriyorsa, sevinsek de, üzülsek de, olay şerdir. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Hayrı ve şerri sevindiren ve üzen olaylar diye değerlendiren insanların hepsi, bunu bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Öyle olaylar var, sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bunu bir misalle açıklamak gerekirse, bir hırsız düşünelim. Hırsız başkasının malını, arabasını çalmış. Seviniyor. Ama sevindiği bir olay Allah'ın ölçülerine göre şer. Çünkü derecet kaybediyor. Arabası çalınan kişi de üzülüyor. O da malını kaybettiği için. Ama mal sahibi hırsızın kaybettiği derece kazanıyor. Öyleyse dünyevi ölçülerde hırsız bir faydaya ulaşmıştır. Ama Allah katında kazanan, derecet kazanan mal sahibidir. Bir Allah dostu hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyir eyler. İşte bütün günahların sevaba çevrilmesi bunun kesin işaretini taşıyor. Nitekim Merkez Efendi, Sümbül Efendi olayında da Sümbül Efendi talebelerine gidin nerede bir haksızlık gördüyseniz gelin bunları yazın bana anlatın. Herkes geliyor, konuşuyor, alabildiğine haksızlıkları ifade ediyor ama onların arasında susan birisi var. Herkes konuşmasını bitirdikten sonra yapılan haksızlıkları ifade ettikten sonra Sümbül Efendi, Merkez Efendi'ye diyor ki sen gitmedin mi evladım? O da ben gittim, sen olsaydın neleri değiştirmek isterdin? Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü tüm bu haksızlıkların hemen Allah-u Teala'nın seri hesap olması hasebiyle anında hesabı göründüğünü ve herkesin her şeyin merkezinde olduğunu ifadesi Sümbül Efendi'yi çok mutlu etmiştir ve benden sonra postuma oturacak olan kişi sensin diyor. İkinci sual, hayır ve şer ile imtihan olmak neyi ifade eder? Evet, Allah-u Teala öncelikle Tövbe Suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmişlerdir. Allah-u Teala devamlı onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama ölüme kadar bu insanlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah-u Teala Enbiya 35'te kullu nafsin kullu nefsin zayikatul mevt ve nebluukum bi şerri vel hayri fitneten suma ileyne tercaun. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet eder. Nefsimizdeki bütün afetler şeytandan aldıkları tesirlerle Allah neyi emrettiyse onları yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak ister. Böyle bir standartta içinizdeki devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derecet kazanacak olan bir şey yapacak mısınız? Sınıf geçme notunu alacak mısınız ya da derecet kaybedecek misiniz? Bir şey mi yapacaksınız diye sınıfta kalacaksınız. Bazen sınıfa geçecek, bazen sınıfta kalacak ama devamlı imtihan olacaksınız. Hayır da şer de Allah'tandır sözü bir hürafedir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde müminin her şeyi hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Evet, hayırla şerle imtihan. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam Allah Teala şöyle buyuruyor. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafızlara göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle bir kötülük isabet ederse işte o zaman da insan kafir olur. Öyleyse Allah Teala'nın hayırla imtihanı. Biz insana tarafımızdan rahmet tattığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ama bu onun için bir imtihandır. Şükrederse imtihanı kazanan birisidir. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse bu da onun için bir imtihandır. Hemen sabra sarılması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mazluma da zalime de yardım edin. Mazluma zulme uğrayan kişiye sabır düşüyor. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz ya Resulullah? Onun da zulmünü azaltarak, onun hatasını söyleyerek karşı taraftan özür dilemesini onu o istikamette ikna ederek gerçekleştirebiliriz. İşte şerle imtihanda karşı taraf nefsine uyarak şer işliyor. Biz onunla bir imtihandayız. Ama biz eğer sabredebilirsek derecat kazanıyoruz. Öte yandan yine Rabbimizden gelen bir hayırla da imtihandayız. Şükredersek Rabbimizden gelene şükredersek ondan da yine imtihan yani devamlı hayırla şerle imtihandayız. Sabretmek ve şükretmek her zaman bizim yerine getirmemiz gerekir. Zaten imanın iki esasından birisi, yarısı sabır, diğeri de şükürdür. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar kimlerdir? Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulul elbab, ihlas ve salah ehli olan kullardır. En üst noktada tabi ayrı anahtar işlerin kilidi olan devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler ve daimi zikrin sahipleri. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde ayrın anahtarı ve şerrin kilidi olan kişiler Ali İmran 104'te söylenen münkerden nehyeden, marufu emreden ve hayra davet eden kişilerdir. Evet. Sûre 33'te de yine aynı şekilde hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, teslim yüküyle Allah'a teslim olanlardan bahsediyor. Bu devirde ümmetin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü en çok insanı hidayete erdirecek olan kişi hidayet çağında odur. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifte konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlardan, şerlerden uzaklaşıp devamlı hayır kazanan bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümü hatırlıyoruz. Allah'a ulaşmak için en yakın ölümü hatırlıyoruz.
3: İbadeti en doğru şekilde yapmak, namazları kaçırmamak, vaktinde kılmak her zaman.
4: İbadet eden, Allah'a ulaşmak, hayrın hasanetini eden, ne yapacaksın ki Allah'a ulaşmak?
5: Günahkar olduğunda en çok yani edebileceğin dua tövbedir yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bedenimiz ulaşır, ruhumuz ulaşır.
6: Kalbimiz.
4: Dualarımız ulaşır.
3: Kulluğumuz yani yaptığımız ibadetlerimiz ulaşır.
1: Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmışlar, şerden kurtulmuşlar. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmak ister misiniz?
4: İsterim tabii, istemez olur muyum?
2: Tabii ki ne ulaşmak isteriz. Yani her Müslümanın bir şeyidir, idealidir yani Allah'a ulaşmak için.
3: Olması gereken ya, yani her Müslüman yapması gereken bir şey zaten.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. İnşallah.
6: Ey yüce Allah'ım.
2: Ölmeden evvel.
3: Ben de emanet olan ruhumu.
4: Sana dünya hayatında ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak her Müslümanın idealidir. Günümüz insanları Allah'a ulaşma idealini kaybetmiş midir? Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimelerinde وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Bakara 156'da وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bunlar biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Ulaike aleyhim selavatim min Rabbim ve rahmetim ve ulaikel muhtedun. İşte sabrın sahipleri onlardır. İnsanlar için kıymetli şeyler vardır, idealler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında da kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Musibetlerle imtihan edilmelerine karşın hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanların Hakk'a ulaşmak emeliyle, Hakk'a ulaşmak idealiyle mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını kesin demektir. Ama insanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar. Bir batıl inanç Allah'a ulaşılamaz. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ne yazık ki insanlar bu hürafelere kafayı takmışlar ve Allah'ın Kur'an hakikatlerinden haberleri yok. Her şeyden evvel kainatı yoktan var eden Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış. Ama insan da Allah içindir. Öyleyse insan Allah içinse Allah insanın biricik hedefidir. İşte evvel emirde Allah'a ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. Ama her ikazede de hedef Allah'tır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak ilk niyetimiz, hedefimizdir. Kalben ulaşmayı dilemek ki bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın kesin bir garantisi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlara en çok hayır kazandıracak amel Allah'ın ismini zikretmektir. Zikrin önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Zikir tabii Allah'a yakınlık konusunda çok iyi bir şeydir. Kafi ve celi zikir var. Kalben zikir de var.
2: Ya tabii ki her Müslümanın Allah'ı zikretmek için içimizden gelen niyazlarımızdan biri 5 vakit namazdır. Sürekli Kur'an okumaktır. İbadetlerimize, ondan sonra dinimize sahip olmaktır. O yönden de Cenab-ı Allah'a yakın olmak için bu ibadetlerimizi yerine getirmektir.
3: Allah tüm yaratıkları, varlıklar her zaman zikreder. İnsanoğlu da her zaman zikreder. Yani zikretmek zorunda. Zikirden uzak durmamamız lazım hiçbir zaman.
1: Zikir yapan bir insan içinde huzuru bulur mu?
6: Tabii ki de. Yani en şeyde gizli zikir. Yani her türlü zikir zaten huzur, mutluluk veriyor insana. En çok da huzur. İçinde böyle hiçbir şey kalmıyor. Tamamen yani böyle şey oluyorsun. Hani boşalmış da günahlarından arınmış gibi.
2: Evet, tabii ki ne bulur. Zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'ya yakın olduğumuzu ve onun yanında olduğumuzu bildirmektir amacımız.
4: Mutlu olur. Herkese iyilik yapar. Herkesine mutlu olur. İşte herkesine yani iyi olur. Huzurlu, dualı insan öyle olur.
5: Tabii ki bulur. O içindeki ferahlığı hisseder zaten mutlaka. Yüzüne dahi yansır yani bu içindeki ferahlık, mutluluk.
0: Bir misafirimiz, her türlü zikir insana huzur ve mutluluk veriyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Tamamen arınmış gibi, günahlarını arınmış gibi oluyorsun. Şimdi onun zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet, daimi zikre ulaşırsa o zaman şeytanın kapısı kapalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, dalaletten bütün negatif şartlardan kurtulmuştur ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Bu kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecek ama zikir onu da adım adım azalan bir günah silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz, yasakları çiğnemezsiniz. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse suali bir daha dönecek olursak kişi devamlı zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişiyi evvela mürşid önünde tövbesini gerçekleştiriyor. Bütün günahları sevaba çevriliyor. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman da o zaman o kişi muhlislerdendir. Ve ihlas salahın giriş kapısıdır. İhlası tamamladığı zaman salahın birinci kademesine günahlar örtülüyor. İkinci kademesinde salahın ürün veriliyor. Üçüncü kademesi günahlar sevaba çevirir. Dördüncüsü iraden teslim. Beşincisi de Allah'ın irşada memur ve mezun kılması. Ama iblis ne diyor? İblis diyor ki ben senin yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım Hicr 39'da. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Çünkü muhlis kul Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuh davetiyle muhatap olan kişilerdir. Kim ihlasa erdiyse muhlisler Allah'ın tövbe-i nasuh davetine muhatap olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin nimetiyle inşallah. Hocam size bir sorum olacaktı. kalbinde Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü kişi Allah'a ulaşma dileği yoksa devamlı nefsine tabi oluyor. Allah Teala'nın muradı hep aynı açıdan değerlendiriyor. Hayır talepleri ve şer talepleri insanların kalplerinde zevk olanları, kalplerinde maraz olanları, kalplerinde şerrin hakim olduğu kişiler Allah'ın yasaklarına yakın, Allah'ın emirlerine uzak olanlardır. Emirlerin muhtevasında ağırlık taşıyan emir Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Bu emre karşı kişinin iç dünyası ne ifade ediyorsa Allah'ın hükmü buna göre şekilleniyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşma dileğine karşı çıkanlar, onlar da şerrin hakim unsurları. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep ediyor. Ulaşmayı dilemeyenler de şer hakim oluyor. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Her devirde Allah'a itaat edenlerin ve hayır kazananların en üst noktasında resuller, mürşitler yer alıyor ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için dinimizi, Müslümanlığımızı ve ibadetlerimizi anlatıyor.
3: Mürşit bizim için onu izinden gireceğimiz bir alim, imam diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarını bize doğru şekilde anlatan, Kur'an'ı doğru şekilde meal eden hocadır yani, liderdir.
6: Mürşit tabii ki Allah-u Teala'ya en yakın olan bir nevi Allah, Allah dostu, aracı yani. Bize şefaat mi, aracı olmuş oluyor. En azından Allah'a yakınlaştırmaya daha çok tevekkül ediyor.
3: Onlara tabi olmamız bize cenneti kazandırabilir. Ama fazla aşırıya da gidip ona tapmamak lazım tabii ki. Önce Allah'a iman ettikten sonra o sadece bir elçidir. Onu kabul etmek lazım.
1: Mevlana Şems Hazretlerine tabi oldu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi oldu. Siz de böyle bir Allah dostlarına bağlanmak istemez miydiniz?
2: Tabii ki de, biz de bağlanmak isterdik. Biz de onların yolunda gitmek isterdik. Biz de onların her zaman isimleriyle ve kendileri görmesek de isimleriyle büyüdüğümüz için her duamızda onların isimlerini zikrediyoruz.
3: Yani karşımıza çıkarsa neden olmasın ki?
0: Evet. Bir misafirimiz mürşit konusunda cenneti kazandırabilir ama fazla aşırı gidip de ona tapmamak lazım dedi. İnsanlar mürşide tabi olduklarında ona tapmış olurlar mı? Mürşidi olmayan delalet. Tabii ki böyle değil. Yani mürşit Allah Teala'nın tayin ettiği bir kılavuz. Yetmez. Mürşit teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Evvela Allah'a davet ediyor mürşid. Yetmez. İrşada davet ediyor. Yetmez. Hakkın sözlerini söylüyor. Ve ruhunu teslim etmiş. Vücudu teslim yapmış. Nefs teslim yapmış. İrşada ulaşmış ve iradesini teslim etmiş. Öyleyse teslim-i külliyle Allah'a teslim olana tabi olduğunuz an aslında Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. 10 ayet gereğince Allah Teala mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Bir alim çıkıyor diyor ki mürşidler gizli şirkin sebebidirler. Yani bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah'a tapmayı bırakmış, mürşidine tapmaya başlamış. Allah'ın söylediğine bakın şimdi gizli şirkin sahipleri nefslerini kendilerine ilah edenler ve mürşitlerine ulaşamadıkları için gizli şirkteler. Allah'ın ayetlerinin nasıl çarpıtıldığını anlatabilmek için çok veciz bir misali bu şekilde verdik. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenler zaten mürşitlerine mürşitlerine tabi değiller. O zaman mürşidi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen de nefsini ilah edilmiştir, gizli şirktedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah onu mürşidine ulaştırdı ve gizli şirkten kurtulacaktı. Tamamıyla Allah'a teslim olanlardan olacaktı. Allah Teala'nın dizaynı budur. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini kalplerine indirip idrak etmek yerine tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm. Peygamberullah ve Berekatü. Kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Hayır ve şerrin Kur'an-ı Kerim'deki manasına baktığımız zaman Allah'tan hayırlıları eş istemek aslında yanlış bir dua mıdır? Esselamu Aleyküm ve Ramazullah ve Berekatü.
0: Hayır ve şerrin Kur'an'daki manasına baktığımızda diyor ki kardeşimiz, Allah'tan hayırlı bir eş talep etmek aslında yanlış bir dua mıdır? Allah Teala'nın biz insanlar için dilediği tek şey hepimizin mutluluğu. Dolayısıyla hayırlı bir eş bize hayrı kazandırabilir ama o süre içerisinde mutsuzlukları da kişi yaşayabilir. Fakat Allah'tan bizi mutlu edecek bir eş istemek Allah Teala'nın hedefine daha uygundur. Allah Teala şu kainatta en üst noktada yarattığı insan için bütün kainatı önüne sermiş, her şeyi onun için yaratmıştır ama insan kainat için değil, insan Allah içindir. Ve hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmek ne kadar Allah'a teslim olmuşsa o kadar gerçekleştirmiştir. Öyleyse teslimiyet kainattaki nesnelere sahip olmakla değil, Allah'a teslim olmakla mutluluk elde edilebilir. İnsanlar hayırlı bir eş diye hep talepte bulunurlar. Aslında hayrın ne olduğunu bilenler için bu hayli enteresandır. Bir evlilik düşünün, eşlerden biri zulüm görüyor. Öteki zulmediyor. Hayırlı mı? Allah'a göre gerçekten hayırlı. Bu düzen aslında zulüm görene devamlı derecat kazandırır. Ama bizim çiftlere sorarsanız hiç de hayırlı bir olay değil. Çünkü taraflardan birisi üzülüyor. Oysa ki olayların bizi üzmesine göre değil, derecat kaybetmemize veya kazanmamıza göre değerlendirmesini yapmak vecihetindeyiz. Biliyorsunuz ki her büyük evliyanın arkasında bir zalim kadın yatar. Allah'ın bir evliyasını her sene hem Kabe'de hem de bulunduğu şehirde görürlermiş. Yıllar yılı böyle devam etmiş. Yıllar sonra bir gün artık o zat Kabe'de görünmez olmuş. Onun üzerine demişler ki yahu biz seni her sene orada görürdük. Bu sene neden görmüyoruz demiş ki yengeniz öldü vefat etti. Evet demek ki hayırlı bir eş istemek bu da bizi böyle bir sonuca ulaştırabilir ama kişiyi mutsuz etmesine rağmen sabır gösterebilirse en üst seviyedeki hedefine ulaşır. Programı sizden gelen suallerle devam İsparta'dan bir kardeşim. Tabii ki tahkiki imanın başlaması kaçıncı basamakta gerçekleşir ve cezbe ile ilişkisi nedir açıklar mısınız? Tahkiki imanın başlangıcı mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşiyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinden nemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vel cedet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtunâ zâdetü imâni ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İşte cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. Mu'minler o kimselerdir ki Allah ismi zikredildiği zaman kalpleri titrer. Ve ayetler kendine tilavet edildiği zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah razı olsun. Hakiki imanın cezbe ilişkisi nedir? Tahkiki, cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. dış bir tesirle fiziki olarak Allah-u Teala'nın gücünü göstermesi cezbeyle gerçekleşiyor. Allah'tan gelen, kalbimizi titreten, hazan yaprağı gibi titreten bir Allah'ın tesiri cezbe. Ceryanı, Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, irademizin artması için hangi esmayı çekebiliriz? El-Mesel esması bize hangi özellikleri kazandırıyor, açıklayabilir misiniz? Hangi özellik kazandırıyor bilmiyorum. Ama esmalar Allah isminin tekrarı gibi zikirdir. Fakat Allah esmasının tekrarı bütün afetlerde azalma ve faziletlerde artış göstermesine karşılık esmalar öyle değil. Esmalar ait olduğu alan içerisinde afetin azalması, faziletin artması. Örneğin Es-Sabur esmasını çektiğimiz zaman nefsimizin manevi kalbinde sabırsızlık afeti azalıyor, sabır fazileti artıyor. Hasletlerde bir değişme yok. Evet, sadece o esmanın alanı içerisinde sabırsızlığımız azalıyor, afet azalıyor, fazilet çoğalıyor. Günün birinde daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman 19 tane faziletin sahibi oluyoruz. Ve Allah esmasının tekrarı bu 19 fazileti besliyor devamlı olarak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücudumuzu teslim etmek için Allah'a nasıl talepte bulunmalıyız? Bu talebi kalbimize nasıl indirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman Efendimiz buyuruyor ki, kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursa, Allah'a kendisini vekil tayin ederse Allah-u Teala mutlaka fizik vücut teslimi noktasında ona yardım edecektir ve o gerçekleştirecektir. Ama kişi nasıl bir niyetin sahibi olması lazım? Diyecek ki, ya Rabbim ben sana ulaşmayı diledim ve bana verdiğin söz gereğince benim ruhumu kendine ulaştırdın. Ermiş evliyadan biri oldum. Yani bana verdiğin sözü yerine getirdin. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama benim ruhumu sen kendine ulaştırdın ve 7-8 aylık süre içerisinde bunu bana nasip ettin. O zaman Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Eğer ben yine fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursam, seni kendime vekil tayin edersem, ben kesinlikle inanıyorum ki fizik vücut tesliminde de yardımında bunu başarabilirim. İşte bu taleple fizik vücut tesliminde talebinde bulunması lazım ve Allah'a tevekkül etmesi, zikrini arttırması lazım. Ben fizik vücut teslimi yaptım diyen bir insan zikri artmıyorsa o dilden yapmıştır. Kalpten değil. Kalpten yapması halinde Allah'a kendisine vekil tayin ederse mutlaka zikri artar. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda bunu gerçekleştirmek lazım. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyim? Bunun kalbimden olduğunu nasıl anlayabilirim? Sevgili kardeşim, üç vücudun var. Bunların bir tanesi fizik vücut, birisi nefs, diğeri de Allah'ın zatından üfürülen ruh. Zaten ruh Allah'ın zatından sana üfürülmüştür. Allah'a ulaşabilen de sadece senin ruhundur. Nefsin Allah'a ulaşmaz, fizik vücudun da Allah'a ulaşmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah'ın kendine vekil tayin etme sebebiyle Allah Teala verdiği söz var. Rahat 27 ve Şura 13. O ruhu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kalbimden olup olmadığını, ondan sonraki Allah için yapacağım vasıta emirleri yerine getirip getirmediğinden anlaşılır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama zikir hoşuna gitmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmak sana angarya geliyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, hiç oruç tutamıyorum. Bunlar bu şekildeyse sen dilden dilemiş olabilirsin. İnanç sahibisin bu konuda. ama imanın sahibi değilsin. İmanın sahibi olman kalpten dilemeni gerektiriyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğini nişanesi zikir yapmak hoşuna gider. Namaz kılmak vasıta emirleri Allah sana sevdirir. Eğer vasıta emirleri Allah sana sevdirmişse kolaylıkla zevkle huzur içerisinde bunu yapıyorsan sen kalpten ulaşmayı dilemişsindir. Ama yoksa dilden diledin, kalpten dilemedin. Dilden dileme de inanç seviyesinde seni bırakır. İman seviyesine ulaştıramaz. Dilin kalbe inmesi lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hoca Mürşid'e tabiyet esnasında kişide ne gibi manevi değişiklikler olur? Mürşid'e tabi olduğun an 7 kalp şartının sahibi olursun ve 7 nimetin sahibi olursun. Evvela Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsun. Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibidir. Kim nefs tezkiyesini yapabilir? 7 kalp şartının sahibi olan kişi. Ama aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'tan 7 nimet de alır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet kalbine Allah Teala imanı yazar. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet fizik vücut şeytana korumaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet nefs tezkiye olmaya başlar. Yedinci nimet irade güçlenir. Öyleyse 7 tane nimet 7 kalp şartıyla o kişi mutlak surette çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşır. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimiz imsak vakti seher vaktidir buyuruyor. Biz sabah namazımızı imsak vaktinden yarım saat sonra mı kılmalıyız? Bu konuda ne buyursunuz? İmsak vaktinde kılıyoruz biz inşallah. Yapabilirsiniz, bir problem yok. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, muhterem hocam Osmanlı hanımlarından bahseder misiniz? Nasıl bir edebe sahiplerdi? İnsanlara hizmet için neler yaparlardı? Gün içerisinde ibadetleri dışında sosyal faaliyetleri var mıydı? Tabii bu konuda eğitimlilerdi. Yani herkes başlangıç noktasında nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan ister hanım ister bey mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bir mürşidin terbiyesine girer ve ondan aldığı edeple en üst seviyede insanları mutlu etmek meyanında hem sosyal alanda hem de iç dünyasında gerekli ibadetleri, zikirleri ve hizmetleri yapmak suretiyle en güzele ulaşmışlardır. İster hanımlar cephesinden Bacıyani Rum, ister erkekler cephesinden Mevleviler, Hacı Bektaş Veliler, Ay Evranlar ki saray erkanı Osmanlı'da Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı ise Ay Evran teşkilatına bağlılardı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf baştan sona Kur'an ahlakıdır, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Öyleyse Osmanlı'daki hanımların bahseder misin? Hepsi tasavvufu yaşayan, edebe en üst seviyede riayet eden, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, hep hizmet içinde olanlardı. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde İnsanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 2. safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, 3. safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, 5. safa nefsin Allah'a teslimi, 6. safa ihlas, irşat ve 7. safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasına alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah Teala Meryem suresinin 58 ve 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden, seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Ama bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında Gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebi Sultanı Peygamber

olmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah-u Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki, ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, Peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenilecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman, bu fitneyi çıkartan gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle, elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler, yani gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele, eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah-u Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir? Bu seçilmeyenler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve cihat, kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilme amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah-u Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler.
davet kendilerine

0: ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü, kutbu velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutbu nübüvvetin bir temsilcisi, kutbu velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutbu nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutbu velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi arada arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'lerdir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de insanlara açıkladığı gibi ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavmin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz? Allah'a muhtaç. Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese Bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine Allah göndermese kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine göndermese o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah-u Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَلَارَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 152'de, 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir ve bihatullahi avfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Ve nehaza sırat-ı müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkalara oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa mutlak surette Allah-u Teala ona mürşidini gösterir ve o fırka-i naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir? Resulullah'ın cevabı, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir başka hadiste İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet eden ve daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde, Allah'a davet etmeyen, şeytana davet eden, cehenneme davet eden ve daveti kabul etmeyenler de sırat-ı cehimde. İkisi de birbirine zıt olan iki yolu ifade ediyor. Bir kısmı ateşe davet ediyor. Bunlar yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmanimle lahm edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye, tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet neydi bugün konferansımızın konusu? Tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanifetini Arapça dili İslam tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar müşriklerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki, İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır, cennete gider. Ama bakıyoruz ki dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayet-i kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu, hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var. Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda. Ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنَا شَرَكْتَ لَيَبَتَّنَا عَمَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim lika Allah'ı inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. Kâle mel İslam ya Resulullah. İslam, kâle mel imanı ya Resulullah. İslam, iman nedir ay Allah'ın Resulü? Kâle el imanı en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve Resulü ve tu'minu ba'si. Resulullah'ın cevabında iman lika Allah olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu lika Allah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci safhası lika Allah çıkınca o zaman hiç kimsenin lika Allah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِنَّ عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bunun manası şu, huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey, emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah-u Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için kesinlikle Allah-u Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşid söz konusu ise tabiyet vardır. Tabiyet farzdır. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani ümmi, nebi, resul. Ümmi, nebi, resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mütevasına baktığımız zaman ne görürüz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah-u Teala Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Mümin Nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ise onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyünü ve Havarileri anlatıyor Allah Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini Hazreti Nuh'un dinidir. Safat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve zeli ve bedi tek bir dinin olduğunu, yedi sabah dört teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yahdullahu fevka edihim. Femen nekese fe ennema yenkisu ala nefsi. Ve men evfa. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah-u Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah-u Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın, şimdi biz bunu insanlara anlattığımız zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu? Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah-u Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biatı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. Üç tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah-u Teala ayet-i kerimede söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühen nebiyyü. İza câkel mu'minâtu. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeye ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Ve la yetine bir bühtan yefterune, iftira etmemek. Ve la yasineke fi marufim. Marifte sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu beş şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmak da günah-ı kebairdir. Hırsızlık yapmak da, zinada bulunmak da, evlatlarını öldürmek de, İftira da, maruf da, isyan da, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunlara, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz, bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kul Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar, Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'le'l hayrati ve akamus salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizi ve hidayete erdiren İmamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Örneğin Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah-u Teala kimlerden seçiyor? Nebi Resul olmadığına göre veli Resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet veli Resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde buyuruyor ki el evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet, peygamber değil, kutbu velayet peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Ve Allah-u Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günümüz genel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, lika Allah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. Bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bil ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنَا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlere de size uysaydı لَعَنِتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyen etti. وَكَرِئِهُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı veri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi. Kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve dinin ilk 3 safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa, ikinci safha yoksa, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla fizik gücü teslim yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla ihlasa ulaşamaz, irşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hiye bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Ferikan hada ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım, bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka, fırka-i naciye ve feriqen hakkat aleyhim delalet bir kısmı üzerine delalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi, 40 değil. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah ve yahsabun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar, onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Günümüzde bu fitnenin elebaşlarıyla kim eliyle mücadele ederse mümindir, kim diliyle mücadele ederse mümindir, kim kalbiyle mücadele ederse mümindir, bunun dışında kalbinde zerre kadar iman yoktur. Yani kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, ulaşmayı kalben dileyen. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, mürşidine tabi olan. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, eliyle bunu gerçekleştiren kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle bu sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız, Allah'ın dinini ve hazırsanız, ben kalbim ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma'a salavat. Amin.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah insanları seçer mi? Birinci sual, Allah'ın insanları kendisinden seçmesi kader midir? Allah Teala'nın insanları seçmesi de seçmemesi de kaderdir. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Kaderiye mezhebi, yani belki buna cebriye denmek lazım. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Evet, bu cebriye giriyor. Alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsuludur. Her şey kazadır. İkisinin de yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kaderiye, cebriye. Kaderiye'de her şey kişinin kendi iradesinden kaynaklanıyor. Cebriye'de Allah-u Teala'nın her şeyi kişiye zorla yaptırması söz konusu. Allah bu seçimi ne? Seçimi neye göre yapıyor? Bu sorunun cevabı konuyu aydınlatıyor. Allah bizim muktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Bu sebeple hak etme açısından Allah'ın kazasıyla karşı karşıyayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alıyoruz. Hayır sahipleri var ve isyan edenler var. Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki ya Resulullah, sen bu tebliğe başlamadan önce de şu anda bize tebliğ ettiklerinin güzel şeylerden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı hayır diyor. İşte o biz tebliğe başlamadan önce de hayatında gerçekleştirdiğin hayırlar seni buraya getirdi. Öyleyse her zaman insanın iç dünyasındaki meyli önemli derecede rol oynuyor. Kişi hayra meyilli bir insan olabilir. Kişi şerre meyilli insan olabilir. O meylin neticesinde kişinin negatif liyakati söz konusudur. Allah onu seçmez. Pozitif liyakati söz konusudur yaptığı hayırlarla. Allah Teala da onu seçer. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın seçmedikleri neye göre seçilmezler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah Teala'nın geçerli ölçü kriterleri vardır. Allah herkes için bir hedef tayini yapmıştır. Mutluluk hedefi Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. İşte bu hedefe meyil duyan yaklaşım içinde olanlar seçilirler. Bu hedeften uzaklaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemedikleri başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da seçilmezler. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Bir, her şeyden evvel doğmadan evvel seçilenler var. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için Allah-u Teala onları zaten o liyakatte görüyor. Bütüne sahip olan Rabbimiz. Ve doğmadan evvel seçilenler Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve makâne emil hayre. Bir de dünyadayken seçilenler, işte Bakara 216'da Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannedersiniz, belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve arkasından olayları insanların değerlendirmesine göre ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenlere Allah-u Teala işittirmiyor. Arap 146'da سَأَسْرِفُ عَنْ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları, ayetlerimizin hepsini görseler iman etmezler. İrşad onu görseler yol edilmezler. Gay onu görseler yol edilmezler. Bu onların ayetlerimizi yalan anlamaları ve gafil olmaları sebebiyle. İşte bunlar seçilmeyenlerdir. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizayn oluşturur ki insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bu sondan sonraki işlemini tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşerini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Evet. Enam 87'de, 88'de ve min abâhu ve zürriyetum ve ahvânuhum ve iştebeynâhu ve edeynâhu ilâ sırâtil müstakîm. İşte bu seçilenlerden, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırâtil müstakîm ulaştırdık. Bu seçilenlerden musibetlerle imtihan olduğunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları Hac 53'e göre sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. O seçilenlerden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Ve mürşid sevgisini kalplerine koyuyor. Hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Öyleyse başlangıç noktasında olayların değerlendirilmesiyle seçilenler ve seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Seçilenler, bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan onlardan tebliğe muhatap olduklarında kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbi talebi üzerine onu birinci safa sırat-ı müstakime Hac 53'e göre alıyor. Tabiyetle birlikte de o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Üçüncü sual, Allah'ın seçtiği insanların kurtuluşa ermesinde ailelerin de etkisi var mıdır? Evet. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler, yakıtı insan taşlardan olan ateşten kendinizi koruyun. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Bunu çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillenir. Doğru yolu göstermezseniz yanılması kuvvetle mümkündür. Yine de bir insanın cennete gitmesi de cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir olgudur. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Hac 53'te Allah Teala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytan وَلِيَجْعَنَا مَا يُلْغُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Şeytan kalpleri hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara negatif tesirde bulunarak onları Allah yolundan ayırıyor. Yani şeytanın ilkaları onlara tesir ediyor. Ama Hac 53. Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesi اَرَيْتَ مَنَ اتَّغَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ O hevalarını ilah edinini görmüyor musun? اَفَاَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا O hevasının ilah edinin üzerine sen vekil olacaksın. Görüyorsunuz ki muhafız olmak, vekil olmak çok çok önemli. Allah-u Teala Resullerini insanlar itaat etsin diye gönderiyor. O itaat başladığı noktadan itibaren Allah'ın başının üzerine gönderdiği, muhafız olarak tayin ettiği devrin imamının ruhu dört cepheden onu şeytana karşı koruyor. Kaf 31-32'de ise وَاُزِيْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَابٍ حَفِيظٍ İşte bu Allah'ın vaadidir. Evvab olan ve hafiz olan. Hafiz olan Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olan. Evvab olan da ruhu vücudundan ayrılarak yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşan ve yok olan, Allah'ın zatında ifna olan, fena fillah makamına ulaşan kişi. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın insanlara verdiği vekilin, muhafızın görevi nedir? Hem vekilin hem de muhafızın. İster vekil diyelim, ister muhafız diyelim. Her devirde devrin imamı bu görevi yüklenmektedir. Enbiya 73'te Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler hem insanlar için muhafızdırlar hem de vekildirler. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı secde 24'e göre hem muhafızdır hem de vekildir. Nisa 64'te ise Allah-u Teala biz Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Rad 11 az evvelki sualin cevabında Şuara 215 nasıl sağdan soldan koruyorsa, devrin imamının ruhu Rad 11'de de belirtildiği gibi önden ve arkadan koruyor. Vekalet, hidayete erdirme müessesinin sahipliği demektir. Bütün nebiler, bütün huzur namazının imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Bir taraftan Allah'ın vekil olarak görev yapar, Allah'ın vekili olarak görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak da Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Evet. Demek ki bütün devrin imamı ise vekaleten insan asaleten devrin imamı olsun. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki vekilleridirler. Hem insanlar için hem de Allah için. İnsanlar için onların günahının sevaba çevirmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunurlar. Hidayete adım atıldığı andan itibaren o kişinin başının üzerinde muhafız vardır. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir muhafız hüviyetine girmiştir. Devrin imamın ruhu kimin başının üzerine geldiyse artık o kişiye zulmani ilim tesir etmez. Devrin imamın ruhu kimin başının üzerine geldiyse delalette olanlar ona zarar vermez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet onlara gelmez. Allah'ın izni olmadıkça. İşte Maide 105 bu açıdan Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurukum men delle izâ tedeytum. Üçüncü sualda Allah Teala'nın verdiği vekili, muhafızı insanlardan geri alması mümkün müdür? Evet. Gerçekten eğer kişi kendisine düşen görevi yapmasa, zikrini ait olduğu seviyede yapmazsa, fikir azalmasının içine girer de devrin imamından, mürşitten şüphe ederse, o zaman Allah-u Teala onu alacaktır. Vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece devam eder. Allah-u Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız. Rahat suresinin 11. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Enfal suresinin 53. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerindeki olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani devrin imamın ruhu, o kişi kendi halini bozmadıkça Allah onun başının üzerinden geri almaz. Bu devrin imamın ruhu kimin başının üzerine gelmez? Rahat 25'te belirtildiği gibi, fesat çıkaranların, Nisa 164'de belirtildiği gibi, seçilmeyen, kendileri hidayette değil, başkasının da hidayetine mani olan insanlardan bu kesinlikle söz konusu değil. Öyleyse vekalet ve muhafaza çok çok önemli. Konumuz ilgi, halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o ki...

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli konuklar ve değerli muhterem Nurettin hocamız. Konumuz olan şiddet, depresyon, kötü alışkanlıklardan kurtularak Kur'an ayetleri ışığında mutlu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu paneli düzenleyen Kainatın Mutluluk Merkezi Federasyonu'na da Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Ve bugün beraberliğimizde federasyonun izni, kuruluş izni alırken resmi görevli şöyle demiş: ya evvela siz nasıl kainatı mutlu edeceksiniz? Bize söyler misiniz? Ben şimdi onun cevabını vermek istiyorum. Biz tek tek insanları mutlu ettiğimiz zaman kainatı mutlu etmiş oluruz. Çünkü kainat insan ve cinlerden oluşuyor. Bütün kainatı Allah Teala en sevgili mahluk olan insan için yaratmış. Ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edeb Ali şu ifadeyi kullanıyor: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte şu anda huzurunuzdayız. Acaba bir ferdi Kur'an ayetleriyle nasıl yaşatacağız? Nurettin hocamız çok güzel ifade etti. Nefs, nefs, nefs. Biz de burada insanların baş düşmanı nefs ve bu nefsi devamlı aleyhimizde kullanan dış düşman olan şeytandan nasıl kurtulacağız? Onun ipuçlarını Kur'an ayetleriyle sizlere sunmak istiyoruz. Mutlu olmak çok kolay. Şu kainatta mutlu olmaktan daha kolay bir şey yok. Ama niye zor? Çünkü insanlar mutluluğun adresi, kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ne yazık ki unutmuşlar. Dünyevileşme insanlara o kadar sarmış ki herkesin kafasında bir dünyevi sarhoşluk var. Herkes evladının yarınını, evini, arabasını, makamını, şan ve şöhretini düşünüyor. Ama en sevgili mahluk olan insanın hayatına baktığımız zaman bizi yaratan Rabbimiz iki şeye işaret buyuruyor: İnsan için ahiret ve dünya saadeti. Bu iki saadetin ikisini beraberce mutala ettiğimiz an ahiret sonsuz, dünya hayatı üç günlük. Hatta sık sık tekrarladığımız bir hakikat var: dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. İşte nasıl ahiretimizi mamur edeceğiz? Kur'an ayetleriyle Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluğu nasıl yaşayacağız? İzniniz olursa Kur'an aynasında, hak aynasında biz insanlar nelerden müteşekkil yaratılmışız? Çünkü Kur'an'ın muhatabı insan, Rabbimiz insana göre değişin. Kur'an'ı hayatınıza tatbik edin ve Kur'an'ın emrettiği Kur'an ahlakıyla ahlaklanın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, her şeyden evvel Nurettin hocamız da ifade ettiği gibi Kur'an ve sünneti A'dan Z'ye kadar yaşamaktan geçer. Benimle röportaj yapan bir kardeşimiz, Kur'an'da sana şu suali sorsam, en çok seni etkileyen ayet nedir derseniz, ben şu cevabı verdim kendisine, huzurunuzda söylüyorum: Bakara 151. Bakara 151'de Kur'an da var, sünnet de var. Aynen şöyle buyuruyor Rabbimiz: ey sahabe, şu anda ekrana geldi, Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Birinci görevi, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev,
O size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev, hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte 14 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı Bedeviler çok kısa süre içerisinde 23 senede asr-ı saadete ulaştılar. Neyle ulaştılar? Kur'an'la ulaştılar. Nasıl ulaştılar? Ayette belirtilen Allah Resulü'nün ayet bayet onlara Kur'an'ı öğretmesiyle onlar da Kur'an-ı Kerim'e göre değişerek nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak asr-ı saadete ulaştılar. İnsanoğlunun

standartlarda yarattık insanı. Sümme reddetnahu esfeli safilin. Sonra onu esfeli safilin'e reddettik. Ama kimler hariç? İllellezine amenu ve amilü salihat. İşte bu günkü konferansımızda üzerinde sıklıkla duracağım, ifade etmem gereken amenu olup ıslah edici amelin insan hayatındaki yerine buna göre kendimizi nasıl değiştireceğiz? İnşallah inanıyorum ki bu konferansta can kulağıyla beni dinlerseniz hepiniz evinize mutlulukla gideceksiniz. Çünkü zor değil, reçeteyi burada vereceğiz. Zaten Allah size hitap ediyor. Özellikle de ve özellikle de kalbinize hitap ediyor. O zaman şöyle ifade ediyorum. Gözünüz ekranda olsun. Kulağınız bende olsun. Ama kalbiniz daim Allah'ta olsun. Nurettin hocamızı duydunuz, dinlediniz. Ne işi yapacaksanız Allah için yap. İşte ne işi yapacaksak Allah için yapmamızın en bariz göstergesi, alamet-i farikası kalbinizin daim Allah'ta olması. Hiç unutmayın, şu anda Allah hepinizle beraber. Sadece sizinle beraber değil, kainatla da beraber. Ama Allah Teala'nın kainatta olan tüm insanlarla beraberliği daima onların kalbine nazar etmesi. Allah'ın hiç kimsenin soyuyla, malıyla, şekli şemaliyle ilgilendiği değil. Devamlı olarak insanın kalbine bakıyor. Kalpteki hedef, niyeti ne acaba? İşte Rabbimiz hedefi tayin etmiş. Ey insanoğlu diyor, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Derdimiz nefsimiz. Resulullah'ın ikinci görevi. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Dermanın var sende, onu bilmiyorsun. Dermanımız ruhumuz. O da görevleri arasında yer alıyor. Ve bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Ey insanoğlu, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mardin'de böyle bir federasyon kurmamızın arkasında, kainatın mutluluk merkezi federasyonu adını vermemizin arkasında bu hakikat var. Siz şekil A1'de görüldüğü gibi Kur'an'ın reçetesiyle bir insanı değiştirmeye kalkarsanız o formülü bütün insanlara tatbik edebilirsiniz. Ve bundan emin olun, ifade ediyorum huzurunuza, sevgiyle ifade ediyorum. Tüm insanları kalbimizden çok seviyoruz. Çünkü bu sevgi Rabbimizin emridir. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah Teala şöyle buyuruyor. Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Başlangıç noktasında biz neden huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz? Kendimizi bilmiyoruz. Allah Resulü men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Nefsine arif olan Rabbine arif. O zaman izniniz olsa Kur'an ayetleriyle insanı evvela yakından tanıyalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde fizik bedenimizden bahsediyor. Doktor olan ihtisas alanı. Ama fizik bedenin içerisinde bir nefsimiz daha var, vücudumuz. Ve nefsin ve ma sevaha. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte bu nefsin içerisinde hayatı bize zehir eden 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hastalığı, problemi dışarıda aramayalım. Problem içimizde. Her insanın kendi içinde. İşte bu nefs. Ve bu nefsi de devamlı azdıran bir şeytan var. Secde emrine isyan eden, Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan var. Hepiniz benden çok daha güzel Kur'an'ı biliyorsunuz, okuyorsunuz. Kur'an'da 114 sure var. Tövbe suresi hariç. Her surenin başında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim geçiyor.
İşte biz bu formülü anladık da hayatımıza

0: tatbik ettiğimiz an sırrı çözmüş olacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Rabbimiz ne diyor? Diyor ki kovulmuş olan şeytandan kaç, Allah'a sığın. 14 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı Bedeviler kısa sürede asr-ı saadete ulaştıklarının arkasında ne var? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu tatbik etmişler. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Ayetin içinde cevabı var. Nasıl kaçındılar, nasıl kendileri kurtardılar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse şu dünyada iki tür insan var. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Mutsuz insanlar kalben ulaşmayı dilemeyen, Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيِقَانَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Nurettin hocamızın özellikle ifade ettiği İslam'ın yani Müslümanların cehaleti. Eğer kişinin kalbinde Allah'ın ayetleri yoksa hangi kitapları okusa okusun, hangi meslekten mezun olsa olsun, evet insanlara göre mürekkep yalanmıştır ama o Kur'an'ı bilmediği için Yunus'un tabiriyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır, bizi yaratan Rabbimizdir ve Rabbimiz olan Allah bu Kur'an'ı kalbimizde görmek istiyor. O zaman kalbimizde olmayan Kur'an'ı biz nasıl kalbimize indireceğiz? Cevap yine Resulullah'ın sünnetinden geliyor. Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Cebrail aleyhisselam, Allah Resulü'nün mürşidi. Nezzele bi ruhul amin ala kalbike li tekûm minel müzrin. Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı kalbine indirdi inzar edici olman için. İnsanları uyarman için. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz de Kur'an'ı kalbimize indirmek durumundayız. Resulullah'ın sahabelerine hamele-i Kur'an diyorlar. Allah Resulü'nün hadisinde ifade ettiği gibi hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur, onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. O zaman öncelikle biz kendimizi insanların baş düşmanı olan şeytandan kurtarmak durumundayız. Nasıl kurtaracağız diyeceksiniz. Çok basit, çok kolay. Bir tek dilek. Ama bu dileğin kalbimizde yer alması lazım. Eğer bu dilek kalbimizde yoksa, ne yazık ki şeytanın da tesiriyle, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle, devamlı mutluluğu dünya hayatında arıyoruz. Makam sahibi olursam mutlu olacağım. Zengin olursam mutlu olacağım. Eşim bana itaat ederse mutlu olacağım. Çocuğum imtihanı kazanırsa mutlu olacağım. Bütün bunların hepsinin kendim yakın bir Allah katında değeri yoktur. Çünkü mutluluk nefsin afetleriyle yaşanan bir olay değil. Kur'an buna işaret ediyor. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki amen oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyor muyuz? Dinler mi kalpten mi? O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. E hocam şu anda iki tane vücuda işaret ettin. Bunlar Rabbimize ulaşabilir mi? Hayır. O zaman Allah'a ulaşan bizde ne? İşte bunun cevabını Allah Teala secde 9'da veriyor. Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın bizde bir emaneti. Ve ruhun yapısında Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı gerektirecek her türlü haslet yer alıyor. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat ve devam ediyor. İşte bugünkü konferansımızın konusu ne? Şiddet, depresyon, kötü alışkanlıklardan kurtulmak. Bunun ruhtaki karşılığı ne? Faziletler. Öyleyse Rabbimiz bizim faziletli insanlar olmamızı istiyor. O zaman nasıl olacağız? Faziletli insan olarak nasıl hayatta yer alacağız? İşte Nurettin hocamızın ifade buyurduğu gibi her dönemde Allah'ın peygamberleri, onların varisleri, Allah'ın resulleri, velileri, dostları devamlı olarak Rabbimizin davetini bize ulaştırmışlardır. Kur'an'a baktığımız zaman 7 daveti ayetlerle size söyleyebilirim. Enfal 24 Allah'ın davetini ifade ediyor. Yusuf 108 Allah'ın davetini ifade ediyor. Yunus 25 Allah'ın davetini ifade ediyor. Nahl 125 Allah'ın davetini ifade ediyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kasas 87, Haç 67 ve noktayı şöyle koruyor Rabbimiz. Men nahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve qala inni minel muslimin. Dikkat edin, ayetlerde tekrar olan bu çağrı Allah'a çağrıdır. Allah mutlu olmamızı istiyor ama mutlu olmamız Allah'tan geçer. Allahsız bir mutluluk hiç kimse için insanlık tarihi boyunca mümkün değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek bay ve bayan hiç kimse Allahsız mutlu olamaz. Öyleyse mutluluğun adresi Rabbimiz. Ve Rabbimiz kainatın sahibi yoktan var eden ve zatını hepimize hedef göstermiş. Özellikle iki cihan serveri Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde şu cevabı, şu mesajı bize veriyor. Kul hazi sebili. Ud'u ilallahi ala besiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur. Günde 40 kere namaz kılan herkes Rabbinden ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır. Ama sorsan Fatiha okuyan kardeşimize acaba sen bu ayeti okudun da ne oldu diyersen ne yazık ki hayır, hiçbir mana veremez. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'i mezarlarda okuyalım diye indirmedi. Fal bakalım diye de indirmedi. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle bu Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için indirildi. Ve aynı ifade doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmeliyiz İslam'ı. O zaman sahabeye ve onun yetiştirici olan Allah Resulüne baktığımız zaman birlikte 7 safanın 7'sini yaşamışlar. Nedir bu 7 safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi yoksa ki ifade edildi, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Ve sizi birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Teslimi, selamı yayın diyor. O zaman Allah'a giden yol sevgiden geçer. Bu sevginin ilk startını Allah sevgisi bize veriyor. Yani Allah'ı sevmedikçe, Allah'a aşık olmadıkça, Allah'a hayran olmadıkça bizler o sahabenin standartlarına ulaşamayız. Birbirinin can düşmanı bedeviler çok kısa sürede bu 7 safanın 7'sini de yaşadılar ve gerçekten de insanlara örnek oldular. Tevrat'ı incelediğim zaman Tevrat'ta Hazreti Musa ona tabi olanlara kimi örnek gösteriyor biliyor musunuz? Allah Resulü ve sahabesini. İncil'i inceliyoruz. Hazreti İsa ona tabi olan havarilere kimi örnek gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanları. Bugün bizler için örnek insanlar kimler? Yine onlar. Çünkü onlar Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 7 safanın 7'sini de yaşadılar. Ve ilk başlangıcı tekrar ediyorum, kendilerini şeytana kullanmaktan kurtardılar. Şeytanla insan arasındaki ilişki neyle başlamıştır? Allah Teala yeryüzünde ben bir halife yaratacağım ve insanı yaratıyor ve huzurundaki meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Secde etmekten imtina eden şeytan Allah soruyor, niye biz secde etmekten alıkoyundun, yani niye secde etmiyorsun deyince beni ateşten onu çamurdan yarattın diyor. Ve Allah Resulü şu hadiste şu ifadeyi kullanıyor. Kibirden sakının, Kibir sebebiyle şeytan şeytanı lanet oldu. Hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, tüm kötü alışkanlıklar, her türlü insanoğlunun asla tasvip etmediği, hayatında bulunmasını istemediği her ne kadar kötülük varsa, hepsinin kaynağı insan nefsi. Bütün kavgaların arkasında insan nefsi var. Öyleyse insanın iç dünyasında nefs ruhunun kavgası devam ettiği süre içerisinde, eşiyle olan kavgası bitmez. İş kavga devam ettiği süre içerisinde toplumdaki insanların bir olan kavgası devam etmez. Devam eder, devamlı. O zaman ne yapmamız lazım? İşte içimizdeki kavgayı bitirmekle başlamamız lazım. Bu da bir dilektir. Ve bütün ulu azim peygamberlerine Allah'ın verdiği işaret budur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dinin 3 esasından bahsediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ben tek Allah'a inanıyorum diyor, dilinden bunu söylüyor. Ama kalbine indirmediği takdirde 19 tane putu kalbinde taşıyor. Yeri geldikçe onların hepsini de kullanıyor. O zaman ne olması lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Nurettin hocamız ifade etti. Rahman da Rahim de olan Allah herkes için, burada ben bir noktaya dikkat etmenizi çekmek istiyorum. Rahman esması herkes için. Ama Rahim esması sadece ve sadece müminler için. Nereden biliyoruz? Çünkü Yusuf aleyhisselam, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Öyleyse bir peygamber olan Yusuf aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem. Tek başına nefsime güç getiremem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama hangi nefs hariç? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler hariç. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de Rabbimizin 99 esmasından bir tanesi olan Rahim esmasıyla üzerinize tecelli etmesini istiyor musunuz? Yani rahmetinin size gelmesini istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah bu talebi kalbinizde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman başlangıçta kapalı olan kulaklarınızı Allah-u Teala açıyor. Kapalı olan gözlerinizi Allah-u Teala açıyor. Kapalı olan kalbinizi Allah açıyor. Neyle açıyor? Rahim esmasıyla açıyor. Yani baş gözündeki Cemal Mesturi, kulaklardaki Vakra'yı, kalbinizdeki Ekne'yi alıyor. Ve siz Allah'ı seven birisi oluyorsunuz. Allah'ı seven birisi olmanız, Allah'ın da size ibadetleri sevdirmesi manasına geliyor. Çoğunuz, kendiniz veya çevrenizdeki insanlar, aşk ve şevkle 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene ibadetini güzel yapıyor. Bir müddet sonra bakıyorsun ki ara verdi. Artık ne namaz var, ne zikir var, ne hiçbir şey var. Ve hayatında hep bu kısır döngü devam ediyor. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. O zaman bu kısır döngü devam ettiği yerlerde biz gerekli dersi alamıyoruz. Alan kişiler kim? Alan kişiler cehaletten kurtulanlar. Kalben ulaşmayı dileyenler, Resulullah'ın hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse bir bilen olması lazım önümüzde. Bizi aydınlatan, bizi Allah'a davet eden ve o daveti kabul etmemiz halinde Allah'ın da Rahim esmasıyla bize tecelli ettiği, şeytana açılan kapıları kapattığı, Allah'a açılan kapıları bizde açtığı bir dizan. Bunu kim yapıyor? Bunu Rabbimiz olan Allah yapıyor. Neyle yapıyor? Rahim esmasıyla yapıyor. İşte Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesi. İnsanlar diyor ihtilaftadır. Yani fırkalara ayrılmış vaziyettedirler. Ama fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar kimler? Ancak kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesi. Rabbin şayet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa onlar ihtilaflar devam edecek. Ama kimler hariç? Rabbinin rahmet ettiği. Rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nurunu kalbine gönderdiği kişiler hariç. O zaman muhterem misafirler, kalben ulaşmayı diliyor muyuz? Diller mi kalpten mi? Şimdi Allah için yapılan her şeyin bir sağlaması var. Mesela şu anda bu salonda çoğunu söylüyorsunuz. Camiler dolup taşıyor namaz kılanlarla. Dilden söylüyorlar ama kalplerinde acaba söylenen var mı? Ne yazık ki hayır. Niçin hayır? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'ın kendisi için tayini hedefi, kendine hedef ittihaz etmediği için, niyeti olmadığı için Allah Teala da yardımını göndermiyor, Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün insanlar için bir mesaj veriyor. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse bu dini yaşamak istiyorsak bu din Allah'ın yardımıyla yaşanır. Allah'ın yardımı olmadan mümkün değil. Şimdi şu anda size insanın üç vücudunu tarif ettim. Öğretimimizde, eğitimimizde bunların hiçbirisi yok. Bugün ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde hiçbir yerde ruha atıf yapılmıyor, ruh öğretilmiyor. Hiçbir yerde nefs tezkiyesi öğretilmiyor. Hiçbir yerde serbest istiradenin insan Allah katındaki nimeti öğretilmiyor. Sadece akla hitap var ama aklın da iki müşaviri var. Bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Akıl iki türlü şuurlanabilir. Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanırsa akıl ruhun talebine evet der. Ama akıl negatif ortamda şuurlanırsa, Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanırsa o zaman nefse yeşil ışık yakar. Yani akıl nefse tabi olur. Nefse tabi olduğu zaman da şer işler. Şer işlediği zaman hem kendisi kendisine zulmeder hem de başkasına zulmetmiş olur. O zaman Allah Resulü'nün ifadesi gayet açık. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Biz cennetteki mutluluğu burada yaşamak istiyor muyuz? Diler mi kalpten mi? O zaman mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz gerekir. Dilediğimiz an Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bize bembeyaz bir sayfa açıyor. O güne kadar çok günah işleyen biz, ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, eğer takva sahibi olursanız yec'al lekum furkanen, Allah size furkanlar verir ve yukeffir ankum seyyiatikum, ve sizin bütün günahlarınızı örter. O zaman muhterem misafirler, şu anda sizler varsınız. Belki de ben bu kadar günah işledim, şu yanlışı yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, benim kurtuluşum yok diye düşünebilirsiniz. Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Kainat kadar günahınız dahi olsa bu Enfal 29'da size verilen müjde öyle bir büyük müjde ki dilediğiniz an bu dilek kalbinizde olursa yaptığınız bütün günahları Allah örtüyor. Bütün günahlar. Onun için Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey büyük günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çoğunlukla yıllar evvelinden kim insanlara nasıl Allah'a dua ediyor diye bir araştırmam yapmıştım yani. Kimler Allah'tan ne istiyor duada? Çoğunlukla benim günahımı affet, benim günahımı affet. Münferit bir günahı affedebilir veya affetmeyebilir. Ama siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Enfal 29'da bütün günahlarınızın Allah'ın örtüğünden haberiniz var mı? Yetmez. Sadece günahların örtülmesi değil, günahların sevaba çevrilmesini bugüne kadar hiçbir yerden duydunuz mu? Ama var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Tövbe suresinin 70. ayet-i kerimesinde İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddullahu seyyiatim ila hasenat. Allah işlediğiniz bütün günahları kesinlikle sevaba çevirebilir. Ama hangi şartta? Siz Allah'ın o noktadaki tövbe emrini yerine getirirseniz. Öyleyse insan kendi kendine tövbe edebilir. İnsan Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşit önünde tövbe edebilir. Çoğu kişi der ki böyle bir tövbe yok. Öyle mi diyorsunuz? Biz de size şu anda ispat vasıtası olan ayetleri verelim. Allah Teala Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi. Nisa 64. Mümtehine 12 ve Furkan 70'te açıkça bunlardan bahsediyor. Ve hatta bunun bir misali olarak Rabia Sultan, Nihat hocamız özellikle pozitif ayrımcılık olarak hanımlardan çok bahsetti. %100 yeridir. %100 yeri ve bu hanımlardan bir tanesi gençliğinde yanlış yapmasına rağmen rakaselik yapan Rabia Sultan, İbrahim Ethem Hazretlerine ulaşıp tabi olduğu zaman herkes diyor ki gençliğinde nasıl bir günahkar kul olduğunu biz biliyoruz. Ama şu anda seni önümüzde görüyoruz. Seni Allah-u Teala bir sultan olarak bize gösteriyor. Bunu neye borçluyorsun? Cevabı çok manidar. Benim senedim seyyiatımdır. Öyleyse insan hayatında nefs vardır, elbette günah işleyecektir. Ama marifet o günahlardan ders alıp bir daha işlememek ve o günahı hayatımızdan çıkartmakla birlikte o günahın sevaba çevrilmesini sağlamak. Şimdi izniniz olursa yapmış olduğumuz Kur'an araştırmasından bütün peygamberlerin ama istisnasız Adem Aleyhisselam'dan başlayan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberlerin kavimlerini af ve mağfirete çağırdığını görüyoruz. Şu anda ekrana geldi Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam hepsinin söylediği şu hakikat. قَالُوا رَبَّنَا زَلَّمْنَا مُسُنَا وَاِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Eğer rahmet etmezsen, mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Öyleyse Allah'ın bize rahmet etmesi için yapmamız gereken şey ne bir dilek? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Niye kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek? Çünkü ruhumuz bir emanettir bizde. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aletne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna yahmilna." Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara ki bu emanet ruhtur. Hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. Öyleyse Allah'ın emanetini taşıyan tek varlık o insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiç ne bir cansız. Bu emaneti taşıyabilen tek varlık o insan ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Hangi ayet gereğince? Nisa 58. İnna Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Sahibi tekil, emanetler çoğul. Başlangıç noktasında ruh emanettir. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman fizik vücut emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Onu sahibine teslim ettiğimiz zaman o zaman Nurettin hocamızın ifade ettiği adaletle kaim olan bir fert oluruz. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan kavmi ve min kavmi Musa ya ümmetin yehtüne bil hakni ve biha yadilun. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardı ki onlar hakka ulaştırırlardı ve adaletle hükmederlerdi. Öyleyse toplumda adaleti sağlamak istiyorsak toplumda yer alan her ferdin kendine göre yani kendisinin dizaynı içerisinde adaleti yerine getirmesi lazım. Sabah akşam adaletten şikayet edeceğiz. Ama evimize gidip eşimize zulmedeceğiz. Bizim hakkımız olabilir mi? Her şeyden evvel biz kendi ailemize adaleti sağlamış değiliz. Ona karşı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasak, Allah'ın emrettiği biçimde davranışı sergilemesek, o zaman söylenmemiz hepsi havada kalır ve biz iç dünyamızı Allah'ın emirleriyle teşhis edemeyiz. O zaman gelin kalben ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala anında hayatınızdan o bütün günahları örtüyor, çıkartıyor ve sizi tertemiz bir sayfa açıyor. Sizi o halde de bırakmıyor Rabbimiz. Rahim esmasıyla tecelli ederek sizde 4 tane kalp şartını oluşturuyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi hiç, elbette Kur'an okuyanlar okumuştur. Şu anda herkes de okuyor. Ama orada Allah'ın mesajı şu. اَفَمَنْ يُرُدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, يَشْرَحْسَ دَوْلِ الْاِسْلَامِ Göğsünden kalbine bir nur ulaşar. O zaman hiç insan düşünmez mi? Yahu acaba Rabbimiz neden göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor? Çünkü Allah'ın nuruna ihtiyaç duyan nefsimizin manevi kalbi. Karanlıkların, afetlerin kalbimizden temizlenmesi, o nurun Allah'ın katından kalbimize ulaşmasıyla mümkündür. O nur kalbimize ulaşmadıkça o karanlıklar kalbimizden çıkmaz. O zaman toplumu çok basit bir şekilde size resmetmek istiyorum. Bir slaytımız var. Başlangıç noktasında herkes mutsuz, huzursuz. Çünkü nefsin afetleri var, çünkü ruhun hasretleri var ve ikisinin arasında kavga var. İç kavga varsa bu kavganın dışarı yansıması komşulara ait. Bakın şu anda ekrana geldi. Başlangıç konumuz. İç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz var. Bakın ikisi kavga ediyor. 19 afet, 19 hasret. Bu kişi aynı zamanda dıştaki herkese de kavga halinde. Ve bu insan Allah'ın emirlerinden yoksun. Allah'ın Kur'an'daki emirlerini bilmiyor. Şimdi Kur'an'ı 5 cepheden size tarif etmek istiyorum. Kur'an'da Allah'ın farzları var. 1. Bu farzları yerine getirenlerin mükafatı var. 2. Bu farzları yerine getirmelerinin cezası var. 3. Sahabenin bu farzları yerine getirdiği 4. Hepsinin de bu müjdelere kavuştuğu 5. O zaman siz de bugün bu 5 cepheden Kur'an'ı yaşamak istiyor musunuz? Kur'an'ın farzları var. Siz yerine getirirseniz sahabe gibi mutlaka mükafata ulaşırsınız. Yani mükafatınız ne? Hem ahiret saadeti hem dünya saadeti. Nasıl yapacağım hocam? Sadece bir dilek. Neden? Şimdi 7 safhaya bakalım. Bu slaytımız da kalsın. Bir başka 7 safha slaytımız var. Birlikte hem resim üzerinden hem de ayetlerle sizlere açıklamak istiyorum inşallah. Kabul edelim ki siz dilediniz bakın. Bu değil. Sahabenin Resulullah'la yaşadığı 7 safha. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediniz. O slaytımızı gösterebilirsek o zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın garantisinde Allah Teala nefsimizin %51'ini nurlandırıyor. Herkesi Allah'ın bir mükafatı. Siz dileyeceksiniz, Allah Teala size yardım edecek ve nefsinizin manevi kalbindeki o %100 karanlığın %51'ini nura dönüştürecek. O zaman nura dönüşünce ne olur? Böyle bir kişi iş dünyasında kavgayı %51 bitirir. Geri kalan %49 karanlık, bu kişi nasıl birisi? Eve gittiği zaman ailesiyle kavga ederse, %51 cihad-ı ekberi kazanan bu kardeşimiz, eşini affedecek. Hiçbir zaman onunla tartışmayacaktır. O zaman kavgayı dikkat etsin, sadece bir dilekle hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Gelelim diğer insanlarla. Diğer insanlara karşı asla bir negatif davranışta bulunmayacaktır. O insan ona negatif davranışta bulunabilirler ama o da onları affedecektir. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in ifade buyurduğu gibi kendisine taş atan, yüzü karartan insanlara ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim biz kendimize düşeni yapmamız halinde reçete Kur'an'ı hayatımıza tatbik edersek Allah'ın bizi değiştirmemesi mümkün değil. %100 değiştirir. Neyle değiştirir? Bir kalbi dilekle. Ben diledim diyorsunuz ama kendinizi test etmiyorsunuz. Kendisini check etmiyorsunuz. Kontrol edin bakalım. Dileyen kişinin alamet-i farikası ne? Dileyen kişinin alamet-i farikası zikir. Allah, Allah, Allah. Neden? Çünkü Allah Teala Rad 28'de kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve sadece Müslümanlara değil, zaten ezeli ebedi tek bir din var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da tüm insanların mutluluğunu Allah Teala zikre bağlamış, bakmış. Ve bakın ekranda Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle Allah zikri nasıl farz kılmış. Zikir de farz, Tevrat ayeti. Çok zikir de farz, Tevrat ayeti. Daimi zikir de farz. Zikir farz, İncil ayeti. Çok zikir farz, İncil ayeti. Daimi zikir farz, İncil ayeti. Kur'an zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Zikir ne yapar? Zikir Allah ismini tekrar ettiğiniz zaman bu bir şifredir. Kainatın şifresi. Kalbinizin iki kapısı var. Bu kapılardan bir tanesi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan karanlıklarını size daima gönderiyor. Ama siz ulaşmayı dilediniz ve hayatınızdan şeytanı çıkartmak istiyorsunuz. O zaman diledikten sonra ne yapmanız lazım? Bunun tatbikatı nedir? Zikir. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. 3 saatlik zikir nefsinizin manevi kalbinin %51 nurlanmasını sağlıyor. O zaman da sosyal hayata başkaları size karşı bir hata işlediği zaman affedebiliyorsunuz. Onlarla olan kavganızı yarı yarıya bitirdiniz. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden dışımızdaki bütün insanlarla kavgamızı bitirmek istiyor. Nasıl yapacağız? Geri kalan karanlığı da nura dönüştüreceğiz. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, 18 saat zikir yaparsak ne olur? 18 saat zikir yaparsak nefsimizin manevi kalbinde %81 nura ulaşırız. Ve fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ederiz. Kur'an'da fizik vücudun teslimi yapılmış mı? Yapılmış. Sahabe fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Nereden biliyoruz? Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Fen hacuke, eğer seninle tartışırlarsa, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي De ki ben ve bana tabi olanlar, biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerine, müminlere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Öyleyse biz Allah'a ne kadar teslimsek, o kadar mutlu yaşıyoruz. 18 saat zikir, fizik vücut teslimi mutluluğumuzun %81'i. Ama Allah bizden sadece %81 mutlu olun, geri kalan zamanda da mutlu olun demiyor. Tıpkı sahabe gibi bugün de asr-ı saadeti yaşayın. Asr-ı saadeti yaşamak istiyor musunuz? O zaman bunun yolu nefs tesliminden geçer. Nefsinizi tasfiye etmenizden geçer. Sahabe nefsini tasfiye etmiş miydi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ Onlar ki sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar ulelbaptır. İşte onlar daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın şu dünya hayatına getirdiği, en şerefli mahluk olarak bütün varlıklara tanıttığı, meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün, yeryüzünün halifesi diye tanıttığı biz insanların sonsuz mutluluğu yaşaması çok kolay, basit. Kalben ulaşmayı dileyip, kalp doktoruna tabi olduktan sonra yapacağı şey gün be gün zikrini arttırmak. Ve etraftaki insanlara Nurettin hocamız en güzel örnek verdi. Ben hepinizin kölesiyim. Evet, Hazreti İsa da aynı şeyi söylemiş. Ben herkesin ayağını yıkamaya geldim. Kibirle, insanlara üstünlük taslayarak şu bu, asla ve asla Allah'a yaklaşamazsınız. Tam tersi, herkesin hizmetkarı olacaksınız. Resulullah'ın mescidin inşasında bir bedevi geliyor. Bu kavmin efendisi kim? Resulullah sahabeyi iplikle su dağıtıyor. Bu kavmin efendisi ona hizmet edendir. Öyleyse biz eğer Kur'an-ı Kerim'i kalbimize nakşedersek, dışımızdaki insanlar hepsi bizim baş tacımızdır. Biz onlara sadece saygı, sevgi değil, üst seviyede merhametle, sükunetle davranacağız ve öyle bir davranış biçimi ki onlarla konuştuğumuz zaman tıpkı Allah'la konuşur gibi konuşmamız lazım. Çünkü onlar Allah'ın emanetini taşıyor. Evet, şu anda hor gördüğün, senin beğenmediğin, seninle kavga eden o insan farkında değilsin. Aslında Allah'ın emanetini taşıyor. O zaman Allah'ın emaneti taşıyan kişi ona davranış biçimini aslında kimedir? Allah'a direk yapılır. Dolayısıyla hayatta kavgamızı, yani hayatımızdan kavgayı çıkartmak istiyorsak, sahabe gibi mutlu insanlar olmak istiyorsak, A'dan Z'ye kadar hamele-i Kur'an olmak istiyorsak, bunun yolu nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Allah Teala bir dilekle bize 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe ediyor, bağışlıyor. Geri kalan kısmı da ne kadar insanı mutlu ederseniz o kadar da ben sizi mutlu ederim. Federasyonumuzun bir alamet-i farikası, bir ne diyelim, sloganı var. Slogan ne? Mutlu et ve mutlu ol. Bundan emin olun, şu dünyada mutlu olmaktan daha kolay bir şey yok. Şu anda huzurunuzdayım. Rabbime sonsuz hamd ve şükür ediyorum. Ne yapsam karşılığını veremem. Neden? Çünkü siz beni sükunetle dinliyorsunuz. Ve eğer bu konuda size bir nebze mutluluk verdiysem, bu Rabbimin ikramı, Rabbimin bağışı. Ama aynı zamanda onun o kadar ben de sizinle mutlu olabiliyorum. Dolayısıyla hepimiz hayatımıza bu sloganı tatbik etmeliyiz. Sosyal hayata. Sevgiyle. Mutlu et ve mutlu ol. Herkesi seveceğiz. Ve sevgi mutluluğun anahtarı. Aynı zamanda herkesi de Allah'la tanıştırıp Allah'ı onlara sevdireceğiz. Yapmamız halinde çok basit, çok kolay. Çok kısa süre içerisinde kalbimizdeki karanlıkları temizleyip Allah'ın dostu olarak Allah'a teslim olduğun zaman mutlaka bu dünya bize cennet olur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği sahabenin asıl saadeti yaşaması A'dan Z'ye kadar nefs tezkesi ve tasfiyesidir. Ve Allah'ın Resulü de 23 sene boyunca bu öğretiyi sahip olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakın dikkat edin. Ayetlerle ispat ediyoruz. Onun bunun sözüyle değil. Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim hadisleriyle ispat ediyoruz. Mutlu olmak çok kolay, çok basit. Sadece Kur'an-ı Kerim'e göre değişeceğiz. İşte tekrar ediyorum. Bir dilekle %51, %51 son hayata o zaman paylaşım içine gidiyorsunuz ve %51 bir uyuşma içerisinde olabiliyorsunuz. %81 nura ulaştığınız an bu sefer de herkes için adeta onların aradığı bir insan oluyorsunuz. Yardımlaşma. Allah Teala bizi birbirimize düşman olarak değil, tam tersi herkesin birbirine yardım ettiği ki ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes bizim baş tacımızdır. Herkesi baş tacı olarak kabul eder. Allah'ın bize bahşettiği rahmeti onlara ulaştırabilir. Kalplerine bin zerre dokunursak o zaman Allah Teala yüz seviyede bizi mutlu edecektir ve Yunus'un şu dörtlükleriyle ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sahabe birbirini severek en üst seviyede Allah'ın dostu olarak Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Bizler de bu dönemde Kur'an elimizde mucize-i baki, Kur'an'a göre kendimizi değiştirebilirsek çok kısa sürede biz de aynı asr-ı saadeti onlar gibi yaşayabiliriz. Biz de hamele-i Kur'an olabiliriz. Biz de Kur'an taşıyıcı olarak başkalarına faydalı olabiliriz, onlara yardım edebiliriz. Hepinizin en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı, birbirinizi mutlu etmenizi ve en üst seviyede mutlulukları yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sabırla beni dinlediğiniz için Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara sahip olmanızı diliyorum. El-Fatiha ma'as-salavat.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: kişi hiçbir zaman muhafıza, bir vekile sahip olmayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
1: Allah'a ulaşmak deyince hem dillen söyleyip kalben tasdik ederek, Kur'an'ı rehber edinerek Allah'a ulaşmamız daha iyi olur. Zikirlerle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun izinde giderek Allah'a ulaşmamız daha kolay olur.
2: Vallahi ben her yeri, nereye baksam Allah'ı görüyorum. Şu ağaç, şu çocuk, her şeyi Allah'a görüyorum yani.
3: Allah'a ulaşmak için önce ibadet yapılması lazım. Yani namaz, oruç tutmak, hacca gitmek, Allah'a ibadetlerini dört dörtlük yerine getirmek olarak algılıyorum.
4: Kalbini dinlemek gerek.
0: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Ruhumuz ulaşacak. Allah'ım güzel yarattın herkesin ruhunu. Yaratıyor da onu yönlendirmek çok önemli.
1: Kalben edilen dualar hiçbir zaman direkt Allah'a ulaşır.
0: Allah'ım ben de senin ermiş evliyaların gibi ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum. Dünya hayatını yaşarken. Böyle manevi talepleriniz var mı?
1: Evet, manevi taleplerim var. Ben de onun üzerine araştırmalarım çok. Ruhumuzu Allah'a karşı yönelmemiz için Allah'a ne kadar zikrettiğimiz zaman bizi o kadar ona yaklaştırıyor. Ben onu hissediyorum.
4: Allah'ım ben ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
5: Bir misafirimiz dille söyleyip

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah insanları seçer mi? Birinci sual, Allah'ın insanları kendisinden seçmesi kader midir? Allah-u Teala'nın insanları seçmesi de seçmemesi de kaderdir. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Kaderiye mezhebi, yani belki buna cebriye denmek lazım. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Evet, bu cebriye giriyor. Alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsuludur. Her şey kazadır. İkisinin de yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kaderiye, cebriye. Kaderiye'de her şey kişinin kendi iradesinden kaynaklanıyor. Cebriye'de Allah-u Teala'nın her şeyi kişiye zorla yaptırması söz konusu. Allah bu seçimi neye göre yapıyor? O sualin cevabı konuyu aydınlatıyor. Allah bizim muktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Bu sebeple hak etme açısından Allah'ın kazasıyla karşı karşıyayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alıyoruz. Hayır sahipleri var ve isyan edenler var. Mesela Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki ya Resulullah, sen bu tebliğe başlamadan önce de şu anda bize tebliğ ettiklerinin güzel şeylerden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı hayır diyor. İşte o biz tebliğe başlamadan önce de hayatında gerçekleştirdiğin hayırlar seni buraya getirdi. Öyleyse her zaman insanın iç dünyasındaki meyli önemli derecede rol oynuyor. Kişi hayra meyilli bir insan olabilir. Kişi şerre meyilli insan olabilir. O meylin neticesinde kişinin negatif liyakati söz konusudur. Allah onu seçmez. Pozitif liyakatı söz konusudur yaptığı hayırlarla. Allah-u Teala da onu seçer. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın seçmedikleri neye göre seçilmezler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah-u Teala'nın geçerli ölçü kriterleri vardır. Allah herkes için bir hedef tayini yapmıştır. Mutluluk hedefi Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. İşte bu hedefe meyil duyan yaklaşım içinde olanlar seçilirler. Bu hedeften uzaklaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemedikleri başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da seçilmezler. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Bir, her şeyden evvel doğmadan evvel seçilenler var. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için Allah-u Teala onları zaten o liyakatte görüyor. Bütüne sahip olan Rabbimiz. Ve doğmadan evvel seçilenler Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne min hayra. Bir de dünyadayken seçilenler, işte Bakara 216'da Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannedersiniz belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve arkasından olayları insanların değerlendirmesine göre ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenlere Allah-u Teala iş ettirmiyor. Arap 146'da سَأَسْرِفُوَانَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرِنَ فِلَرْدِ بِغَيْرِ حَقٍ وَنْيَرُوا كُلِّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin hepsini görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler yol edilmezler. Bu onların ayetlerimizi yan anlamaları ve gafil olmaları sebebiyle. İşte bunlar seçilmeyenlerdir. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizayn oluşturur ki insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bu sonundan sonraki işlemini tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Evet. En'am 87'de 88'de ve min abâhum ve zürriyetum ve ahvânuhum ve iştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırâtil müstakim. İşte bu seçilenlerden, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırâtil müstakim ulaştırdık. Bu seçilenlerden musibetlerle imtihan olduğunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları Hac 53'e göre sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. O seçilenlerden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Ve mürşid sevgisi kalplerine koyuyor. Hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. Öyleyse başlangıç noktasında olayların değerlendirilmesiyle seçilenler ve seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Seçilenler, bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan onlardan tebliğe muhatap olduklarında kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin kalbi talebi üzerine onu birinci safa sırat-ı müstakime Hac 53'e göre alıyor. Tabiyetle birlikte de o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Üçüncü sual olan seçtiği insanların kurtuluşa ermesinde ailelerin de etkisi var mıdır? Evet. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler, yakıttığı insan taşlardan olan ateşten kendinizi koruyun. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Bunu çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillenir. Doğru yolu göstermezseniz yanılması kuvvetle mümkündür. Yine de bir insanın cennete gitmesi de, cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir olgudur. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Hac 53'te Allah Teala قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذ۪ي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytan وَلِيَجْعَنَ مَا يُلْغُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبُ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Şeytan kalpleri hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara negatif tesirde bulunarak onları Allah yolundan ayırıyor. Yani şeytanın ilkaları onlara tesir ediyor. Ama Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِمَا اَنَّا اَحْلَقُمْ مَنْ رَبِّكَ Çat makamının tebliğ ilgili ayetleri devreye girdiği zaman şuurlanan bu kişi ne yapıyor? Allah kendisine Resul vasıtasıyla ilim veriyor. O da ilmi alan birisi oluyor ve ilmi alan kişiyi Allah-u Teala birinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Akıl her zaman bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda aklı şuurlanırsa, nefsin taleplerine evet diyecektir. Başlangıç noktasında da insanlar bu negatif ortamın içerisinde hayata başlarlar. Ayetlerden gafildirler, şu şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, şeytanın kulu dostudurlar, sahirdisi ve kördürler, birbirine düşmandırlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil ve amelleri boşa giden, hüsranda olup cehenneme giden insanlar. Ama Allah Teala onları bu halde bırakmıyor, mutlaka tebliğ ile kendilerine ulaşıyor ve tebliğe muhatap olduklarında onlar eğer davetçinin davetini kabul eder, işitenlerden olursa o zaman onlar kurtuluşa eriyor. İşte aklın şuurlanması bu açıdan çok çok önemli. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadetleri yerine getirmek.
3: Allah'la bir olmak.
4: Secde geliyor aklıma.
5: Kalbimize o sıra nur iniyor yani Allah'ı hissettiğimiz dakikalarda. İşte insanın içine böyle bir huzur falan. Allah'a ulaşmak dediğimde aklıma bunlar geliyor. Onunla iletişime geçtiğim dakikalar geliyor. Ona sessiz sessiz içten içe ettiğim dualarım geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
4: Ruhumuz ulaşabilir. Yani ruhen ulaşabiliriz aslında.
1: Bu ruhu bize emanet olarak verdiğini, dünya hayatını yaşarken ona ulaştırmamız gerektiğini söylüyor. İster miydiniz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı?
2: Tabii ki isterdim.
5: Ruhumuz yaşarken tabii ki de Allah'a ulaşabilir. Bunu en güzel kıldığımız namazlarda, içimize nur dolduğu zaman da hissedebiliriz. En darlandığımız anlarda Allah'a dua ettiğimizde, eğer o işimiz çözülüyorsa, bunun verdiği mutluluk zaten şüphesiz yani.
4: Ulaşabilir aslında, ruhen ulaşabiliriz.
1: Bunun için yapmamız gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Dilemek.
1: Dualarınızı diyor musunuz? Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak
4: istiyorum. Vefat etmiş yakınlarımız da var. Onlarla da hani onlar aslında öldüler ama hani ruhen yanımda hissediyorum ben. Mesela annem vefat etti. Onunla konuşuyorum.
3: Tabii canım. Bunu da namazla yere getireceğiz.
5: Kıldığım her namazda Allah'ım sen hayırlısıyla beni sana hayırlı bir kul olarak ben karşına çıkarmayı nasip eyliyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz vefat etmiş yakınlarım var. Onlar öldüler ama ruhen yanımda hissediyorum. Vefat etmiş bir insan ruhen yine aramızda olabilir mi? Bu dünya aslında iç içe altı alemden oluşan bir yapı içerisinde. Biz şu anda zahiri alem standartlarında yaşayan kişileriz ama yakınlarımız vefat edince 40 günden sonra onlar berzah alemine gidiyorlar. Yani zahiri alemin karşıtı olan berzah alemine. Bir de cinlerin alemi var. Aynı yerde, aynı koordinatları paylaşıyoruz. Gayb alemi. Bir de ölen cinlerin bulunduğu alem, karşıtı gayb alemi var. Onlar da bu dünyada. Bir de emr alemi var, meleklerin yaşadığı alem. Onun karşıtı şeytanların bulunduğu zülmani alem. Ve 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alem. Ama hepsi de bu dünyada. Fakat enerjiler farklı olduğu için biz hissetmeyiz. Örneğin biz zahiri alem kesiminde yaşıyoruz. Ama ölülerimizi, karşı zalimde olan ölülerimizi hissedemeyiz. Ancak kalp gözü açık olanlar, onlar farklı çünkü kalp gözü, kalp kulağı fizik ötesine taalluk eden bir durumu söz konusu.

0: ulaşma gerçekleşeceği için şirkli olarak Allah'a ulaşıyorlar. Hadiste öyle zikredilir ve ne yazık ki bunların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç söz konusu. Allah, insan ruhunun ulaşması bir farzdır. Bu o kişinin ölümünden evvel olabilir, ölümünden sonra olabilir ama ölümünden evvel olursa ermiş evliyadan olur. Ölümünden sonra olursa o da gideceği yer cehennem olur. Ama olay hep bununla noktalanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Fizik vücudun bu dünyadaki vazifeleri sona eriyor. Ama nefsimiz adına berzah alemi dediğimiz bir başka aleme geçer ve yaşantısına devam eder. Kim haccet namazı kılıp da Allah'tan talepte bulunursa o gece uyanana kadar ölmüş olan o kişiyle beraber olabilir. Onların ölmediğini yaşamakta devam ettiğini kesin olarak yaşarsınız. Zaten Enbiya suresi 35. yani cihat kelimesinde kullu nefsin zâikatil mevt ve nevâyek min şerri vel hayri fitneten. Biz nefsi, her nefsi ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Hayırla imtihan etmek şükrü, şerle imtihan etmek de sabrı gerektiriyor. İşte hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunu net olarak anlıyoruz. 2 tane de hadis-i şerif söz konusu. Sizden kim bir hayra ulaşırsa Allah'a hamd etsin. Hayır Allah'tandır. Kim de bir şerle karşılaşırsa kendinden başka kimseyi levh etmesin. Öyleyse nefsleri hayır ve şerle imtihan ediyor. Şer bizim nefsimizden, hayır Allah'tan. İster Nisa 79, Araf 23, Enfal 51 ve bütün diğer ayet-i kerimeler şerrin nefsten olduğunu, Allah hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Ve nefsler ölümü tadıyor. Allah Teala şerle hayırla imtihan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Dini öğreten, Allah dostu.
3: Mürşit benim için Peygamber Efendimiz'i hatırlattı, ona inananları hatırlattı.
4: Mürşit benim için yol gösteren, Allah yolunda ömrünü harcamış, insanlara, Müslümanlara, işte çevresine hep böyle doğru yolu göstermeye çalışmış biri olarak düşünüyorum.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
5: Var, benim arkadaşlarım çok var. Namazından, niyazından. Teşke biz de başlayabilseydi ama olmuyor.
3: Bilemeyiz, tabii bildiklerimiz de var ama tabii ki de vardır muhakkak.
4: Bence her Müslümanın da mürşidini seçmesi gerekiyor, öyle düşünüyorum.
1: Nasıl bulabiliriz mürşidimizi?
4: Mürşidi aracı olarak görmemiz gerekiyor kesinlikle. İlah Allah'tan, sadece onu Allah yolunda ilerlemeyi göstermeye çalışan kişi olarak görmemiz gerekiyor. Nurun Allah'tan geldiğine, onun bir aracı olduğuna inanmamız gerekiyor.
1: Hacet namazını kılıp Allah'a sorarsak bize göstereceğini söylüyor. Bizim için tayin ettiği mürşid.
3: Tabii dua çok önemli. En başta da dediğim gibi dua edip istersek Rabbil Alemin zaten isteyin demiş. Hani güzel gecelerimiz de var bununla ilgili.
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydin?
4: İsterdim. Kendi seçtiğim bir mürşidim var zaten. Sonra nefsimize yenik düşüp tabii gittiğimiz sohbetlere, dergahlara ara verdik ama tabii ki de bu iyi bir şey değil.
1: Yeniden belki hacet namazı kılıp Allah'tan istersiniz.
4: İnşallah.
0: Misafiriniz, bence her Müslümanın mürşidini seçmesi gerekiyor. Mürşidini seçmek kişiye iradeyimize vereceğimiz bir karar mıdır? Hayır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَاللّٰهِ قَسْتَ السَّب۪يلِ مِنْ هَجَائِوْ وَلَوْ شَعَى لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşidlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Eğer dileseydi hepinizi hidayete erdirdi. Bakara 46'da da haccet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. وَاسْتَعَنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّ عَلَى كَب۪يرِتِنْ اِنَّ عَلَى خَاشَيْنَ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّ مَنَّ مِلْيَرَ عَجُونَ 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde bu namazı kılan kişi, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke

0: Fatiha'dan sonra Şahitel Kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas oturulur ve dua edilir. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz dediğim gibi Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece veya Kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan üç ayet kürsüsü okunur ve zikirle baş yastığının üzerine konu sağ taraf üzere yatılır. İleri geri başın hareketiyle basınç sebebiyle kişinin kalbi atışları kulağında duyar. Ona paralel Allah'ı diyerek zikreder ve uyursa huşu sahibi kişiye Allah mürşid göstereceğini garanti ediyor. Nitekim Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. O zaman kişi mübeşşirat var olduğuna göre üç çeşit rüya var. Kabus nevinden rüyalar, şeytanın korkutması rüyalar, nefsin hadisatı rüyalar ve bir de müjdeli rüyalar. İşte mürşidin rüyalar gösterilmesi mübeşşirattır. Allah dilerse devrin imamını, dilerse bir kavim resulünü, dilerse veli mürşidi, dilerse bir vekil mürşidi o kişiye kıldığı namazda gösterebilir. O da gidip o gösterilen mürşide gidip tabi olması lazım. Mürşidin seçimi müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Allah-u Teala sabır ve hacet namazı ile ihsani Allah'tan isteyin. Allah hangi mürşide onu gösterecekse, o kişi hangi çeşmede su içecekse Allah-u Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kalplerin telif edilmesi. İn kuntu vada'en fe'alefe beyne kulubikum fe'asbahtu min ni'meti ihvanen. Başka hiç kimse mürşid tayin etmede yetkili değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade sormaya geçmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardandır buyuruyor. Bu hadisi bize açıklar mısınız? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardır. Allah'ın azabından kurtulanlar tövbe-i nasuhla tövbe edip seher vaktinde nasuh tövbesini gerçekleştiren, günahları örtülen, salah nuru verilen, günahları sevaba çevrilen ve iradesi teslim alınan insanlardır. Allah-u Teala'nın da zatını kendisine gösterdiği kişilerdir. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına getirdiği insanlardır. Eğer Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap edip onu irşada makamına getirmişse o kişi mutlaka asgari seviyede bütün emirleri Allah'tan alan ve tebliğ eden bir insandır. Bu insanlar Allah'ın insanlar için vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Bu insanların artık ne vicdan azabıyla, ne kabir azabıyla, ne de cehennem azabıyla azapların mümkün değildir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Allah Teala Hadid suresinin 12. ayet-i kerimesinde Yevme terel mu'minne vel mu'minati yes'a nurum beyni yedim ve imanim ve büşrekül yevme Cennetin tecrimi tarzından her halidin efiha zalike fevzul azim. İşte bu bir kurtuluştur. Onlar için gerçekten korku yok. Onlar masum olmazlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir ve Allah Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydası nedir?
3: Rahatlatmak, iyi hissetmek.
4: Faydaları çok güzel aslında. Hani tabii ki de devamlı dilimizden getirmemiz gerekiyor. Kötülüklerden korumak adına çok güzel bir şey.
5: Vücudu rahatlatmak, huzur olmak, borcunu bir insanın borcu olduğu zaman huzurlu olması.
6: Devamlı zikir yapmamızın faydaları nefsimizle olan mücadelemizde de bizim için çok önemli. Ağzında, kalbinde, dilinde, gönlünde Allah olanın nasıl kötü bir şey, kötü bir yolda ilerlemesini düşünebiliriz ki, öyle değil mi? Günlük hayatımızda olan nefse mücadelemizde de çok büyük önem arz ediyor zikretmek.
2: Devamlı Allah'ı zikreden, nefsini bununla temizlemiş bir insanın başkalarıyla kavgası, husumeti, anlaşmazlığı olur mu siz?
3: Zikrediyorsa başkalarıyla husumeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sinir edebiliyor diyeyim daha doğrusu. Sabır sınamak gibi bir şey vardır ya.
2: Devamlı Allah'ı zikretsek kesintisiz mutlu olur muyuz? Başımıza ne gelirse gelsin.
4: Oluruz çünkü inanıyoruz. Siz biliyorsunuz ölüm hani çok zor. Allah'a inanmasak zaten ben düşünüyorum. İnanmayanlar da var hani biliyorsunuz. İnanmayanlar nasıl dayanıyor bir acıya diye düşünüyorum yani. Çünkü inandığımız için biz bu acıya dayanıyoruz.
6: Namaz kılarken bile nasıl içimize huzur doluyorsa Allah, yani ben açıkçası Allah dediğimde böyle ne bileyim içim öyle çiçek açıyor, nurlanıyor, mutluluk veriyor yani. Huzurda olmamamız imkansız.
0: Misafirimiz bir insan zikrediyorsa başkalarıyla hürmeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insanda sabır, insanda da sabır sınamak gibi bir şey var ya, sinir edebiliyor. Sinir edebiliyor. Başkaları ne yapsa yapsın buna etkilenmemek mümkün müdür? Evet. Daimi zikre ulaşanların hepsi bu noktaya gelmişlerdir. Muhterem Efendimiz her zaman diyor ki öyle mühim olan olaylar değil, olayların üzerimizde bıraktığı tesir. Bütün insanlar doğuşlarına, ölümlerine kadar hep bir takım olaylar yaşarlar. Önemli olan bu olayları Allah'ın bizlere verdiği tarifler çerçevesinde değerlendirmektir. Hangi olaylar bizi niçin üzmüş, bunun muhasebesini yaptığımız zaman nefsimizin hangi afetinin eksik olduğunu böylece yakalarız. Nefsimizi tanırız. Nefsimizi tanıdıkça da gelecek sefer bu tarz bir olaydan etkilenmemek için tedbirlerimizi alırız. Allah'ın yardımıyla zikir yaparız. Nefsimizdeki afetler azalır. Olayların üzerimizdeki tesir giderek hafifler. Hicr 39-40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama ihlas sahibi kulları müstesna diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Cafer Hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle bir sorum, sualim olacak inşallah. Tevhidin gerçekleşmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'ın seçtiği Resul'e tabi olmasına gerektiği söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet. Eksik buradan kaynaklanan. Bütün kavimlerde yaşayan insanlar da belki çevrendeki müşriklere tabi olmuşlar. Bir kısmı ama tevhidi oluşturamamışlar. Çünkü tabi oldukları bütün müşriklerin o kavmin Resulüne tabi olması temel şart. İşte bu şart mevcut değil birçok ülkede. Gelecek günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir dizaynda bütün kavimlerdeki şu anda mevcut olan Resullerin devrin imamına tabi olmaları asıldır. O yaşayanların hepsi devrin imamına tabi oldukları zaman dünya sulhu oluşacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
8: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki Sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zikir, emri bil maruf ve nehyi münkerin dışındaki her söz, Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Zikir sohbetlerinde bir tek gaye var. Allah'ın kitabı, ayetlerin açıklanması, öğrenilmesi ve yaşanması, aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da öğretmemiz. En iyi öğrenme başkalarına öğretmektir. Hizmette bulunan, tebliğ yapan kardeşlerimiz gün geçtikçe daha evvel belki kağıda ezbere yazdıkları şeyleri o hizmet içerisinde Allah onların kalplerine nakşediyor. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın sözleri iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi Kur'an'ı konuşa konuşa Allah katında hamele-i Kur'an, Kur'an taşıyıcısı olur. İşte her biriniz de Kur'an taşıyıcısı olmak istiyorsanız devamlı olarak Kur'an konuşmanız lazım. Bu sohbetler de bu açıdan çok önem kazanıyor. Biliyorsunuz pazar sohbetlerimizde Kur'an ayetleri ve bu Kur'an'a uyan hadis-i şerifler söz konusu. İşte bugünkü ayetle, şu ayetle başlıyoruz. Ali İmran 112. Allah Teala şöyle buyuruyor. Durbet aleyhim zilletu eyne masikufu hablin minallahi hablin minennas. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Allah'tan bir ip Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Ali İmran 103'te şöyle buyuruyor. Vahtesimu bihablillahi cemiyan. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Veskur nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İskuntum edaen. Siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk insanı olan Adem babamızdan kıyamet gününe kadar gelecek bütün bay ve bayan kainattaki her beşere vaaz ettiği bir tek din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Dinler yok. Tek bir din var. Bu din 28 basamakta zirve noktaya insanı ulaştırır. Ve bunun tamamı da son şeriatla olan Kur'an-ı Kerim'le bir daha asla bozulmayacak, tarifata uğramayacak, şeytandan da tamamen korunmuş bir vaziyette Kur'an-ı Kerim'le evvela öğrenilecek, yaşanacak ve başkalarına öğretilecek. İşte şu anda hepimiz Kur'an-ı Kerim'i muhterem Efendimiz'den öğrendik. O bize bu dini yaşamamızı buyurdu ve örnek oldu bize. Bizlerin de aynı çizgide kalarak Kur'an ayetleriyle öğrendiklerimizi, yaşamamızı yaşayarak başkalarına da öğretmemiz buyuruluyor. İşte ayet-i kerimeyi okudum. İki tane ip söz konusu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, mucize-i baki, Kur'an ayetleriyle sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de Allah'ın ezelde bizim için
tayin etti mürşit. Bunun dışındakilerde hayır yok. Onların gideceği yer cehennem. İşte bu ayetle örtüşen hadis-i şerif de şöyle. Her kim imama itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her devirde devrin imamı var. İlk insan olan Adem babamız yaşadığı dönemde devrin imamıydı. Allah'ın Resulüydü, Allah'ın halifesiydi ve Allah'ın peygamberiydi. Bu görevlerin hepsi onda toplanmıştı ve Allah Teala diğer insanlara şunu söylüyor. Her kim imama itaatten, her devrin imamı var mı? Var. Ya bu Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Ama imamın olmadığı dönemde olmadığı dönem yok. Biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde de kıyamet günü herkes imamlarıyla çağrılacak. İsra 71'de. يَوْمَ نَدْعُ كُلْ اُنَاسٍ بِيْمَامِيُمْ. Bir ateşe çağıran imamlar var, bir de Allah'a çağıran imamlar var. İşte Allah'a çağıran imamlar onun bayrağı altında, onlarla birlikte çağrılırlar. Ve tabi dünya hayatında o imamlar tebliğe başlayıp da insanları Allah'a davet ettiği zaman kendi döneminde insanların onlara ne cevap verdiği amel defterinde yazılı. O açıdan her şey ayan beyan ama mutlaka bir imamla Allah'ın huzuruna çağrılıyoruz. Eğer bir el kadar imamdan ayrılırsak, hadis-i şerifte öyle buyuruyor, kıyamet gününde amel boşa gidiyor. Kıyamet günü Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bir şeyle kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ameli boşa gidiyor. Hangi ayet gereğince? Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ اَمَالُكَ وَلَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. İşte bu şirk koşmak devrin imamına isyan şeklinde ifade edilebilir. Hazreti Ömer'in işte bu açıdan söylediği söz çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyen kişi Allah'ı biliyor, kendisine tebliğ ulaştı ama kabul etmemekle isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. O zaman isyan eden kişi aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Dünyayı da nefsimizin tamamen bütün afetleri dünyaya dönüktür. Ve ona meylediyor. Nefsimizin afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı. Aynı noktada. İşte her kimde boynunda biat, yani ikinci safhada kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide biat eder. İmama biat edilir, mürşide intisap edilir. Eğer kişinin intisabı yoksa, biatı yoksa o kişi cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Öyleyse her halükarda bu ayetlerde ve hadiste ikisinin birlikteliğinden bir sonuca ulaşıyoruz. Dinimizin 7 safa 4 teslimden oluştuğunu
Ama bu 7 safa 4 teslimden oluşan dinin birinci ve ikinci safhası bu ayet bu hadiste anlatılıyor. Birinci safa Al-Men 103'te Allah'ın ipine sarılın. İkinci safa ile birinci safanın birlikte zikredildiği ayet Al-Men 112. İnsanlardan biri, Allah'tan biri pet tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurulmuş. Öyleyse dinin temeli bu iki safadır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Her halükarda bu iki safanın biri diğerinin sağlamasıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla örtüşen hadiste benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Şimdi bu söz hangi ayette açıklanıyor? Hadis hangi ayette örtüşüyor? Yusuf 108. Yusuf 108'de Allah Teala ne diyordu? Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve men ettebani. Kul hazi sebili onlara de ki benim yolum budur. Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yolumuz bu yoldur. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ana ve men ettebani. Öyleyse Resulullah'ın sünnetine Resulullah'ın sünneti hakka davet. Hulefai Raşid'in sünnetine, Hulefai Raşid'in sünneti de Allah'a davet. Öyleyse en üst seviyede Allah'a davet eden hak sahipleri kimlerdir? Allah'ın en üst noktada Allah'a davet etmekle hak sahibi tayin ettiği kişi devrin imamıdır. Ondan sonra her kavimde o kavmin lisanıyla kavim resulleridir. Ondan sonra onları temsil eden veli mürşitler, ondan sonra o veli mürşidi temsil eden vekil mürşitler. Silsile-i meratip bu şekilde. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim Resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Kavim Resullerinin temsilcileri de veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerin temsilcileri de vekil mürşitlerdir. Bu standart içerisinde Allah-u Teala bu dini hem öğretiyor, hem yaşatıyor, hem de yayıyor inşallah Allah'ın dizaynı içerisinde. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ayrı zamanda geleceğini müjdeli Mehdi Aleyhisselam biat etmenin önemini anlatırken şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sizden kim o güne yetişirse ki Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde miyiz? Evet. Şu anda hidayet çağındayız. Hidayet çağı Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Kur'an'ın değişmeyeceği açık. Çünkü Hicr 9'da Allah Teala اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama Kur'an tek başına kaldığı takdirde insanoğlunu dönüştürebilecek bir standartta değil. Nitekim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet kelimelerini Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz okuduğu zaman masum bir şekilde başı öne eğiliyor. Ve diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Hemen yanı başındaki sahabeler ya Resulullah biz bu Kur'an'ı kendimiz öğreniyoruz. Eşlerimize çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? O zaman Peygamber Efendimiz'in cevabı şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse şu anda Tevrat var, İncil var, Kur'an var. Eğer muhterem Efendimiz bu Tevrat'ı, bu İncil'i, bu Kur'an'ı bize öğretmeseydi, Tevrat, İncil, Kur'an bizim hayatımıza bir şey ifade eder miydi? Dilimizde olurdu ama kalbimizde olmazdı. Öyleyse Kur'an'ın kalbimize indirilmesi gerekir. Tıpkı Cebrail Aleyhisselam'ın ayet be ayet Resulullah'ın kalbine indirdiği gibi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimelerinde ne diyor Allah-u Teala? Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Ruhul emin Cebrail Aleyhisselam'la
senin kalbine indirdi. Öyleyse dilde değil, her devirde mevcut olan Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil insanlar tarafından okunabilir. Yahudiler Tevrat'ı okuyabilirler, Hristiyanlar İncil'i okuyabilirler, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Ama bu okuma onlara derecat kazandırabilir. Fakat hiçbir zaman onların hayatında bir değişiklik yapmaz. Hayatlarında dönüştürücü bir özelliğe sahip olabilmesi ayetlerin kalbine, kalbimize inmesine bağlı. Ama ayetlerin kalbimize inmesi de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala hazırlıyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ona Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak ve Kur'an-ı Kerim'i anlayacak olan bir standarda onu ulaştırıyor. Neyle? Rahim esmasının tecellisiyle. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yetmez. Onu müşidine ulaştırıyor. 7 furkanla birlikte 7 kalp şartı ve 7 nimeti de ona veriyor. İşte bu dinin temelidir. Kişiyi bu dine hem öğrenecek, hem yaşayacak, hem de başkalarına öğretecek standarda o noktaya ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam bu görevin Allah tarafından yetkilendirilen, vazifelendirilen o yetkinin sahibi Allah'ın Resulüdür muhterem Efendimiz. O zaman Allah'ın Resulü diyor ki sizden kim Mehdi Aleyhisselam o güne yetişirse, karlar üzerinde emekleyerek dahi olsa ona katılsın, ona biat etsin. Allah'a ulaşmayı dilemek ve biat bu dinin temelini oluşturuyor. Ondan sonra mı bu dinin temeli? Allah'a ulaşmayı dilemek, vahdet akidesi Allah'ın tekliğini oluşturuyor. Mürşide tabiyet, tevhidi, ama ondan sonra da dinin kemalı, en zirve noktadaki yaşanması, öğrenilmesi, öğretilmesi teslimlerle mümkündür. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, işte din tamamen bundan ibarettir. Ve Allah-u Teala hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşamasını emir buyuruyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ilmin insanlardan kaldığı zamandır. Eğer Kur'an-ı Kerim değişmeyecekse, ilmin insanlardan kaldırılması neyle söz konusudur? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vaaz ettiği hadiste, 5-7 tane hadiste, benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattır. Onlara isyan bana isyandır. Bana itaat Allah'a itaattır. Bana isyan Allah'a isyandır. O zaman her halükarda ne olması lazım? Bizim istisnasız gidip en azından Allah'a ulaşmayı dilememiz ve mürşidimize ulaşmamız. Mürşide ulaşan herkes biat standartlarının içine giriyor mu? Evet. Çünkü Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşiden kim olursa olsun, hangi gezegende yaşarsa yaşasın, hangi kavimden olursa olsun, o mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerine kim yerleşiyor? Devrin imamının ruhu. Yani kainatta Allah'ın vazifeli kıldı. Devrin imamları bütün kainat içindir. Ama kavim resulleri bütün kainat için değildir. Kendi kavimleri içindir. Halife de dünya içindir. Ama bütün kainat için olan devrin imamıdır. Bütün kainat için olan hidayete erdiren devrin imamıdır. Halife bu dünya, Allah Teala diyor ki وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ اَنِي جَعْلِمْ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kavim Resulleri
وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمُ الْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ Her ümmetin, her toplumun, her kavmin bir Resulü vardır. Resul onlara geldiği zaman artık onlara adaletle hükmedilir. Neden öyle diyor? Çünkü Resul göndermesem azap etmem. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman sual soruyor Muaz bin Cebel Allah Resulü. Ya Muaz diyor, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Dedikten sonra Peygamber Efendimiz sorduğu sualin cevabını kendisi veriyor. Kulların Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaları. Ya Muaz ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Onlara azap etmemesi. Öyleyse Allah'ın bize azap etmemesi hangi açıdan gerçekleşebilir? Bize Resul göndermesi halinde oluyor. Yani Allah Teala Resul göndermekle ne yapmış oluyor? Kesinlikle diyor ben size azap etmek istemiyorum. Ve Resul ne diyor? Resul de onları Allah'a davet ediyor. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Yani Allah Resul göndermekle hiçbir kuluna azap etmek istemediğini ispat etmiş oluyor. Onun için وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ama eğer Resul gönderildikten sonra o kişi Resul'ün davetine icabet etmez, isyan ederse o zaman azap onun üzerine hak oluyor. O kesinlikle azabı hak ediyor. İşte bu açıdan kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek dahi olsa mutlaka ulaşsın ve Mehdi Aleyhisselam'a biat etsin buyuruluyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin evvela bir kere Allah-u Teala biz insanları en üst noktada yaratmış. Allah Halik'tir, biz de mahlukuz. Hani bazen mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye diyor ki Rabbime hamd ve şükür ederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe doğal olarak soruyor, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır, siz Allah'ın mahlukusunuz. Ama kul olmak mutlak surette neyi gerektiriyor? Allah'ın emrine itaati gerektiriyor. Bu emrine ruhun Allah'a teslimi. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmişse, evet dileyen o ama gerçekleştiren Allah. Biz Allah'ın emrine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz an bu dileği Allah bizim kalbimizde görürse onu hayata geçirecek, tatbikata geçirecek biz miyiz? Hayır Allah. Vasıta emirler olmadan olabilir mi? Hayır. O zaman Allah Teala söz vermişse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Rad 27 ve Şura 13'te اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَّهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Allah dilerini delalette bırakır ve يَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Enab olanları yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Enab olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle eş değer olduğunu nereden anlıyoruz? 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Bu 7 ayet bizi nereye götürecek? Bizi takvaya götürecek. Takva bizi nereye götürecek? Allah'a ulaşma dileğini götürecek. İşte Rum Rad 27, işte Rum 31, mümine ileyhi ve takku, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 17, onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab etmişler? Allah'a yönelmişler. Zümer 54, ve enibu rabbikum eslimu lehu. Ve Şura 13, Allah dilini seçer ve kendisine yönenleri hidayete kendisine ulaştırır. Şimdi bu 7 ayet-i kerime hiç Allah'a ulaşma dileğiyle karşılığı var mıdır? Yok, gördüğünüz gibi takvaya götürüyor. Sen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. O zaman takvanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden anlıyoruz? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Bakara 223'te acaba Allah ne diyor? Beraberce bakalım. وَتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُمْ Takva sahibi olun. Bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız.
Öyleyse Allah'a yön, 7 tane ayeti kerime Allah'a yönelmek neyi ifade ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Çünkü Rum 31'de münübine ileyi ona yönel, takva sahibi ol. Takvanın da Allah'a mülaki olmakla eşdeğer olduğunu, o noktaya bizi ulaştırdığını Bakara 223 net olarak açıklıyor. O zaman 7 ayet bizi bu sonuca ulaştırıyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ondan sonrası tamamen Allah devreye giriyor Rahim esmasıyla. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan ve hacet namazıyla mürşidi de bize göstermek suretiyle 7 kalp şartı, 7 nimete bizi ulaştırıyor. İşte dinin temeli bu. Biz bu temel üzerine Allah Teala bizim için 7 katı bir şeriat inşa etmesini istiyorsak o zaman kesinlikle itaati önde tutacağız. Allah'ın emirleri var, Allah'ın neyleri var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz marifle emretmezden, marifle etmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua edersiniz, duanızı da Allah kabul etmez. Marifle emretmek, münkerden nehyetmek. Mürşitlerin vasıfları nelerdir? Kur'an'da mürşit dendiği zaman hemen özelliklerinden neyi anlamamız lazım? Maruf emreden ve münkerden nehyedenleri anlamamız lazım. İşte 7 tane ayet-i kerime mürşidin özellikleri. Maruf emreden, münkerden nehyedenler Allah'ın veli mürşitleridir. İşte Allah Teala diyor ki Allah Resulü marufla emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Yani bunun manası mürşidinize tabi olmazsanız Allah size azap eder. Dua ederseniz duanızı da kabul etmez. Evet, duamızın da kabul olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Mürşidimize tabi olmamız gerekir. İşte Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَعَ بِذْنِلّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ ذَلَمُ اَنْفُسَمْ O nefslerine zulmedenler. جَاوْكَ Sana gelselerdi. فَاسْتَغْفُرُ اللّٰهِ Allah'tan mağfiret dileselerdi. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ رَسُولَ رَسُولُ da onlar için mağfiret dileseydi. لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَابًا رَحِيمًا Öyleyse kişinin mağfiret talebini Allah ne zaman kabul ediyor? Mürşid önüne gidip tövbeyi gerçekleştirdi. Yani o mürşid onun için mağfiret talebinde bulunduğu zaman biz tek başımıza ne kadar mağfiret talep edersek olur mu bu mağfiret talebimiz? Hayır, olmuyor. Allah Teala diyor ki gideceksin ona, o senin için Allah'ın tayin ettiği mürşide, sen mağfiret talebinde bulunacaksın. O da senin için mağfiret talebinde bulunacak. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. O zaman her iki tarafın tövbesinin kabulü, günahların sevaba çevrilmesi ve onun için Allah Resulü ne diyor? Resul göndermesem azap etmem diyor. Resul gönderiyor. Resul göndermekle Allah Teala ne yapıyor? Bizim yana itaat etmemizi istiyor. İtaat neyle başlıyor? İtaat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de tam 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Tam 19 tane fiil ve 73 ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 73 ayet-i kerime bunu açıklıyor. 12 ayette de bunu farz kılıyor. Emrediyor. Emir neyi gerektiriyor? İtaati gerektiriyor. İtaat nedir? İtaat bir teslimiyettir. Yani şimdi yolda geldik, bir kardeşimiz konuşuyor. İşte ben mürşidi çok seviyorum, ben şunu yapayım, bunu yapıyorum. Ulaşmayı diledin mi? Hayır. Mürşide tabi misin? Hayır. Şimdi bu sözleri birisi söylediği zaman ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, bu söz size neyi anlatıyor? Ağzından çıkan söz, kulaklar işitmiyor. Yani kalbinde yok. Dili söylüyor ama kalbinde o yok. Ağzından çıkan sözün kulakların işitebilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, ağzından çıkan sözün kulakların işitmesi. Neden? Çünkü eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese sümmün bükmün umyun. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Şimdi onlar sağırdırlar.
Mürşit söylemiş, Hakk'a davet etmiş. Ama kişi işitmemiş. İşitmediği için kalbine de indirmemiş. Kalbine inmediği için idrak da edememiş. Mürşidi mürşit olarak görmemiş. Sağırdısı bir kör olmakta. Ama mürşit davet etmiş ve kişi işitmiş. Onun sözlerinin manasına varmış. Manasına vardığı zaman Allah ne yapıyor? Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Yani nasıl bir şişeye su doldurmak isterseniz kasasına ne takarsınız o şişenin? Huni takarsınız. Öyleyse normal bizim kulaklarımız kalple ilişkisinde ne vazifesini görüyor? Huni vazifesini görüyor. Yani mutlaka ve mutlaka rahmetin kalbimize inmesi kulaktan geçer. Onun için Peygamber Efendimiz mümin kulağından sulanır. Şu anda mesela dinliyorsunuz. Ben konuşuyorum. Kulağınız bende olacak. Kalbiniz Allah'ta olacak. Gözünüz de ekranda olacak. Allah'ın izniyle. Bu üçlüyü hiçbir zaman unutmamak lazım. İşte söylediklerimin manasına varırsanız o zaman Allah Teala onu kalbinize indiriyor. Kalbinize indirdiği zaman idrak ediyorsunuz ve kalbinizden gözünüze sirayet ediyor. Gözde görme olayı gerçekleşiyor. Eskiden mürşitlere bir başka ismi, Tevrat'taki ismi neydi? Gören kişi. Gören adam. Yani mürşidi mürşid olarak görüyorsunuz. Baktığınız zaman mürşidi alelade bir insan olarak da görebilirsiniz. Baktığınız zaman mürşidi mürşid olarak da görebilirsiniz. İşte insanlar Nuh Aleyhisselam döneminde Nuh Aleyhisselam bakmışlar. Nuh demişler ama ne demişler? Peygamber dememişler. Nuh demişler, peygamber dememişler. Mesela Peygamber Efendimiz'in amcası. İsmiyle çağırmış ama hiçbir zaman Allah'ın Resulü diye çağırmamış. Çağırsa o zaman ne olur? O zaman kendisini Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Çünkü o dilek mutlaka onu öbür tarafa götürür. Biri diğerini sağlaması. İşte sevgili kardeşlerim 12 tane farz emirle Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Şimdi bu mürşide tabiyet bizi neye götürüyor? Belki İncil'deki tek ayetle açıklamak mümkün. Markos 29:31. Dinle ey İsrail, Allah tektir. Tamam, Allah'ın tekliği Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştirdik. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Yani mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. Fizik vücudun hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İradenin hidayeti başlıyor. 4 tane hidayet birden. Hidayetin kuvveden fiile geçmesi ne zamandır? Mürşide tabi olduğumuz zaman. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Hidayet üzere oluyoruz. Ama hidayetin bizde tatbikata geçmesi, yaşanmaya başlaması mürşide tabiyette gerçekleşiyor ve 4 tane hidayet birden başlıyor. Aynı zamanda bu 4 tane sırat-ı müstakimdir de. 4 tane hidayet, 4 tane sırat-ı müstakim. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi söz konusu. O ayetler şu anda ekrana geliyor. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi İsa 175. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun sırat-ı müstakimi Yasin 61. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi En'am 153. 4 tane hidayet, 4 tane sırat-ı müstakim. Onun için Allah Teala biz onları kendi yolumuza ulaştırırız. İbrahim suresinin yanılmıyorsam veya Rad suresi ama İbrahim suresinin 12. ayet kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz İbrahim 12'de? Allah Teala biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Allah'a tevekkül edenler Allah Teala'ya tevekkül etsinler. Görüyorsunuz yani. Biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? O bizim yollarımıza hidayet etmiştir bizi, ulaştırmıştır. İşte yollarımıza dediği zaman neyi anlayacağız? O bizi mürşidimize ulaştırdı.
ruhun sırat-ı müstakimine ulaştırdı, fizik vücudun sırat-ı müstakimine ulaştırdı, nefsin sırat-ı müstakimine ulaştırdı, iradenin sırat-ı müstakimine ulaştırdı. Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Bu yola girdikten sonra imtihanlar başlıyor mu? Başlıyor. İşte ona sabredeceğiz. İmtihanların hepsinin sabırla karşılanmasını. Artık tevekkül edenler, yani ben Allah'a tevekkül ettim. Neyi? Ruhun tesliminde kişi ne yapacak? Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve Allah'a vekil tayin edecek. Fizik ucunun tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Nefsin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. İradenin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor artık Allah Teala. Öyleyse hepsi aynı noktada başlıyor. Şimdi asıl bir sonuca ulaşıyoruz. Allah Teala bunları bize veriyor. Niçin? Bize kalsın diye mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bize verilen her şey kesinlikle bir başkasına verilmek üzere verildiğini bilmemiz lazım. Biz yokuz. Nedir? Mesela ruhumuzun teslimini. Biz bunu başkasına vermek üzere Allah'a ulaştırdık ama ondan sonra başkasına vermenin işaretini hakkı tavsiye etmek. Fizik vücudun teslimi. Teslim olduğu zaman ne yapıyoruz? Allah'ın emrinde kullanıyoruz, başkasının hizmetinde kullanıyoruz. Onu anlatıyoruz vesaire. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi üzerinden biz nasıl Allah Teala kalbimizi temizlediyse biz de insanların bu noktaya ulaşması istikametinde hizmet etmeliyiz, onları mutluluğa ulaştırmalıyız. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Allah içindir ama Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Allah Teala kesinlikle bunu söylüyor. Başkalarına hizmet, başkalarına hizmet. İşte bu başkalarına hizmet dendiği zaman bir şeyi hatırlatmanız lazım. Nedir o? İnfak. Ruhu size vermiş, Allah'a vereceksin. Allah'a vermek aslında başkalarına vermek. Fizik vücudu sana vermiş, infak edeceksin. Allah'a vermek, başkasına vermek. Nefsi vermiş, temiz olarak şey edeceksin. Her şey eğer din bir tek kelimeyle infak edilirse nedir? Vermektir. Veren el aldan elden üstündür, vermek. İnfak. İşte Allah Teala Bakara 274'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالِمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا مَعْلَنِيَةً Onlar ki Allah'ın kendilerine verdiği malları gece, gündüz, gizli ve aşikar olarak harcederler. Bu ayet indiği zaman orada Peygamber Efendimiz'in sohbetinde Hazreti Ömer varmış. Hazreti Ömer, onlar sahabe hayırlarda yarışıyor. Diyor ki bu sefer ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim. Ne olursa olsun ben geçeceğim. Gidiyor malının yarısını paraya dönüştürüyor ve Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Hazreti Ebubekir geldiği zaman bu ayet kendisine okunuyor. Gidiyor neye sahipse bütün her şeyin anahtarlarını götürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ve ya Ebubekir tamam güzel de yaptın ya her şeyi verdin ama çocuklara ne bıraktın diyorlar. O da çok enteresan bir cevap veriyor. Allah ve Resul sevgisini bıraktım. Demek ki bir anne babanın evlada bırakacağı en büyük miras neymiş? Demek ki Allah ve Resul sevgisi. Yani arabadır, maldır, arazidir, kasadır, masadır, nisadır değil yani. Allah ve Resul sevgisi. Her şeyin kökeninde Allah ve Resul sevgisi var. Peşinden koştuğumuz mutluluk neyle gerçekleşir? Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler. Onlar geceleyin verirler, gündüzleyin verirler, gizli verirler, aşikar verirler. Hazreti Osman'a geldiği zaman ne yapıyor? Hazreti Osman ticaretle uğraşıyor radıyallahu anh. Kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzere ve 3 yıl ambargo altında kalan sahabe herkes sipariş veriyor. Ben şunu da almak istiyorum, şunu da almak istiyorum ama Hazreti Osman diyor ki ben vermiyorum. Ve bu konu Resulullah'a götürülüyor, şikayet ediliyor. Hazreti Osman bize mal şu fiyattan vermiyor, fahiş fiyatla. Bugünkü lisanla
bir malın değerinin çok üstünde fiyat verildiği zaman ne ad veriliyor acaba? Bir isim veriliyor yani. Fahiş fiyatla veriliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir de Asman'ı çağırıp onunla konuşalım. Gerçekten öyle mi? Şikayet ediyorsunuz ama bir de ondan öğrenelim. Hazreti Osman'ı çağırdıkları zaman sana verilen raiş bedel fiyat üzerinde niye vermiyorsun malları ona? Diyor ki daha fazla veren var diyor. Daha fazla veren kim? Vallahi diyor ya Resulallah 1'e 700 veren var diyor. 1'e 700 verince herkes tabii gülümsüyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ فِي السَّب۪ي اللّٰهِ كَمَسَلَ حَبَّتٍ اَنْبَعَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّ. Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda derecat artırımında bulunuyor. O zaman anlıyorlar ve hakikaten Hazreti Osman sahip olduğu kervanındaki ne varsa hepsini fi sebilillah sahabeye parasız karşılıksız veriyor. Hazreti Ali'ye sıra geldiğinde o da cebindeki parayı ne varsa 4'e bölüyor. 4'te birini gece, 4'te birini gündüz, 4'te birini gizli, 4'te birini de açık veriyor. Sen niye böyle yaptın diyor Hazreti ya. Allah öyle buyurduğu için ben de öyle yaptım diyor. Yani onlar dikkat ederseniz böyle kıyafette yarışmıyorlardı. Bugünkü gibi. Bugün insanlar dini artık neye hapsetmişler? Kıyafete hapsetmişler. Onlar tam tersi hayırlarda yarışıyorlardı ve Kur'an ayetlerinin yaşanmasında, tatbikinde yarışıyorlardı. İşte bu örnek bize açıkça bir neticeyi de ifade ediyor. Onlar hep Resulullah'tan Kur'an'ı dinliyorlardı. Evvela manasına varıyorlardı. Ondan sonra hemen manasına vardıktan sonra ayet-i kerimeyi yaşamak üzere tatbikata geçiriyorlar. Bu ayette olduğu gibi. Şimdi burada nereye gelmek istiyorum? İnfak nedir? İnfak, ruhum, nefsimizin 19 afeti var. Bu 19 afetten bir tanesi cimrilik. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Ruhumuz 19 hasretinden bir tanesi de cömertlik. İnfak vermekle alakalı. İnfak cömertlikle alakalı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mesela şu anda ben burada size sohbet etmekle ne yapmış olayım? Allah'ın bana verdiğini size veriyorum. Ayetler. Bu malsa mal vereceğim. İlimse ilim vereceğim. Sağlıksa sağlıkta vereceğim. Yani sahip olduğunuz ne varsa onu başkasına vermek, onu başkasıyla paylaşmak. Ve bu standart içerisinde olay gerçekleşiyor. O zaman diyor ki Resulullah, El-Bakhilu aduvallah velev kana alimen. Kişi alim de olsa, cimri ise o Allah'ın düşmanıdır. Cimri demek, mesela ilmini başkasına vermeyen demektir. Veya ilmini kendisi için kullanan demektir. El-Sakhiyu Habiballah velev kana fasıkan. Cömert de Allah'ın dostudur, fasık da olsa dahi. Şimdi bunu birleştirdiğimiz zaman Resulullah'ın hadisinde ne görüyoruz? Diyor ki cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. O zaman cimri insan kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaca tutunuyor. O ağaç onu nereye götürür? Cehenneme. Cömert olan bir insan da kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. O ağaca tutunursa, o dala tutunursa nereye götürür? Onu mutlaka cennete götürür. Allah-u Teala'nın

Dua vermek midir? Evet. Başkasının lehine iradenizi sevk ediyorsunuz. Allah'ta yardım ediyorsun, yalvarıyorsunuz. Ya Rabbim onun bu müşkülatını çöz. Ya Rabbim onu buna ver. Ya Rabbim onu şunu yap. Ya Rabbim onu hep bu başkalarına bir şeyler vermek, onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin kesinlikle sahibisiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala dinde daima veren taraf olmamızı istiyor. Veren el alan elden üstündür olayı bu sebepledir. İşte hadis-i şerifi okuduk. Sadece bu mu? Hayır. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ya beni Adem'e kuzu zinetekum ande kulli mescidin kulu veşrebu ve la tüsrifu ennehu la yuhubil müsrifin. Size verdik her şeyi. Yiyiniz, içiniz ama ne yapmayınız? İsraf etmeyiniz. Külü yiyiniz, veşrebu içiniz, ve la tüsrifu israf etmeyiniz. Şimdi mal açısından israfa baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın temel hükmü şu. Çalışan insan, işleyen sermaye. İnsanın emeği. Niye çalışan insan daima? Necm 39'a bakın. وَاَنْلَيْسَنْ اِنْسَانِ اِلَامَسَا İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse insanlar çoğu zaman fakirlikten şuradan bundan dem vururlar. İşte şöyle böyle şikayet ederler. Ama Allah Teala da diyor ki kişinin emeğinden başka bir şey yok. Çalışan insan. Öyleyse çalışacak. Mesela şu anda iş arayan bir insan. Belki ona birçok işler teklif ediliyor ama o benimsemiyor, daha ötesini istiyor. Halbuki ilk etapta yapılması gereken şey ne? Hemen ilk eline geçen işten başlaması lazım. Daha sonra adım adım diğerlerine ama boş durmamak lazım. Şimdi bir limon satmak var. İşi kabul etmediği için gidiyor limon satıyor. Diğerinde de boş durmak var. Hangisi karlı? Limon satan kişi karlı. Çünkü vaktini gerçekten Allah'ın önüne koyduğu bir dizayn içerisinde Allah için kullanıyor. Öyleyse insanın mutlaka çalışması lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Ve ekonomik açıdan baktığımız zaman her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış Allah Teala. Ekonomi de çift midir? Evet. Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Ama faizi verin. Bazı insanlar mesela şöyle düşünün. Fakir olan, ekmek bulamayan bir kişi gidip fırından ekmek çalıyor. Öbürü de ekmek sahibi de zekatını vermiyor. Zekatını vermeyince otomatikmen o ne yapacak? O da hayatta kalmak üzere gidecek. O hırsızlığı yapacak. Öyleyse öncelikle bizim yapmamız gereken şey ne? Ekonomik açıdan. Kazancımızın %2,5'u zekat. Fırın sahibi ne yapması lazım? Fırın sahibi fırının malının korunmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani zekat kişinin malının sigortasıdır, korunmasıdır. Sigorta herhalde böyle bu şekilde ifade edilir. Malın sigortası yani. Kazancımızı korumak istiyorsak sigortasını vermemiz lazım. Aynı imlan üzere. Ve kazancımızın %2,5'u bize haram. Sigortalanması lazım ki biz malımızı koruyabilirim. Hırsızlık olmasın. İkinci adım da ikinci yedili basamakta biri vermemiz lazım ama rüşvetten elimizi çekmemiz lazım. Rüşvet almadığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Rüşvet almadığımız zaman yine malımızı korumuş oluyoruz. Yani rüşvet alırsak kesinlikle mal elden gidiyor. Ama rüşvetten kendimizi korumak istiyorsak ne yapmamız lazım? Biri vermemiz lazım. Birincisi zekat, ikincisi bir. Biri veriyoruz ve kendimizi neden koruyoruz? Rüşvetten koruyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rüşvet alana veren de Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor. Alan da, veren de.

0: İki taraf var çünkü rüşvette. Üçüncü yedili basamakta durum nedir ekonomik açıdan? Üçüncü yedili basamakta da Allah Teala faizi haram kılıyor ama yatırımları emrediyor. Kişinin parası var. Aklına iki seçenek geliyor. Ya bankaya faize koyacak veya fabrika açıp yatırıma dönüştürecek. Allah hangisini emrediyor? O parayı, sermayesini yatırıma dönüştürmesini emrediyor. Niye? Hangi ayet-i kerimede? İşsizlere iş sahası açın. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Biz diyor, insanları kazanç bakımından birbirinden farklı kıldık. O üstün kıldıklarımız emri altındakileri çalıştırsınlar, işsizlere iş sahası açsınlar. Öyleyse sermayesi olan benim sermayemdir, ben dilediğimi kullanırım mantığı doğru mu? Hayır. Ben Allah Teala diyor sana bu sermayeyi fazladan veriyorum. Ama sen de işsizlere iş sahası açacaksın, fabrika açacaksın. Mesela işçi çalıştıran bir insanla işçi çalıştırmayan bir insan ikisi eşit mi? Hayır, işçi çalıştıran bir insan çalıştırmayandan daha ayrıdır. Çünkü o aynı zamanda açtığı iş yeriyle 3-4 kişinin maaşetine sebep oluyor. Daha iyidir bu münazara. Ve sonra nereye geliyoruz? İşte bu ayet-i kerimenin sonucuna geliyoruz. Diyor ki Allah Teala, ihtiyaçtan fazlasını verin. Sosyal adalet etkisi olsun. Mesela kişinin kazancı bütün bunları yaptı. Zekatını verdi. Birini verdi. Yatırımları gerçekleştirdi. Kazancı daha da artıyor. Daha da fazla. Yani siz zekatınızı verirseniz malınız artar. Siz birinizi verirseniz malınız daha da artar. Siz yatırımları gerçekleştirirseniz malınız daha da artar. O zaman sizin de belli bir harcama kapasiteniz vardır. Ben her şeyi kazandım. Ben istediğimi yaparım olayı değil. Allah Teala diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin. Mesela adam ne kazanıyor? Diyelim ki 50 bin kazanıyor. 50 bin euro. Ama ihtiyacı ne? 15 bin euro. O zaman geri kalan 35 bin euro nedir? Fazlasıdır. Verilmesi lazım. İhtiyaçtan fazlasını ver ki sosyal adalet eşitliği olsun. Şayet vermese ne olur? Vermese o zaman israf eder. İşte ayet-i kerimede ya beni Adem, huzu zinetekum ande kulli mescidin. Kullu yiyiniz. Veşrebu içiniz. Ve la tüsrifu. İsraf etmeyiniz. Ben 50 bin kazandım. Bunları yiyeceğim, içeceğim, ne yapacağım yaparım. Kimse bana hesap soramaz. Hayır diyor. Allah Teala ölçü belli. Yani sen tamam ihtiyacın ne varsa. Tıpkı Karun'a söylediği gibi ya Karun diyor. Ben sana nasıl verdiğim sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibini de unutma. Yani dünyadaki nasibin o paradan sen de ye iç. Ama ne yapma? İsraf etme. İşte ayet-i kerime Allah bunu söylüyor. Öyleyse biz bunu verirken ne cimrilik edeceğiz ne de israf edeceğiz. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesine bakın ne diyor. Furkan 7. وَالَّذ۪ينَ اِنْزَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتِرُوا. Onlar infak ettikleri zaman, ölçü burada belli. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik de etmezler. Kimdir cimri? Zekatını vermeyen kişi. Kimdir cimri? Birini vermeyen kişi. Kimdir cimri? Parası varsa yatırımları gerçekleştirmeyen. Kimdir cimri? İsraf eden. Yani ölçüleri Allah-u Teala her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O zaman yani insanlar sabah akşam işte ekonomi böyle, ekonomi şöyle falan. Şu, bu hayır. Aslında Allah'ın formülleri tatbik edildiği zaman kesinlikle şu anda ülkemiz bile bunu tatbik ederse füze hizziyle mutlaka kalkınır. Neden? Muhterem Efendimiz'i hatırlayın. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken yaptığı araştırmada biz şunu tespit ettik. Bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya iki tane para nehri var. Sabahleyin bankadan o para ekonomiye akıyor bir nehir. Tıpkı bizim kalbimizin temiz kan pompalaması gibi. Aynı zamanda akşamleyin de o paralar nereye tekrar toplanıyor? Bankaya. Bankayı bir kalp olarak düşünürseniz parayı ekonomiye enjekte ettiğiniz an temizleniyor. Tekrar o para şeyde kirlenip tekrar nereye dönüyor? Bankaya dönüyor. Ama eğer siz bu hesabı yaparsanız ve bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya dönüşte o %2'lik veya %1,5'luk şeyi yatırıma dönüştürürseniz, o zaman o ülke bir Japonya olur, o ülke bir Amerika olur. Çünkü Japonlar kalkınmayı bu şekilde gerçekleştirmişler. Bankaları yatırıma ortak etmişler. Gelen paranın, işte bankacılar gelen paranın diyelim ki %1,5'unu, 2,5'unu ortak oldukları şirkete aktarmak suretiyle Japonya böyle şekilde kalkınmış. Ama burada da önemli bir nokta devreye giriyor. Nedir o? Üretken yatırımlar. Ekonomiden, pardon, bankadan ekonomiye gidip de tekrar geri döndüğünde bu para neyle kullanılıyor? Tüketim harcamalarında kullanılıyor. Yani üretken yatırımlardan değil. Mesela ne gidip inşa ediliyor? Coca-Cola. Lan Coca-Cola ne olur? Ne üretecek Coca-Cola? Sadece tüketim malzemesi veya başka bir şey. Halbuki ne diyelim? İşte bugün üretken yatırımlar, araba fabrikası veya uçak fabrikası veya işte o fabrika fabrika kazandırıyor. O fabrika yeni bir fabrika inşa ettiriyor. O %1,5'luk miktarını üretken yatırımlarda kullanabilirsek ülke %100 kalkınır. İstisnası yoktur. Ama burada da borç açısından da olaya bakmamız lazım. Allah Teala zekatımızı verdiğimiz zaman kime vermemiz gerektiğini de belirtiyor. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bakın bu zekat verilmesi gereken insanlardan bir kısmı da borçlu olanlardır. Yani borç insan hayatında çok çok önemli. Mesela diyelim ki elinize bir para geçti. Borcunuz da var. Kendiniz mi harcamanız lazım yoksa borcunuzu ödememiz mi? Borcun ödenmesi asıldır. Çünkü ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Tövbe 60'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar içindir. Kalpleri İslam'a ısındıracak olanlara, kölelere, borçlulara. Bu paranın verilmesi gereken yerlerden bir tanesine borçlular. Yani ben sana bu parayı veririm, git borcunu öde. Hatta Hazreti Ali bu açıdan çok örnek bir davranışla anılıyor. Nedir o? Bir ara elindeki parayla pazara gidip ticaret yapacak Hazreti Ali. Gidiyor bakıyor ki pazarda iki kişi kavga ediyor. Onların arasını ayırdığı zaman Hazreti Ali ya diyor niye kavga ediyorsun? Sebebi ne? İşte diyor bu benim paramı vermiyor. Soruyor ona gerçekten öyle mi? Evet yani ben borçluyum ama bende de yok. Yani ben vermek istiyorum ama benim de param yok diyor. Borcu ne kadar diyor? İşte misal 4 dinar. Tamam diyor o zaman. Hazreti Ali cebini yokluyor. Tam cebindeki para da 4 dinar misal. Ben diyor bunu senin yerine veriyorum. Al şu borcunu öde. Sen de bundan sonra bu kişiyle kavga etme. Bu şekilde ayrılıyorlar. Ve Hazreti Ali tabii sermaye tüketince elindeki para hiç kalmayınca gerisin geri eve dönüyor. Ama eve dönerken yolda birisiyle karşılaşıyor. O birisi dediği kişi devenin yularına tutmuş. Elinde deve diyor ki Hazreti Ali'ye ben bu deveyi sana satmak istiyorum. Tamam diyor ama benim param yok yani. Vereceksin. Param yok. Olsun diyor. Ben sana veriyorum ödünç olarak. Sen sattığın zaman parayı bana ver. Yok diyor. Neyse ikna ediyor. Tamam diyor hadi madem sen böyle diyorsun alayım deveyi. Satınca sana vereyim. Devenin fiyatı diyelim ki 200 dinarsa ben diyor sana 100 dinara satacağım. Ya o asıl devenin fiyatı bu. 200 dinar. Sen niye bana bu şekilde satıyorsun? O canım istiyor diyor ben sana 100 dinar satacağım. Tamam diyor ben sattım sana 100 dinar vereceğim. 100 belki bir kilometre öteye gidince tekrar birisi karşına çıkıyor. Diyor ki ben bu deveyi satın almak istiyorum. Devenin gerçek fiyatı 200 dinar. O da hayır diyor ben sana 400 vereceğim. Ya asıl fiyatı 200 dinar yani niye bana vereceksin? Olsun diyor. 200 dinar vereceğim sana. Sen bunu al. Ve geliyor tabii Peygamber Efendimiz yine sohbette gülümseyerek, ya Ali ne oldu? Nasıl geçti senin ticaretin? Neyle karşılaştın? Hazreti Ali aynı olduğu gibi anlatıyor. Ve tabii bir kavle göre tabii diyor ki ilk sana deveyi satan Cebrail Aleyhisselam, diğeri de işte İsrafil Aleyhisselam meleklerden bir tanesi. Herkes hayretler içinde kalıyor. Demek ki asıl olan Allah'ın emirlerine itaat sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sahabe gibi Allah'ın emirlerine itaatte birbirimizle yarışırsak işte o zaman sahabe gibi oluruz. Yani Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Eğer Allah diyorsa ki Ela bi zikrillahi tetmeynel kulub, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mümkün olur. Eğer diyorsa ki Allah-u Teala zikir en büyük ibadettir ve biz de zikir önüne başka şeyler koyuyorsak o zaman olmadı. İşte onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse zikir bu dünyadaki her şeyden daha kıymetli mi? Evet, bir tarafta terazinin kefesine zikir koyun. Öbür tarafta bütün dünyayı koyun. Ağır gelen hangisi? Ağır gelen zikir. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizi vicdanımıza koyalım. Biz ne yapıyoruz? Biz de tam tersi zikri ikinci plana atıyoruz. Terazinin diğer kefesindeki dünyaya dalıyoruz. İşte onun için sahabe sahabe olmuş. Onun için 3 yıl ambargo altında kalmalarına rağmen bir arpa boyu geri adım atmamışlar kesinlikle. Hiçbir zaman yapmamışlar. Ya şimdi dikkat edin kardeşlerimize, zaman zaman baktığım zaman bakıyoruz eften püften sebeplerle 2-3-4 kardeşimiz bir yerde toplanıp zikir yapıyor, şu anda yerinde yerler esiyor. Bu noktaya gelmenin arkasında ne var? Zikre önem vermedikleri var. Sevgili kardeşlerim, ben namaz kılamıyorum diyen kişi zikrini ayet olucu ölçüde yerine getirmiyorum. Ben eşimle tartışıyorum diyen kişi Allah'ın emrettiği biçimde hizmetini yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani hep şikayetler dışarıda, dışarıda, dışarıda. Yani Efendimizin sohbette buyurduğu gibi onlar, onlar, onlar, onlar. Halbuki onlar değil, biz değişeceğiz. Bizi değiştirecek olan yegane vasıta ne? Zikir, zikir, zikir, zikir. Bizi adam edecek olan, bizi dönüş, pozitife dönüştürecek olan şey zikirdir. Zikirden asla imtina etmememiz lazım. Hayatımızda her saniye, her an zikir olması gerekir. Ve o sesi kalbimizde tam yerleştirene kadar bu şekilde devam etmemiz gerekir. Allah'ın izniyle. Allah Teala bakın ne buyuruyor. Cömert kimsenin ufak tefek yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Cömert kimse kimse, evet bir takım hataları oluyor ama Allah Teala o hataları ne yapıyor? Derhal örtüyor, çözüyor. Onun elinden tövbe kaldırıyor. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Kimi kaldırır? Cömert kişiyi. Ümmetimin velileri cennete namaz, oruç, sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle ve nefslerindeki cömertlik hasretiyle, temizlik kalpleriyle girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs seskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan rahmetiyle cennete girerler. Ve üst cennette daha bunun üstü. İşte buradaki üst cennette ümmetimin velileri cennette namaz kılmak, oruç, sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle bir, nefs tezkesiyle iki ve kalp temizliğiyle üç ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete, cömertlikleriyle dört. Cömert olmak bu açıdan çok çok önemli. Allah'ın bize verdiğini bizim de insanlarla paylaşmamız Allah'ın izniyle. Tabi Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesinde Allah bir şey daha söylüyor. Enfuku fissebillahi la türk, yani Allah yolunda infak edin. Ama infak edenler Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvel infak edenlerle daha sonra infak edenler de bir olmaz. Kıymetli olan ne? Kıymetli olan yoklukta infak etmek. Mekke'den deyken infak edebilmek, o standardı gerçekleştirebilmek. Allah Teala Bakara 195'te bunu söylüyor. Cömert kimse Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri olan da uzaktır, insanlara uzaktır, cennete uzaktır. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. Evet, cahil bir cömert, işte bu söylemiştim. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha yakındır. El-bakhilu aduvallah ve lev kâne alimen, el-sakhiyu habibullah ve lev kâne fasikan. Bakhil, cimri, alim de olsa kesinlikle Allah'a uzaktır, düşmandır. Abid bir cimri, bir cömert bir cahil var. Bir de abid bir cimri var. Cömert cahil onu kurtuluşa ulaştırabilir. Ama cimri abid kurtuluşa ulaşamaz. Bu cimrilik ve cömertlik aslında neyle alakalı? Bizim kendimizle mi? Değil. Dışarıdaki insan mesela Hazreti Ebubekir'in zekatını vermeyen insanlara savaş açıyor. Sebep ne? Niçin savaş açıyor? Çünkü namaz kılmasa diyor ki o senin Allah arasında. Oruç tutmasan senin Allah arasında. Ne diyelim? Hacca gitmesin senin Allah arasında ama zekatını vermeyenlere ne yaparım? Savaş açarım. Çünkü zekat kul hakkı olarak devreye giriyor. Ve Allah Teala öncelikle elbette Allah'a itaat, ama Allah da beni seviyorsan benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyoruz diyoruz. O zaman ben insanları seviyorum. Sen onlara vereceksin. Allah'ın sevgi kanunu bu. Allah insanlara diyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyorsunuz. Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben insanları seviyorum. O zaman komşusu açken tok olan ne yapmaz bizden değildir. Hatta bir kısa anlatılıyor. Hac farizasını yerine getiren insanlar arasında bir kavle göre bir dönem hacca gidiliyor ve bir kişi de rüyasında görüyor. Bu seneki hacıların hacı kabul edilmedi. Bir kişi hariç. Herkes o hariç dediği kişi de hacca gitmemiş. Yani öyle anlatılıyor. Yani bir kişinin hacı kabul edilmiş ama o da hacca gitmemiş. Tabii merak ediyor. Gidiyor. Diyor ki ya nasıl oluyor bu? Hem hacca gitmedin hem de rüyamıza göre senin hacın kabul ediyor. Ben diyor hac paramı toplamıştım. Komşuma baktım. Komşumun şu şu ihtiyacı vardı. Hiç geçinecek durumu yoktu. Ben hac paramı hepsini ne yaptım? Komşuma verdim. Allah Teala da diyor ki işte o para bana verildi. Doğrudan doğruya yani. Şuna buna değil doğrudan doğruya benim elime koydu o kişi. O kişi o para bana verildiği için ben onun hacını kabul ettim. Bir, onun sebebiyle de diğer bir kısım hacıların da hacını kabul ettim. Yani diğer hacıları kabul olan kişiler de kimin sebebiyle kabulundu? Onun sebebiyle kabulundu. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Amelimiz boşa gidiyor dendiği zaman bundan da en büyük pay bizim çevremize ait olduğu standartta Allah'ın emrettiği biçimde önem vermeyişimizden. Hizmet bu açıdan çok çok önemli. Allah yolunda peygamberlerin birinci görevine tebliğ. Tebliğ mukaddes bir görev. Ve Allah-u Teala'nın dinde Allah-u Teala en çok peygamberleri övüyor. Şöyle şöyle tam onları açıklıyor. O zaman ne olması lazım? İstisnasız hayatımızda cömertliği ön plana almamız lazım. Allah'ın bize verdiğini başkasıyla paylaşmamız lazım. Bu hem Allah indinde bizi kıymetli kılar, hem de normal dünyevi hayatta da bizi ait olduğu standartta refaha ulaştırır. İşte refah ve Allah'ın indinde iyi bir kul olmak istiyorsak, bunun yolu kesinlikle vermekten geçer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine verdiği ilmi insanlara veren, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı insanlarla paylaşan. Evet, ilmi veren, malı paylaşan. Bu iki kişiye gıpta edilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Resulullah hadiste yine bir kısa anlatıyor. Kula diyor ki ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Ben diyor ya Rabbim senin yolunda savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi nasıl bir işti? Yapmış yani, ameli yapmış. Şehit de yani, ölmüş de Peygamber Efendimiz zamanında, ama ne yapmamış? Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yaptığı amel kim için yapmış? Allah için değil, kim için yapmış? Evet, insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın diyor. Sen eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, o ameli yapsaydın ve şehit olsaydın ne olurdu o zaman? Onu Allah için yapmış olurdun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bundan sonra ruhu Allah'ın zatına ulaşana kadar ameli kim içindir? Allah için. Ama sen bunu yapmadın, Allah'a ulaşmayı dilemedin ve yaptığın amel kim için oldu? İnsanlara gösteriş oldu. O zaman da Allah Teala, sen insanlara gösteriş yaptın, benden ne istiyorsun? Git ondan iste diyor. Öbür kuluna diyor ki ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Ya Rabbim ben ilmini bana verdiğin gibi insanlara hep anlattım, dağıttım. Buna da yalan söylüyorsun diyor. Çünkü sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bu kişi de nasıl birisi? Bu da yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Dilemiş olsaydı ve hakkı tavsiye etseydi kim için olurdu? Allah için olurdu. Gelelim, ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben ya Rabbim diyor, zekatımı verdim, her türlü şeyi, sadakamı verdim. Hayır diyor, yine yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse dikkat edin, bu cömertliğin de Allah'ın emrettiği biçimde olması için ne lazım? Mutlaka temelinin Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, bir savaşta ölürsek şehit oluyor muyuz? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemezsek, biz her tarafa her gün tebliğlere gidiyoruz, o bize fayda veriyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, zekat, bir sadaka hepsini veriyoruz, bize faydası oluyor mu? Hayır, hayır, hayır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek dinin sigortası. Hani dikkat ederseniz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah günahlarımızı örtüyor ama amelimizi de muhafaza ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek amelimizin, yaptığımız iyi amellerin sigortası, günahlarımızın kefareti. Allah'a ulaşmayı dilememek amelin boşa gitmesi ve günahlarımız sebebiyle cezalandırmayı devreye koyuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, herkese bu dileği anlatın. Allah'a ulaşmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bir dilek mutlak surette herkesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Ömür sermayesi yeterse, 6-7 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilediği an, Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an, İstisnasız Allah'ın verdiği söz mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah Teala diyor ki tamam, ben seni buraya ulaştırdım. Sen bir dileğinle seni buraya kadar getirdim. Şimdi sen benim için çalışacaksın. Dikkat edersen şu anda nerede olursa olsun iş arıyor patronlar, fabrika sahipleri şu bu. Ama müracaat edenleri kendilerine göre yetiştirmek için bir iki ay ne yapıyorlar? Eğitimden geçiriyorlar. İşte Allah da diyor ki ben seni kendim için yarattım ey insanoğlu. Ama benim için olabilmen için bir takım vasıfların sahibi olman lazım. Bir iki aylık. İşte bu 7 aylık süre aslında nedir? Allah'ın bizim Allah için çalışmamızın eğitimidir. O kısa eğitimi bize veriyor. 7 aylık süre içerisinde bizi yetiştiriyor. Diyor ki bak seni şimdi yetiştirdim. Artık bu noktadan itibaren benim için çalışacaksın. Allah için çalışmak artık kimin için çalışmaktır? Başkaları için çalışmaktır. Dolayısıyla siz o 7 aylık süre içerisinde eğitimden geçmezseniz, o zikirleri yapmazsanız, yapan sizsiniz, görünen sizsiniz ama aslında yaptıran kim? Allah. Allah o eğitimi size veriyor ve kesin garanti ediyor. Öyleyse Allah'a layık bir kul olabilmek mutlak surette Allah'ın eğitiminden geçer. Eğitim de çok kısa süreli 6-7 aylık bir süre içerisinde o bilginin sahibi oluyoruz. Ondan sonra Allah Teala ne yapıyor? Onunla mutlak surette hayatımızı sürdürmemiz lazım. Yani başkaları için çalışmamız lazım. Başkaları için de çalışırsak her gün biraz daha huzurumuz, mutluluğumuz en üst seviyede artacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha ayet ve hadislerin ışığında Allah'ın nasip ettiği pazar sohbetinin sonuna geldik. Sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Ama burada bitmiyor sohbet. Allah'ın izniyle sizden gelen suallerle devam ediyor. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Mümin suresi 7. ayete göre Allah-u Teala'nın arşı tutan melekler ve oradaki kişi demekten muradı nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima arşı tutan meleklerle beraberdir. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler tahtları boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler devrin imamıyla daima beraberdirler. Allah'ın izniyle. Onun için devrin imamı arşı tutan melekler. Arşı tutan melekler devrin imamını birbirinden ayırmak mümkün değil. Mesela Cin suresinin 26-27. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alimul gaybi felâ yuzhiru gaybi ahaden. O gaybin alimidir. Gaybini kimse izah etmez. İlâ merselemin resulün. Ama resullerden tasarruf rızasının sahibi resulün müstesna bir şey daha devam ediyor. Fe ennehu yesliku min beyni yedeyhi ve min halfi resada. Onun önden ve arkasında ne yapıyor onu? Koruyor, muhafaza ediyor. Öyleyse devrin imamının önünden, devrin imamının arkasından daima onu koruyan kimdir? Arşı tutan melekler. O takdirde muhakkak ki Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder. Gözetleyicilerdir. Hem arşı tutan melekler. Devrin imamı daima kimle beraberdir? Arşı tutan meleklerle beraberdir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Cennette olan biri yakınlarındaki cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, cennette olan bir yakınlarının cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? O hissi yani halükarda veren yine Allah'tır. Azaplandıran da Allah'tır. Mükafatlandıran da Allah'tır. Sevindiren de Allah'tır. Diğeri de ama neye göre Allah bunu yapıyor? Mesela delalette bırakan da Allah'tır. Hidayete erdiren de Allah'tır. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah Teala diyor ki Hicr Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعُهُمْ. Eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. E şimdi Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Allah işittiriyor. Ama işittirmediğine göre ne yapmıyor Allah Teala? O kişide hayır yok. Hayır ne? Hayır o kişinin Allah'a ulaşmayı diye kalben dilemesi. Kalbe bakıyor, kalben Allah'a ulaşmayı dilenme. Hayır varsa Allah ona işittiriyor. Bu dilek yoksa Allah ona işittirmiyor. İşittirmediğini delalette bırakıyor, işittirdiğini ne yapıyor? Hidayete adım attırıyor. Tamamen her şey Allah'ın kudretiyle gerçekleşiyor. Öyleyse o cennete girdiği zaman yakınlarında, ben tabii şu anda bir sure aklıma geldi okuduğum zaman, galiba Saffat suresinde cennetlik olan bir kişi kendi arkadaşlarını cehennemde görüyor. Dünyadayken onunla nasıl bir hal-i rüyet içinde olduğunu hemen akla getiriyor. Diyor ki ben ona uymuş olsaydım şimdi nereye gidecektim? Ben de onunla birlikte cehennemde olacaktım. Demek ki sağlığındayken o onu oraya götürmeye çalışmış ama ne yapmamış? O hayır demiş. Kesinlikle. Yanılmıyorsam belki 20 küsur 26. sırada Saffat suresinde veya başka bir sürede öyle aklımda kalmış. Saffat suresinde yemin sahipleri diğerlerini cehennemde görüyor. Kardeşimiz eğer olabilirse gösteririz Allah'ın izniyle. Çankırı'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim mürşide tabi değil. Ona nasıl sabır gösterebilirim? Zikirle sevgili kardeşim. Yani iki tür şey var. Bir, tamam eşinle sen ters gidiyorsun. O tabi değil, nefsine tabi. Sen Allah'a ulaşmayı dile mürşide tabi değilse kişi nereye tabi? Nefsine tabidir. Nefsine tabi sen ise mürşidine tabisin. İkiniz birçok konularda birbirinize uyuşmuyorsunuz. İki şekilde olay var. Bir, tamam ben bu işe yokum der, ayrılırsın. Ama iki, hayır, kesinlikle Allah Teala bize örnek gösteriyor. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı tabi miydi? Hayır, ama sonuna kadar Allah Teala onunla kalmasını emretti ve eşi cehenneme gitti. Ama Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Lut Aleyhisselam eşi nerede? Yine aynı şekilde cehennemlik. Hangi ayette bunu söylüyor? Tarim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. 10. ayet-i kerimesi ile 11. ayet-i kerimesi. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek gösterdi. Salih kullarımızın, iki kulumuzun nikah altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah-u Teala bir şey azaba karşı onlardan bir fayda olmadı. Onlar ikiniz de ateşe girin demiş. Yani hem Nuh Aleyhisselam'ın hanımı hem de Lut Aleyhisselam'ın hanımı nereye gitmişler? Cehenneme gitmişler, onlar olmuş. Ama Allah-u Teala ne yapmış onları? Ölüme kadar, vefat edene kadar onlarla beraber olmayı sürdürmüştür. Öbür tarafta Firavun'un hanımı Asiye annemiz de. O da Firavun'un hanımı ama o da cennetliklerden. 11. ayette örnek veriyor. Allah amen olanlara Firavun'un eşini örnek veriyor. Rabbim sen katından cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar diyor. Öyleyse eşi mürşide tabi değil. Sen sabırla onu Allah'a davet edersin, nasihat edersin, güzel davranırsın vesaire vesaire. Onu bu yola teşvik edebilirsin. Sabretmen gerekiyor bunu. Yani hem Allah'a davet edeceksin, hem örnek olacaksın, hem yardım edeceksin. Veya işte burada ifade edildiği gibi ne yaparsın? Tamam, beni ayır dersin. Ama her iki halde de Allah'ın ölçülerine uymak durumundayız. Örnek de söz konusu ayet-i kerimelerde. Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam, insanları kendimizce yüceltip daha sonra duygu değişimlerinin nedeni ve suçlusu olarak kendimizi görüyoruz. Halbuki başka bir olayda kızmış ve sanki biz suçluymuş gibi davranıp her şeyde o kişileri ön plana alıyoruz. Bu ne kadar doğru? Sevgili kardeşlerim, her konuda hükmü sahibi Allah. Biz hep Allah'tan yana olmalıyız, haktan yana olmalıyız. Şu veya bu şekilde ne diyor Allah Resulü? Daimi zikrin sahibi, yedi vasfın sahibi, yedi tane kademede kalbi müzeyyen olmuş kişi. Ehli hikmettir, ehli hükümdür. İhtilaflı olan konularda Allah'tan alıp adaleti gerçekleştirmeliyse. Bizim kişiler zandır. İnsanlar nefslerine uydukların zaman elbette bir takım yanlışlar yaparlar. Önemli olan nefse uymadan hakikati tatbik etmek veya doğrudan doğruya Allah'tan, Allah'la konuşuyorsan Allah'tan emri alıp hükmetmek. İnşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde meydana gelen olumsuz olaylar söz konusu. Zaman zaman bizleri de az da olsa etkilemekte. Bu olaylar karşısında az da olsa etkilenmemiz normal mi? Bu istikamette nasıl bir izlem mi? Hayır, biz zikir edeceğiz. Yani en yakınımız, özellikle aile hayatını yaşayan karı koca, kişi hiç Allah'ın yolunda değilse, devamlı eşiyle kavga ediyorsa, bu kavgadan bir insan kardeşimiz etkilenmek istemiyorsa ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikrettiğiniz an Allah Teala sizi koruyucu bir fanus altına alıyor. Ve o karşı tarafın, şeytanın ve nefsinizin negatif dalgaları size etki etmesine Allah Teala engel oluyor. O her şeye kadirdir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz hemen zikre sarılacağız. Allah'a sarılacağız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in son iki suresinde ne var? Kul auzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâzikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukde ve min şerri hâsidin izâ hased. Her türlü varlıkların şerrinden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Kul auzu bi rabbin nâs, melikin nâs, ilahin nâs. Yine burada da her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi negatif olay olursa olsun biz bundan etkilenmek istemiyorsak ne yapmamız lazım hemen? Zikre başlamamız lazım, Allah'a sığınmamız lazım. Uşak'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüzde astroloji uzmanları yıldız haritaları ile kişilerin kaderleri hakkında ve nasıl yol izlemeleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. İnsanların bu şekildeki astrolojik bilgilere rağbet etmesi doğru mudur, açıklar mısınız? Külliyen yanlış. Zaten ilmi nücum yasaktır sevgili kardeşlerim. Yani ilmi nücum, astroloji Allah'ın kudretini bir kişide izafe etmeye çalışıyorlar. Efendim Neptün gezegenin şu şeyi böyle böyle etki ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim. İnsanların kendisi bile bir iştir. Yani birbirini idrak edeceksiniz yani. Göreceksiniz ki her noktada kudretin tek bir sahibi var. Allah. Allah vardı ama Neptün yoktu, Güneş yoktu, başka ne yoktu? Bu yıldız farına bakanlar ne yoktu? Bunlar hiçbirisi yoktu. Şimdi alıyor 12 tane burç. Burçları da tabii yani bilmem isimleriyle. Yok efendim yengeç burcu. Yok efendim şöyle burcu. Bunlar burçlar var mıydı Allah varken? Bunlar yoktu. Hiçbirisi yoktu ama Allah vardı. Allah Teala yarattı. O Allah o gezegenlere bir vazife vermiş. O vazife tahtında onlar Allah'ın emrine tabi olarak hareketlerini sürdürüyorlar. O dengenin bir elemanı olarak devreye giriyorlar. O kadar. Onun ötesinde bir şeyleri yok. Yani Allah sana bir fayda verse Neptün mani olabilir mi? Allah bir sana zarar verirse Neptün ona engel olabilir mi? Hiç. Bunlar saçma sapan ve Osmanlı'yı Osmanlı'dan yıkan, yani Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan saraya cinci hocaların girmesi. Halbuki yükselme dönemi boyunca padişahların yanı başında kimler vardı? Allah'ın mürşitleri vardı ve o padişahları, o tebaayı da Allah'a bağlıyorlardı. Şeytandan alıp Allah'a bağlıyorlardı. Ama ne zaman saraya cinci hocalar girdi, ilmin düncümle amel etmeye başladılar. Evvela bir duraklama, sonra gerileme ve sonra en sonunda Osmanlı yıkıldı. Ne sebeple yıkıldı? İşte bu ilmin düncüm sebebiyle bu noktaya gelindi. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, fakirlik kader değil buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Elbette sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ve insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yetmez. Allah Resulü ne diyor? Fakirlerinizin yüzü hürmetine rızıklanırsınız. Şimdi Rum suresinin 39. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. İki şekilde davranıcı biçimini Allah-u Teala açıklıyor. Diyor ki insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey Allah katında ulaşmayı dilemedin yaptığınız zikir Allah takdirinde Allah katında artmaz. Yani siz zekatınızı vermezseniz, faize verirseniz, siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, zikir yaparsanız o zikir size fayda verir mi? Hayır. O malınız artar mı? Hayır. Faiz belki paranız çoğalıyor ama o paranın alım gücü azalıyor. Faizle. Ne diyelim ya, nasıl izah edelim? Dur bakalım. Parayı faize verdiniz, 100 liranız var. Faize verdiniz, bir sene sonra 500 lira alıyorsunuz. Ama o 500 sene sonra aldığınız 500 liranın değeri mutlak surette şey yapmıştır. 100 liradan daha değerli düşmüş alım gücü. A şeklinde ve B şeklinde. Yani paranız aslında azalıyor. Ama yatırıma dönüştürürseniz o takdirde Allah katında artmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler Allah katında kat be kat artar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, çünkü onu ne yapıyorsunuz? Onu Allah için yapıyorsunuz. Zekat verdiğiniz zaman Allah-u Teala'nın kanununa ben arttırırım diyor. Sen bir verirsen ben 10 kalırım. Sen verirsen ben 700 arttırırım diyor. Ve Allah sözünü yerine getirir. Ne yaparsan yap. Allah diyorsa ki sen bir verirsen ben sana 700 katını veririm. Bizi zengin eden bir midir, 700 müdür? Bizi zengin eden asıl Allah'ın 700'üdür. Allah-u Teala ben sana 700 veririm. Yine zikir aynı şekilde. Ulaşmayı dilemeden istediğin kadar zikir yap. O zikrin sana bir faydası var mı? Hayır. Ama ulaşmayı kalben diledikten sonra zikir yaparsan seni huşu sahibi kılar, seni mürşide ulaştırır, seni Allah'a ulaştırır, seni cennete ulaştırır. Ulaştırır da onu ulaştırır. Yani zikir o noktada her türlü fonksiyonu icra eder. Öyleyse fakirlik değil. Ne yapması lazım? Kimdir fakir Allah'a göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. O zaman fakir fakirlikten kurtulmak istiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Onun için fakirlik kader değildir. Cehenneme gitmek kader midir? Cennet gitmek kader midir? Hayır, değil. Sizin kendi iradenizin mahsulü. Ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala hükmünü koymuş cennete gidersiniz. Tıpkı bunun gibi eğer ulaşmayı dilerseniz fakirlikten kurtulursunuz. Ulaşmayı dilemezseniz fakir kalırsınız. Her iki halde de sizin iradeniz rol oynuyor. Sizin iradeniz asıl oluyor. Öyleyse fakirlik kader değil. Evet. Ulaşmayı dilerseniz Allah'ın izniyle bu fakirlikten de kurtulursunuz. Ulaşmayı dilerseniz cehennemden ulaşmayı dilerseniz her türlü negativiten Allah-u Teala sizi kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl erdirmez misiniz diyor. Ben size ve hedeynâhün necden, ben size iki de yol gösterdim diyor. Bu yolun biri iyi, biri kötü.
1: O iki yoldan istediğinizi seçin. İstediğinizden gidin, birisi cennet, birisi cehennem demiş. Bence tamamen kalbimizle ilgili bir durum. Eğer ki biz nefsimize uymayıp kalbimizle, imanla ilerlersek her zaman Rabbimin doğru yoluna ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
2: Bize akıl vermiş ve irade vermiş. İradeyi cüz'iye. O aklımızın yoluyla kendi tercihlerimiz doğrultusunda kendimiz belirleyeceğiz gideceğimiz yere.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irşat yolu veya gay yolunu seçenlerden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva gösteriyor. İrşat yolu İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Gay yolu şeytana ve cehenneme ulaştıran nefsin yoludur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırırlar, Allah'a dost olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilmez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun, irşat yolunun içinde olamaz. Birinci kul Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla ona tecelli eder. İkinci kul, birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. İrşad yolunun sahibi başkalarını irşad edecektir. Onlar arasında da mürşitler ol çıkacaktır. Onlar da başkalarını irşad edeceklerdir. İrşad yolunun dışındaki bütün yollar gay yoludur. Sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün yollar gay yoludur. Gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama o bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere bir düz çizgi çiziyor. Ve bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cüz-i irade, serbest irade sahibi insana davetiye çıkartıyor. Hangi ayette? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Allah'ın bize verdiği cüz-i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Allah Teala vazifeli kıldığı Resullerle bu iki yolu açıklıyor bize. İrşad yolunu, vaga yolunu. İşte dinde zorlama yok. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip Allah'a iman ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tercih ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide ulaşır. Öyleyse bir kere daha söyleyeyim, birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlaka 12 tane ihsanla onu ikinci kulba ulaştırır. Ama her devirde Allah'ın yolundan saptıran gay yolundakiler de vardır. Arap 146, o yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden saptıracağız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler onu benimsemezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri yalanlıyorlar ve gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerden gafil olanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yunus 7. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ayetlerden gafildirler. Ayetleri yalanlayanlar kimlerdir? Yine Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِكَ اللّٰهِ وَمَكَانُ مُحْتَد۪ينَ. Ama kim ki 12 ayet-i kerimede hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim ki 7 ayet-i kerimede ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, münib olursa, Lokman 15, Rum 31, Zümer 17, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette onları Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Alimran 112, insanlardan bir kulpa ulaştırır. İnsanlardan bir kulpa ulaşan kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer alıyor. O irşat yoluna ulaşıyor ve Nisa 175'e göre de 7-8 aylık sure içerisinde onun ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, yevmül ahiri inkar ederse, o zaman Nisa 167, 168, 169'da belirtildiği gibi iblisin davetini kabul ediyor, iblisin yalanlarına uyuyor ve iblisin negatif tesiri sebebiyle gelen nezirleri, resulleri inkar ediyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi diyorlar, geldi ama biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sadece ve sadece kişinin kendi iradesini kullanması, kalpten ulaşmayı dilemesi o kişiye tek bir dilek, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sağlar. Tek bir dilek irşat yoluna, tek bir dilek 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına, tek bir dilek duanın kabulüne, tek bir dilek 3 mürşide ulaştırır. Hepinizin tek bir dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olmanızı Efendimizin himmetine yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasserevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde

Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünlüğü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hoşgörü. Birinci sual, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü davranmaması sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, her zaman iki tane düşmanımız var. Bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ve yaşadığımız olaylar var. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı ayrı görünür. Hangi olayda olursa olsun, şeytan daima sizin hiçbir hatanızın olmadığını, karşı tarafın hatalı olduğunu size ispat etmek için bütün gücüyle çalışır. Başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Tekrar ediyorum. İki tane düşmanınız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsiniz. Şeytan nefsinizi kullanarak dışınızdaki insanları hatalı olmasa dahi hatalı göstererek ve onları devamlı yanlışların sahibi olduğunu göstermeye çalışır size. Size karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayarak ondan yana olarak düşünün. Onun yanlışını aramak yerine sizin bize sert davranışının hangi hatanızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Evet, iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Hepimizin üzerinde kiramen katibe melekleri var. O kiramen katibe melekleri derecat kaybedeni de tespit ediyor, derecat kazanını da tespit ediyor. Ve Allah Teala adaletini mutlaka gerçekleştiriyor. O zaman size karşı yapılan bir hatayı eğer siz affederseniz onun yaptığı yanlışın karşılığını zaten Allah Teala size ödemiş yani. Derecat olarak size ödemiş. Karşı taraf derecat kaybetmiştir. Siz derecat kazanmışsınızdır. Allah Teala adaleti mutlaka gerçekleştirmiş. O zaman mesele ne? Mesele bundan ders çıkartarak güzelle ulaşmanız. İşte Efendimiz tasavvufa yeni giren bir kişiyi örnek vermek suretiyle şu kısayı bize anlatıyor. Mürşidine tabi olan kişi mürşidi diyor ki şu anda altta 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kardeşlerimiz var. Sana emrediyorum, her birisinin ensesine gidip bir tokat atacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor. Mürşidine anlatıyor, tamam diyor evladım, bu şeriattı, şeriat kısası emrediyor. Daha sonra ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve karşılık vermiyor. Geliyor mürşidini anlatıyor, tamam diyor evladım, bu da tarikattı, affetti. Şimdi üçüncü odadaki şahsın ensesine git tokat at. Onun ensesine tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atan kişinin lehine diyor ki ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. Yetmez, bu olay benim sana daha önce İşlediğim bir hatadan dolayı gerçekleşti. Bundan dolayı da özür diliyorum. 3. Bu olayla bir yardımcı kazandın. Bu noktadan itibaren ben sadece beni kendine yardımcı bil. İşte 3. odadaki şahıs kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi. O da hakikati ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her olayı bu şekilde hangi seviyenin sahibiyseniz değerlendirebilirsiniz. Eğer şeriat noktasında henüz nefs tezkiyesini yapmamışsanız, o zaman doğal olarak karşı tarafın size yaptığı haksızlığı siz de mukabele etmek isterseniz, ama eğer siz affetmek istiyorsanız bunun bedeli nefs tezkiyesidir. O zaman mürşidinize tabi olmuşsanız çok kısa süre içerisinde Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır ve nefs tezkiyesini size nasip kılar. O zaman da affedici olacaksınız. Ama eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibiyseniz bu noktadan itibaren yapmanız gereken şey sadece kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına gösterdiğim hoşgörünün onları yozlaştıracağı doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Nisa 59'da ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve sizden idarecilere itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin. Öyleyse ihtilafların çözümü Allah'a ve Resulüne arz etmekle gerçekleşir. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle, hoşgörüyle davrandıkları zaman onun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini zannederler. Hayır, her zaman tam tersi olmuştur. Hepimiz şunu bilelim ki bizim mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Allah Teala emrini veriyor. Başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. İzah etmeyiniz. Hoşgörülü olunuz diyor ve bu kadar da nasihate rağmen aranızda gene anlaşmazlıklar olursa mutlaka bize ulaşın. Çözümü Allah'tan isteyelim ve sizlere ulaştıralım. Allah'ın emri böyle. Nizayı Resul'e ulaştırın diyor. Yani ihtilafların çözümünü Allah ve Resul'üne bırakın diyor inşallah Allah Teala. 3. sual, Allah ve Resul'ün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Çok yanlış. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kişi hayatı boyunca günah işlemiş. Ama şeytan geliyor, kesinlikle önünü %100 kapatıyor, diyor ki senin işin bitti. Bugüne kadar Allah için hiçbir şeyin yok, devamlı günahlar içerisinde boğuldun diyerek onu tamamen kendisine bağlamak istiyor. Ama Allah Teala burada bize bir kapı açıyor. Diyor ki yerlerle gökler arası kadar günahın dahi olsa sen Allah'a ulaşmayı dilersen Enfal 29'a göre Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahlarını örter. Öyleyse her zaman Allah'ın kapısı bize açık. Fatır 5'te ise ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Ulaşmayı dilememiz halinde, takva sahibi olmamız halinde Allah'ın mutlaka bizi cennetine alacağını vaat ediyor Allah Teala. Kaf 31-32'de. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimlerdir? Dünya hayatıyla mutlu olacağını sananlar. Yunus 7-8. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'la mutlu olmak yerine Allah'ın yerine dünya hayatını koyarak onunla mutlu olmaya çalışanlar. Öte yandan mürşide tabi olup günahların sevaba çevrilmesi yerine iblis diyor ki hayır, ne gerek var? Allah gafurur rahimdir. Kimsenin önünde tövbe etmen gerekmiyor. Böylece insanları tamamen aldatıyor. Ama Nisa 80'de Allah Teala biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Hoşgörü İslam'ın temelinde vardır. Ama Allah'la olan ilişkilere, Allah'ın sevgileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. konunun önemini ne kadar az idrak ettiğimiz davranışlarımız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek, hoşgörü Allah'ın Resulü'nde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder. Hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Allah Teala Nur Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. 54'e bakarım inşallah. Evet. Kul atiullah ve atir resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ben tevellev eyyü çevirirseniz innema aleyna ma humilu ve aleyküm ma humiltüm. Ona yüklenen sorumluluk onundur. Size yüklenen sorumluluk sizindir. İntituhu yani eğer itaat ederseniz tehtedu. Hidayet edersiniz. Resule düşen sadece tebliğdir. Resul'e düşen tebliğ, bize düşen de itaattır. Evet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam dininin temelinde hoşgörü vardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da insanı hoşgörülü olmaya götüren sebebin kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ruhen ve bedenen ibadetleri yerine getirmek olduğunu düşünüyorum. Yani gerek hoşgörü davranış tarzımız, gerekse namaz, oruç gibi.
3: Allah saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım.
4: Tabii ki dua, namaz, zikir bunlar geliyor aklıma. Hacet namazları.
3: Dinimiz hoşgörülüden yana olduğu için herkese hoşgörülü bakmak lazım aslında.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a bedenen temas etmemiz mümkün olmadığı için ruhumuzun ulaşacağını düşünüyorum.
3: Kalben niyet ettiğimiz amellerimiz ulaşır.
4: Tabii ki dualarımız ulaşır.
1: Allah Teala ruhumuzu ölmeden önce ulaştırmayı farz kılmış. Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, senin dostlarından biri olmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Yani bu şekilde yapmıyorum belki ama tabii kalben de istiyorum bazı şeyleri. Ama bu şekilde dua etmiyorum.
1: Bir aradayken bu duayı birlikte yapalım mı?
2: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
2: Ey yüce Allah'ım.
3: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
4: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
2: Ne olur bu duayı kabul eyle, amin.
0: Evet, misafirimiz saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım. Karşımızdaki her insanı kendimiz gibi mi görmeliyiz? Örnek insan olmak tabii ki Allah-u Teala'nın bir emri. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların size karşı olan davranışları sizin onlara olan davranışlarınızın aynasıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır bu negatif istikamette. Ama pozitif istikamette biz insanlarda da insan insana bakarak nurlanır. Tezi hakim olmalıdır. Dikkat edin, değişmesi lazım gelen etrafımızdaki insanlar değildir. Değişmesi lazım gelen biziz. Değişmesi lazım gelen nefsimizdir. Eğer biz başkalarına en güzel davranışları sevgiler, nur ulaştıran bir özellikte olursak, onları da ısıtmaya başlarız ve onlar da adım adım etrafımızdaki insanlara nur saçmaya başlarlar. Öyleyse her halükarda üzüm üzüm bakarak değil, nura bakarak aydınlanması, yani biz etrafımıza nur saçmalıyız. Nur saçabilmek için de etrafındaki insanları mutlu etmeliyiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide de ulaşmamızı farz kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimiz de peygamberimize tabi olmuşlar ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı öğrenmişler, birbirlerini sevmeyi öğrenmişler. Bu şekilde mürşide tabi olmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Ben mürşide tabi olmak derken İslamiyet'in ilk yıllarında tamam olabilir de şu anda bayağı bir cemaatler, bayağı bir şeyler olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi daha kabul ediyorum kendi açımla.
4: Allah'tan isteyeceğiz. Mürşitler tabii ki var. Peygamber Efendimiz zaten var. En büyük dostumuz.
2: Mürşidin kelime anlamını bilmiyordum. Şu an öğrendim. Bu güzel bir şey bence. Yani öyle biriyle bir dost olmak, bir yol izlemek güzel bir şey.
4: En önemlisi amelini temiz tutacaksın. Ruhun güzel olacak. Ruh zaten bak boşlukta. Ruh güzel olması lazım.
2: Her zaman zorluklar yaşıyoruz ve hayatımızda bir yön gösterecek ya da bir yol izleyecek bir insan olmak zorunda gibi. Yani mecburiyet bir yerde.
3: Allah'ın sevgili dostlarını ziyaret ediyorum. Yine yol oraya çıkıyor yani. Onlar çünkü kazanmışlar.
2: Ben bugüne kadar hiç bilmiyordum bunu. Hacet namazını az önce öğrendim. Ki gerçekten çok ihtiyacım olan bir şeydi. Yani bugünden itibaren kılmayı düşünüyorum.
0: Bir misafirin mürşide tabiyet konusunda İslamiyet'in ilk yıllarında olabilir dedi. Şu anda bayağı bir cemaat olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi kabul ediyorum dedi. İslamiyet'in ilk yıllarında bugüne Allah'ın emirlerinde bir değişiklik olmuş mudur? Hayır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabı. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Cevap Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Şu Kur'an'da sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızda hüküm vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında yani Kur'an'ın dışında ararsa Allah onu kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Allah dinler ortaya koymamıştır. Tek bir din koymuştur. Bu din insanın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını farz kılar. Ve Allah'ın bütün devirler boyunca insanlara onların dünya ve cennet saadetini yakalayabilmeleri için vaaz ettiği emirler hiçbir zaman değişmemiştir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiyet Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 tane ayet-i kerimede kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. İster Bakara 46, Bakara 249, Anam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 veya İnşikak 6. Al-İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse kimdir Allah'ı seven? Kalpten ulaşmayı dileyen. Allah'a mülaki olacaklarına kesin inanırlar. Rum 164. Müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahseden. Enam 154. Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviyeye seni ulaştırayım. Veya Allah'a ulaşmayı dile ki Allah-u Teala sana hidayetçiyi göstersin. Yasin 21, tebliğ, sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidin faziletini devreye alıyor. Tabiyet Allah'ın temel emridir. Gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 7 tane hadiste de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olmayı farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son mürşid. Yani son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Hadis 1. Benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa. Öyleyse her devirde zamanın imamı var ve zamanın imamına tabi olmak durumundayız. Benden sonra nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Görüyorsunuz, mürşidin kıyamete kadar devam edeceğini Allah Resulü bize bildiriyor. Ve sahabem gökteki yıldızlar gibi de hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Yani mürşide tabiyetle hidayete erilebileceğini bu hadisler gerçekten açıklıyor. Benim sünnetime, benden sonraki gelen Raşid Halifelerin sünnetinin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar bulunacaktır. Yani veli mürşitler olacak. Ve bütün bu hadisler bize mürşide tabiyeti kesin açıklıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cafer hocam, büyük oğlu ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum Cafer hocam. Cafer hocam, Yunus Emre Hazretleri söylene dilsiz gerek, dümene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek diyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre'nin sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek buyuruyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Evet, bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinize hükmünü icra etmiş olacak. Evet, demek ki tekrar ediyoruz. Derviş gönülsüz gerek, gönül koymayan adam olmak. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Ne diyor Peygamber Efendimiz hadisinde? Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Her olay Allah'ın hükmüyle neticeleniyor. Ve razı olacaksın Allah'ın hükmüne razı olmak. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının bizim için sadece hayır olduğunu idrak ettiğimiz gün, evet, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmüne rıza göstermemesidir. Şekâ-ı sebeplerinden biri de Allah-u Teala'yı isareyi terk etmesidir. Yani razı olmamak ve terk etmek. Keza şakavet sebeplerinden biri, diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Bir hükmüne razı olanlar var, bir de hükmüne razı olmayanlar var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kinin, nefretin, intikamın yerini sevgi ve hoşgörünün alması için nefsimizi zikir yaparak, Allah Allah diyerek temizlememizi Allah Teala farz kılıyor. Zikir yapmanın önemi sizce nedir?
4: Allah'a ulaşmaktır. Allah'a teslim olmaktır bence.
3: Zikir yapan insanda yani iki türlü düşünüyorum. Yani dilinin söylemesi var, bir de kalbinin söylemesi var. Ben kalben niyetlenip ona göre Allah'a zikir yapıyorum.
4: Şeytan, o da Allah'ın meleği. Şeytandan uzak durur, öyle düşünüyorum. Ruhu temizlenir. Ruh en önemlisi. Mürşidini arar bulur.
2: Yani kalpler Allah'a yakın oldukça dediğiniz gibi hoşgörü de olur. Yani kinin, nefretin yerine hoşgörü, güzellikler de alır. Yani
1: sürekli zikir yapan bir kişi insanları affedip hoşgörülü olabilir mi?
3: Vallahi o hoşgörülü olabilir. Çünkü çoğu şeyi Allah'a bırakıyorum bazen. Bazı şeyleri Allah'a havale ediyorum. Ya da irtibatımı kesiyorum. Yani yanlış yapanlar hakkında.
2: Bunun doğruluğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü namaz ve orucu birlikte yaptığım dönemlerde ben de çok sabırlı bir insan oluyorum yani.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir yapan kişiler için şeytan da Allah'ın bir meleği ama şeytandan uzak durur dedi. Şeytan da bir melekse Allah ondan neden uzak durmamızı emretmiştir? Sevgili kardeşlerim, bu kesinlikle doğru değildir. Şeytanın bir cin olduğu 3 ayetten anlaşılıyor. Hicr 27'de can yani cinlerin atası onu daha önce Semmum ateşinden yarattık. Araf 12'de İblis ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattı. Kehf 50 Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Öyleyse 3 ayetten anlıyor. İblis bir melek değil, bir cindir. Cin tayfesindedir. Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala ve onun zürriyetini de onlar sizin düşmanınız. Öyleyse olay buysa Nur 21'de şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyeti münker emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa, yani nefs tezkiyesini yapmasanız, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Çünkü iki tane düşmandan bir tanesi, nefsimiz, diğeri de şeytan. Ancak şeytandan nasıl kurtulabiliriz? Nefsimizi tezkiye ederek. Hala tartışma konusu, şeytanın önce melek olduğu sonra şeytan olduğu iddia edilmektedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de şeytanın melek olduğuna dair hiçbir işaret bulmak mümkün değildir. Allah emir verdiği zaman melekler hiçbir duraksamadan derhal emri yerine getirirler. Çünkü meleklerin nefsleri yoktur. Ama şeytanların ve cinlerin vardır. Dolayısıyla kesinlikle şeytan bir melek değildir. Şeytan cin tayfesindendir, dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, sahabe biliyoruz ki kendilerini sevmeyenleri de seviyordu. Muhterem hocam, bu hoşgörünün bir sırrı var mıydı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Biliyoruz ki sahabe kendilerini sevmeyenleri de seviyorlardı. Bu hoşgörünün bir sınırı var mıydı? Alimran 119'da Allah Teala bunu söylüyor. Hantum haula tuhibbuna ma la yuhibbunukum tu'minu min kitabi kulli. Mümtehine suresinin 8-9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Mümtehine 8 ve 9'da Allah din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkartmış olan kimselere iyilik etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Öyleyse din konusunda sizinle savaşmayan, bir kere adalet herkesi için adil olmak durumunda. Mümtehine 9. Fakat din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkartmış olan ve sizin çıkarmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlara dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Kim onlara dönerse o takdirde işte onlarla zalimlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlarla dostluk kurmayın diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, siz öyle insanlarsınız ki onlar size buğz ederler, arkadaşlarınızı göz göre göre öldürürler. Onlara işkence ederler. Sizi aylarca ablukaya tabi tutup aç bırakırlar. Ama buna rağmen siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Bu söz ne ifade ediyor? Bu söz hoşgörünün en üst boyutunu ifade ediyor. Fakat hiç karşı koymayıp biz hoşgörülüyüz, hepimizi öldürseniz de size karşı ses çıkartmayız mı diyecekler hala. Elbette Allah'ın temel emri yerine getirilecektir. Kim sizi ülkenizden çıkartmaya kalkarsa ve bu maksatla veya başka bir maksatla sizi katletmeye kalkarsa onlara karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Benim kanunum budur diyor Allah Teala. Evet. Demek ki din konusunda bizimle savaşanlara biz de savaşacağız. Ama onun dışında daima sevgiyle bakmamız gerekecek inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.
7: Evet,
0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşımadır. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi Osmanlı gibi günümüzde İslami yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için sizlerle bir aradayız. Evvela şu büyük hakikati yerli yerine oturtmamız lazım. Allah hepimizden sadece mutlu olmamızı ister. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun bir vasıtasıdır. Nitekim bütün insanlar mutluluğu ararlar. Allah Teala da herkesin mutlu olmasını ister. Ama büyük bir kısım Allah'ın onlara garanti ettiği saadeti yaşamadan mutsuz bir şekilde dünyadan hayatlarını tamamlarlar. Kendilerine yazık ederler. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu öldükleri zaman anlayacaklardır. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi ölünce bir o kasabanda ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaksınız. Kimler için bu söz söyleniyor? Mürşidine tabi olmayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar için. Oysa ki ne kadar büyük hataların sahibi olursak olun, Allah'ın istediği şey hepimizi hatalardan azade kılmaktır, mutluluğa ulaştırmaktır. Cennet mutluluğun da, dünya mutluluğun da bizim olmasını temin etmektir. Peki Allah-u Teala bu mutluluğumuzu nasıl gerçekleştirecek? Elimizde kainatı mutluluğa ulaştıracak olan, bir harfi bile değiştirilmemiş olan bir kitap var. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse bütün insanların hidayeti Kur'an-ı Kerim'le gerçekleşecek. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le herkesi, bütün dünyadaki insanları mutluluğa davet eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le insanların mutluluğu ulaştıklarını tarif eder. Sonra da mutluluğumuzu garanti eder. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, reçetesidir ve garantisidir. Kur'an insanları cennet saadetine ulaştıracak olan, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim biz insanların hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in incelenmesinde 5 tane temel esastan hareket edilir. 1- Allah'ın farzları söz konusu. 2- Bu farzları yerine getirmenin mükafatını ifade ediyor Allah Teala. 3- Farzı yerine getirmeyenlerin bir ceza ile cezalanacağı Allah Teala belirtir. 4- Sahabenin bütün bu farzları yerine getirdiği ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu beyan edilir. 5. Bunları yerine getiren sahabenin Allah-u Teala'nın o hedefe gösterdiği mutluluklara ulaştığı kesinlikle ayetlerle ispat edilir. O Kur'an ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber sahabeyi eğitmiştir. Sahabe o Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde kemalata ulaşmıştır. Böylece cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuşlardır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe için Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ha entum ha ulai tuhubbunhum ve la yuhubbunakum ve tu'minu kitabi kullihi.
Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerini sevmeyen, düşmanlarını seven, kendilerinden nefret edenlere iyilik yapan, kendilerine lanet okuyanlara iyilik dileyen bir imanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim mefhumları 14 asırda ait oldukları yerden koparılmış ve asli manasından saptırılmıştır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından koparılan 19 tane kavram, Kur'an'da olmamasına rağmen insanların eliyle din tatbikatına konulan 19 tane bidat, 19 tane fitne, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin. İşte biz sizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Unutulmuş olan İslam'a Allah'ın bize öğrettiği İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Sahabenin yaşadığı İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Nitekim her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. İşte dinler yoktur, ezeli ebedi tek bir din vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Musa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İsa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça diliyle İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Kur'an'daki İslam yani tasavvuf 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a hayattayken ulaşıp teslim olması. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Ve yedinci safa iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun olmaktır. Allah'la ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi de farzdır. Sahabenin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin, muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam, Kur'an ayetleriyle sabittir. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar, biat etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış. Al-Miran 20. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaşmış. Bakara 139. Hepsi iradenin de Allah'a teslim etmişler. Tövbe 100. Bütün bunlar ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi farzdır. Ve bu farzları yerine getirmemiz halinde bizim için, hepimiz için söz konusu olan şey saadettir, mutluluktur. Allah-u Teala hepimizi, bütün insanları cennete ulaşabilecek olan bütün evsafa sahip olarak yaratmıştır. Fıtratımızda bu var. İşte Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Kendini dine doğrult ki biz insanları hani fıtratıyla yarattık. Öyleyse ezeli ve ebedi tek din, babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam, Allah'ın yaratılış dinidir. Allah-u Teala insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek, bu teslimin sadece birincisidir. İlk teslimdir. Bu teslimi gerçekleştirmemiz, içinde mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz.
ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz. O zaman onun için de ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdi yerine getirmek, bilmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için cennet saadeti ve dünya saadetinin yolu Allah'ın üçer emriyle farz kılınmıştır. Cennet saadeti için üç tane emri, nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmek kesinlikle farzdır. Dünya saadeti için ise daimi zikir, irşadı ve teslimi Allah-u Teala bize farz kılmıştır. Yani kısacası Allah-u Teala hepimizin ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsüyle yaratmıştır. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş. Secde 9'da zatından ruh bize üfürmüş. Allah-u Teala bu üç vücudumuza da görevler vermiş, yüklemiş. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini istiyor ve Allah-u Teala bunu bize farz kılıyor 12 kere. Bunu bize misak olarak almış. Nefsimizden tezkiye olmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Bizden yemin olarak almış. Fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını istiyor. Bunu bizden ahd olarak almış. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Rad suresinin 20, 21. ve 22. ayetlerinde bu konu dile getiriliyor. Bu büyük hakikati Allah Teala bu ayetlerde bize anlatıyor. Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yankuduna misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler ve misaklarını diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklarını bozmazlar. Rad 21. Vellezine yesruna ma amara Allahu bi an yusala ve yahşanu rabbahum ve yahafuna su'l hisab. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Rad 22. Vellezine sabru ibtiga ve ce rabbim. وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَمْ سُرْنًا وَعَلَانِيَةً وَيَذِنُوا بِالْحَسَنَةِ اِلٰى سَيِّ اُولَٰكِمْ لَا مُقْبَدَّارِ. Onlar sabırla Rablerinin meşini zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, namazı ikame edenler, onlara rızıklandırılmış şeylerden gizli ve açık olarak infak edenlerdir ve seyyat-ı hasenatla kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte onlar için bu dünyanın en güzel akıbeti sonucu vardır. İslam'ın olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Zaten dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse kim ki Allah'ın dinini yaşamak isterse, onun olması olmaz şartı Allah'a teslim olma talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalbine koyması lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememe halidir. Dilemezlerse, delalette kalmaya mahkumdurlar. Şirkte kalmaya mahkumdurlar ve fitnede kalmaya mahkumdurlar. Takva sahibi olamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahir zamanda geleceğini bize müjdeledi ve ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğum Mehdi aleyhisselam'dan bahsederken, o benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliklerden bir tane şirktir, bir tanesi fitnedir. İnsanlar başlangıçta fitnededirler, insanlar şirktedirler ve insanlar fitnededirler. Evet, diyor ki Allah Resulü, benimle insanlar şirkten kurtuldular.
Şirkten kurtulmak bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde tam 7 tane hadiste hayattayken ruhun Allah'a ulaşması meyanında 7 tane hadis vaaz etmiş. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani Resulullah'ın İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler ey Allah'ın Resulü? İfsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın 14 asır sonra gelip de ifsad olan Resulullah'ın sünnetini ıslah etmesi, ortadan kaldırılan sünneti ihya etmesi, Mehdi Aleyhisselam'la yaşanan Kur'an'daki İslam'ın tıpkı sahabenin Kur'an'daki İslam'ın yaşadığı gibi net olarak aranda zerre kadar bir farklılık yok. Öyleyse şirkte kalmaya mahkumdurlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi de olamazlar. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Münibine ile ve takku ve akimü sala ve la tekunu minel müşrikin. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Allah'a ulaşma dileği, yani başka bir deyimle teslim, Allah'a teslim olma talebi 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklanmış. 7 ayet-i kerime. İşte burada da kimler takva sahibi oluyor? Allah'a yönelen, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ile ilişkili Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Sadece 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede açıklama yapmamış. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılmış insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması ki bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Biz kalpten ulaşmayı dileyeceğiz. Zikir yapmayacak mıyız? Yapacağız. Oruç tutmayacak mıyız? Oruç tutacağız. Zekat vermeyeceğiz, zekat vereceğiz. Zekat kısaca bütün bu vasıta emirler gerçekleşecek. Ben bunları yapamazsam ne olur? Bunları Allah sana sevdirecek kalpten ulaşmayı dilediğin an. Çünkü Allah-u Teala iki ayet-i kerimede kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah sadece dilemenizi istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Dilemeyenler kimlerdir? Dilemeyenler şeytanın %100 tesir ettiği zikirden sapanlardır. Namaz kılmaktan hoşlanmayanlardır. Oruç tutmaktan içtinab edenlerdir. Kısacası nasıl Allah Teala bize vasıta emirleri sevdiriyorsa iblis de bunları bize kerih gösteriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bundan 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememek Allah'ın emirlerine açık açık isyan ifade eder. Allah Resulü hadisinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur. Daveti bize ulaştıranlar kimlerdir? Her devirde Allah'ın katından hidayetçiler hidayetle bize geliyor. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ı yaşamak Allah'ın farz kıldığı hidayetçiye, mürşide tabi olmakla mümkündür. Onun için Yunus 7 safanın 7'sinin de mürşide tabiyetle ancak yaşanabileceğini buyuruyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yani kitap okumakla değil, bin tane kitap okusan
kurtuluşa ulaşamazsın, mürşide tabi değilsen. Eğer bir insan Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ve bütün Allah'ın Nebi Resulleri, Veli Resulleri bunları, bu konuda insanları uyarmakla vazifelendirilmişlerdir Allah tarafından. Bunu sizi korkutmak için söylemiyoruz. Aksine çözümün ne kadar kolay ve basit olduğunu ifade edebilmek için söylüyoruz. Kurtuluşunuz sadece bir dilek. Allah-u Teala ne söylemiş? Ruhunuzu sağken bana ulaştırın. Bugün 14 asır sonra özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının konusu ne yazık ki iblis tarafından yok edilmiş, unutturulmuş. Bu farza rağmen insanlar Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini unutmuşlar. Bu yemini yerine getirmeyen bir insanın ne olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı, teslim olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmehûnne bihâ vellezîne men âyâtina gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanla Allah arasında sahabenin de Osmanlı'daki tasavvufu yaşayanların da 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar.

Onlara göre yaşadıkları olaylar dünyevi ölçüler içerisinde kar ve zarar ikilisiyle ifade edilebiliyor. Hırsız ben kar ettim diyor. Mal sahibi ben zarar ettim diyor. Halbuki Allah'a göre olay nedir? Allah'a göre her olay şer ve hayır ikilisi içerisinde değerlendirilir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Ve hırsız şer işliyor, derecat kaybediyor. Hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi derecat kazanıyor, hayır sahibi oluyor. Biz insanlar için mutluluk neyledir? Hayırları işlemekle gerçekleşir. Hayırlar bizi mutluluğa, şerler ise bizi mutsuzluğa götürüyor. Öyleyse insanların mutsuzluğu da insanların mutluluğu da kendisindendir. Başkalarının suçlamasına gerek yoktur. İşte Yunus 7-8 dünya hayatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler otomatikmen ayetlerden gafildirler ve ne yazık ki ölüm sonrası hayata gidecekleri yer cehennem kazançları sebebiyle. Sırf niçin? Bir dileğin sahibi olmadıkları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin ne kadar önemli olduğuna dair davete icabet etmeyenler, dünya hayatının peşinden koşanlar. Rad 18'de bir dünya ve ikinci bir dünya daha ekleyin, cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah Teala kabul etmiyor. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah sizi çok seviyor, hepimizi çok seviyor. Bir dileğimize 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını hibe ediyor. Bir dilek de bizi cehennemden azade kılıyor. Yetmez. Aynı dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını bize hibe ediyor. Geri kalan kim? Allah bize sevdiriyor. Nefsimizin verdiği yemin Müddessir suresinin 38-39. Ayetlerinde izah edilmiş Allah-u Teala buyuruyor ki Kullu nefsin mimma kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Nefsler cehennemde kazandıkları dereceler karşı lehinedirler. Ama yeminlerin yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler. Yeminlerini yerine getirenler nefs tezkiyesini yapanlardır. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kataflahamen zekâ. Allah-u Teala kim Allah'a verdiği nefsinin yeminini yerine getirmişse o kişinin mekanın cennet olduğunu net olarak söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Şems 9'da. Felaha ulaşanlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmiş mi? Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Kim ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa hepsi hidayete erdiler, hepsi felaha erdiler, kurtuluşa erdiler. Onların hepsi cennet müjdesini kesinlikle aldılar. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahit vermiş. Yasin 60-61'de Allah-u Teala bunu şöyle açıklıyor. Alem ahad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan ennehu lekum aduvun mubin ve nebudun azâ sirâtin müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kolmayacağınız dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sirâtin müstakîm üzerinde bulunmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kurtuluş. Din tektir. Şu an dünya üzerindeki bütün insanlardan bahsediyoruz. Hepsi mutluluğu arıyor. Allah da hepsinin mutlu olmasını istiyor. Ve Rabbimiz bütün insanların mutluluğunu, bu dünyadaki mutluluğunu ve ölüm sonrası hayata cennet mutluluğunu bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul demişler. Ve bütün sahabe başlangıçta tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tavukta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Hangi ayet? Zümer 17. Öyleyse insanlar mutlulukların anahtarının ne olduğunu bilmiyorlar ve bilmedikleri için de hepsi mutsuzlar. Huzursuzluk içinde yaşamaktalar. İnsanlar 14 asırda bu hakikatleri unuttukları için kendilerini cehenneme mahkum etmişler. Allah-u Teala'nın indinde saadetime ulaşmak istiyorsanız başkalarının cehenneme giderken siz cennete mi gitmek istiyorsunuz?
Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olması olmaz şartıdır. O kapıdan girmedikçe, geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. Bu cennet saadetinin husulünden, gerçekleşmesinden sonra bizler için söz konusu olan şey dünya saadetine de ulaşmaktır. Bunun için Allah-u Teala'nın 3 emri var. Daimi zikre ulaşmamız isteniyorsa irşada ulaşmamız ve teslime ulaşmamız. Allah 3 vücudumuza teslim etmemizi istiyor. Allah'la olan ilişkilerimizde 1. emir daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Zikir olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde ne yazık ki bu din tatbikatından çıkartılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almıyor bugün. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Teslime ulaştıran faktör de zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle Allah'a ulaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişlerdir. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için şöyle buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, en ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler, onlar ulelbaptır. Yani hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Bakara 186'da Allah-u Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştılar. Allah-u Teala herkesin irşada, ihlasa ulaşmasını farz kılmış. Hücurat 7'de وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَا يُوتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانِ Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. Kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar hepsi irşada ulaşanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala herkesin mürşidine tabi olmasını farz kılmış. Ya eyyühellezine aminu takkullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bundan 14 asırlı ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlardır. Fetih suresinin 12. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu tövbe onlara 7 tane hediye kazandırmıştır, 7 nimet. Fetih 10'da Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaşmak farz ve sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün ise bir takım profesörler tarafından mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız? İblis insanları vasıta emirleri yerine getirmekten saptırıyor. Allah-u Teala ise bütün vasıta emirleri insana sevdiriyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'da sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bir adım daha öteye geçelim. Bir insan mürşidine ulaşmazsa ne olur? Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede onların delalette kalacağını buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince hepsinin gideceği yer cehennem. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette kalır. Şu anda slide'ı görüyorsunuz. Bu delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Hidayet ve delalet kavramları Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğiniz zaman delaletten kurtulmanın yolunun bir dilek olduğunu, hidayette olmanın yolu da mutlaka 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak olduğunu Allah-u Teala bize farz kılmış. Nefsini 7 kademede tezkiye eden her temizlenme kademesinde ruhu da bir gök katı yükselerek sonunda sinnet-i mütahiyi aşacak, yokluğa geçecek. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Yani Allah'a teslim olacaktır. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek hidayete adım atmakla başlar. Hidayete ermekle noktalanır. Ne zaman hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidimizin önünde diz çöküp tövbe edersek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dersek, o zaman hidayetimiz başlar. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabiyetle başlar. Ruhumuz ne zaman 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşırsa orada tamamlanır. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedefe ulaşmak bir kişiyi mutlak olarak cennet saadetine ulaştırır. Allah'ın üçüncü emri teslimdir. Bunun arkasında da mutlaka kişinin mutluluğu yatar. Allah Teala Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum ve eslimû lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelip çatmadan. Sonra yardım olunmazsınız. Al-İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezîne âmenû takvallâhe hakka tukâtihi. Ey insanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Arkasından diyor ki ey insanlar, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslim hepimizin üzerine farzdır. Ve Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi sabikunel evvelin ve sabikunel ahirin ve muhacirin ve ensar hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlardır. Tövbe 100'de. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın tam 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalardır. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiştir. İslam'ın 5 şartı 5 değil 7'dir. 6.'sı zikir, 7.'si İslam'ın olması olma şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın hedefi ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahabeyi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hepsi dünya ve mahiret saadetinin sahibi olmuşlarsa ve biz mutsuzsak, o zaman bu mutsuzluğumuzu başkasının üzerine yıkamayız, yıkamazsınız. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. İşte Mevlana Celaleddin Rumi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan gel. Ne olursan gel. Bütün dünya insanına sesleniyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. İşte dergahta yer alanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün dünya insanına bu tebliği yapıyor. Kim olursanız olun. İster kafir, ister putperest, ister mecusi. Şu an dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Biz hepsine hitap ediyoruz. Diyoruz ki gelin Mevlana gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cehennemden azade olursunuz. Dilerseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Allah bunu garanti ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine öğrettiği bu mutluluk çetesini tatbik ettiler. Sahabe ve böylece asr-ı saadete ulaştılar. Ama 14 asır evvel onlar ne yapıyorlardı? Bugün biz ne yapıyoruz? Bu karşılaştırma bütün çıplaklığıyla ayetlerde yer almış ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş Rabbimiz tarafından. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı, ulaştılar. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebi yok. 14 asır evvel onlar Allah'ın üzerine farz kıldığı kainatta en büyük mürşide ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bugün insanlar mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Tıpkı Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını inkar ettikleri gibi. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. Delalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama insanlar mürşide ulaşmayı dilemiyor. Neden mutsuzsunuz? Bunların hiçbirini gerçekleştiremediğiniz için mutsuzsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. Hepsi A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamıştı. 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirdiler ve bunların hepsini yaşadılar. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı deyince aklımıza dürüstlüğün, hidayetin, Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı Asr-ı saadeti Osmanlılar'da yaşamıştı. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. Yedi sabah dört teslimi bütün boyutları yaşıyorlardı. Sahabeden sonra Allah'a en yakın olan topluluk olmayı başarmışlardı Osmanlılar. Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alemlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan, görev alacak kuvvette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Hangi padişah gelmişse mutlak onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi çok çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmaktı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuflandı. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyip bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Yükselme Allah'ın yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefsini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar ayrı rütbelerin sahipleriydi. Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Tasavvuf yaşantısı bütün boyutlarıyla Yeniçerilerde yerli yerine oturtmuştu. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş Veli Hazretlerine bağlıydılar. Pirimiz Sultanımız Hacı Bektaş Veli diye gülban çekerlerdi. Yeniçeri'nin piri ve sultanı Hacı Bektaş Veli'ydi. Saray erkanı Mevlevi'ydi. Bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Tarik-i Müstakim girişi altın kapıyla başlar. Çıkışı da yine aynı altın kapı söz konusu. Ama bugün tarikat deyince öcü gibi insanlar tarafından görülüyor. Halbuki Tarik-i Müstakim Allah'a ulaştıran yolun dört bölümden sadece bir tanesi dikey bölümüdür. Tarikat mensubu olmak bedava bir olay değil. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıflarına sahip olmak gerekir. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedefi aldığı tarikatlardı ve her tarikatın başında o tarikatın büyükleri mutlaka mevcuttu. Esnaf ve zanaatkarlar içinde aynı şey söz konusudur. Hiçbir esnafın yanına Allah'a ulaşmayı dilemeden, bir mürşide tabi olmadan hiç kimse çırak olarak giremezdi. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirlerdi ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Kalfa olabilmesi o kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra gelen bir olaydı. Ustalıksa bir nevi daimi zikre yakın olmakla gerçekleşebilirdi. Manevi tekamül, maddi tekamülün esasını teşkil ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken Bacıyani Rum da kadınlar kısmını dizayn ediyordu. Kadınlar arasında da tasavvufu çok yaygın şekilde yaşayanlar vardı. Halkın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ama söz konusu olan şey fethettikleri yerlere hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalette dayanıyorsa, devleti yönetenler Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka din mensuplarıyla Müslümanlar arasında hiçbir ayrım yapmadıysa, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Başarının arkasında kesinlikle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamak vardır. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Osmanlı'da yükselme devresi boyunca, yani 400 yıllık bir devrede dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştı. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresine girmesinde en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmasıydı. Yani Allah'la olan ilişkilerin adım adım kopartılmasıydı. Sarayda mürşitlerin yerine cinci hocalar adım adım bütün Osmanlı sarayını işgal ettiler ve Osmanlı'nın İslam'dan kopmasını sağladılar. Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi artık. Hasta adamdı ve Batı ayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Kur'an indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Ama umutsuz olmaya gerek yok. Her devirde Allah'ın farz kıldığı emirleri gerçekleştirebilen insanlar da mutlaka vardır. Kıyamete kadar olacaktır, devam eder. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yaşayan bir ümmet her zaman var olmuştur ve kıyamete kadar var olacaktır. Osmanlı yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Üçüncü asr-ı saadet de inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerimiz zihinlerinize, kalplerinize yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Allah'ın garantisi var bu konuda. Buraya kadar dünya saadetinin yarısı sizin için Allah tarafından garanti ediliyor. Yolunuza devam ederseniz bu yarıdan çok daha ötelere geçip kesinlikle daimi zikre ulaştırırsanız o zaman dünya saadetinin tamamını da elde edersiniz. Yani 24 saatin 24 saniyesinde de her saniyesinde de hep mutlu olursunuz, mutlu yaşarsınız. Her şey öylesine güzel ki ne mutlu sahabeye, ne mutlu Osmanlı yükselme devresinde yaşamış olanlara, ne mutlu 3. asr-ı saadeti yaşayacak olanlara. Dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Sizin dünya saadetine, cennet saadetine ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah öğretecek, Allah sevdirecek, Allah yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyada kendinize cennet, bu dünyayı kendinize cennet yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'tadır. O da size teslim etmiştir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki reçetedir. Sizi mutlu kılmak reçetesi hepinizin sahabe gibi, Osmanlı gibi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insani, iki insani, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasereva.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tebliğin önemi. Birinci sual, tebliğ nedir? Neden önemlidir? Allah-u Teala İnsanlar için dilediği iki cihan saadetinin kaynağı olan kutsal kitapların Resuller tarafından muhatap olan insanlara ulaştırılmasıdır, açıklanmasıdır. Tebliğ onu dinleyenler tarafından dikkate alındığı takdirde cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan, sonra adım adım daha üst cennetlere ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir öğretimdir. Bir reçetedir. Tebliğ dinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ hiç bilmeyen insanlara Allah'ı anlatmaktır. Onları Allah'ın yoluna davet etmektir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesiyle noktalanan bir sonuç oluşacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Allah-u Teala'nın emri tebliğidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: öyle insanlar var ki Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. İşte bu tebliğdir. Başlangıç noktasında insanların Allah'la ilgili bir bilgileri yok. Ama yedi sabah dört teslim yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyede ister devrin imamı, ister kavim resuller, ister veli mürşitler, onlar tebliğ ile vazifelidirler. Ve bu tebliğde de insanlara Allah'ı sevdiriyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu bir cennet müjdesidir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O sebeple kutsal kitapların öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safa öğretim metodunu görüyoruz. Tebliğ bunun başında geliyor. İster Maide 92, ister Nur 54, Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Resul'e de itaat tabiyetle gerçekleşiyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer İtaat etmezseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse 7 safa devri imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu birinci safhası bidayetle başlıyor. Yani tebliğ ile başlıyor. İkinci safha kıraat. Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman. Üçüncü safha tilavet. Tilavetin muhatabı insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dördüncü safha tezkiye, tezkiye mürşide tabi olanların yapması gereken görevdir. Beşinci safha talim, fizik vücut teslimini gerçekleştirenlerin öğretimidir. Altıncı safha kısa, muhlislerin. Yedinci safha tezekkür, iradesini Allah'a teslim edenlerin Allah'la olan konuşması, açıklanması, ayetlerin açıklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa tebliğ metodunu görüyor. 7 safa tebliğ söz konusu. Nasıl 7 safa varsa her safayı karşı tarafa tebliğ etmek söz konusudur. İşte İşte Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Sadece Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Tebliğlerine karşılık ücret istemeyenlere tabi olun. İsra 53 kurlarıma güzel söz söyle. Ali İmran 24. Sana düşen sadece tebliğdir. Nahl 125. Hikmetle ve güzel öğütle Allah'a davet et. Ankebut 46. En güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve Ahkâf 35. Bu bir tebliğdir. O gün vaat olundukları şeyleri, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıla toplumdan başkası helak olmaz. Allah razı olsun. İkinci sual, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tebliğe baktığımız zaman özellikle zorlayıcı olmamak, daha sonra İsra 53'te en başında tebliğin zorlayıcı olmamak, Bakara 256'da, Furkan 57'de ikna ederek Allah'a giden bir yol tutmasını kişinin sağlamak, En'am 108'de onların Allah'tan başkasına dua edenlere sövmemek, yani putlarına sövmemek, yumuşak söz söylemek, hikmetle Allah'a davet etmek, güzel söz söylemek, bütün bunlar hepsi tebliğin muhtevasını içeriyor. Tebliğ görevi gerçekten çok nazik bir görevdir, incelik ister. Tebliğde yapmanız lazım gelen şey onlara, onlardan yana olduğunuzu, sadece onların kurtuluşu için var olduğunuzu davranışlarınızla da ispat etmenizdir. Göreviniz Allah'tan korkutmak değildir, Allah'a sevdirmektir. Evet. Ne demiştik? Öyle Allah'ın kulları var ki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler ama Allah'a da kulları sevdirirler. Evet, demek ki görevimiz tebliğ, Allah'ı sevdirtmek. Ama tabiyetle birlikte artık Allah'a da kulları sevdirtmek devreye giriyor. Muhataplarımız her sınıftan olabilir. Ama doğruların tek rehberi, kaynağı Kur'an'dır. Tebliğ yapacak olan kişi Kur'an'dan bahsedecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bütün insanları Allah'a ulaşmaya davet eder. Tebliğ yapan kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatmak durumdadırlar. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Allah Teala 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların başlangıçta delalette olduğu ve tebliğe muhatap olmaları halinde Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalette kalacağını Allah Teala bildiriyor. Mürşide tabi olmayanlar da delalettedir. Ama kim ki 7 ayet-i kerimeye göre davete muhatap olur, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. İşte Ali İmran 31, eğer bana tabi olursanız. Ali İmran 164, tabi olmadan ve delaletteydiler. Meryem 43, bana tabi ol ki seni irşad sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. 7 safa söz konusu dinin bütünü. 1. safhada tebliğ var. Tebliğe pozitif cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyen, akabinde Allah'ın kendisini mürşide ulaştırıp 7 safhanın 7'sini yaşattırdı. 2. tebliğe muhatap olduğu zaman dilemeyen, derahatte kaldığı ve Davut'la beraber bir hayatı yaşadığını görüyoruz. Doğmadan eve seçilenler var ve dünyadayken Allah'ın seçmedikleri var. Dünyadayken seçilmeyenler tağutlardır. Doğmadan eve seçilenler de Allah'ın Resulleridir. Diğer insanların hepsi dünyadayken seçiliyor. Ama dünyadayken seçilenler, onlardan tebliğe muhatap olmalarının bir kısmı, çok azı, %10'dan azı, Allah'a ulaşmayı diliyor, hidayeti yaşıyor. Diğerleri delalet olan üzerine hak oluyor. Çünkü sual, bütün insanlara tebliğe muhatap olurlar mı? Evet. 48 وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Kasas 68'de رَبُّكَ يَخْلُقْ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَرُ وَمَا كَانَ لَهُمْ الْخَيْرَ Resul göndermesem azap etmem, İsra 15'te. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ İşte tebliği kabul edenler ve tebliğe duyarsız kalanlar, karşı çıkanlar vesaire. Duyarsız kalanlar Bakara 6-7'de açıklanıyor. Nezine keferu sevan aleyhim enzertu men lem tuzurum la yuminun. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar hep dünyaya dönük bir talebin içindedirler. Tebliğe karşı çıkarlar İsa 45. فَيْزَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَمْ لَاٰخِذِ جَعْبِ الْمَسْتُرَ Ve tebliği kabul edenler. Bakara 257'de herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirine söyleyeceklerdir. Bunların farkına bile varmadan söyledikleri bu şey tebliğdir. Negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile kişi tebliğe muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. Resullerin, nebilerin görevleri sadece tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararıyla kendisini kurtaracak veya kurtaramayacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hidayetin insanlara tebliğ edilmesine büyük önem veriyor ve herkese hayattayken Allah'a ulaşmamızın farz olduğunu anlatmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a ulaşmak dediğiniz vakit şu anki Türkiye'de sadece herkesin kendi işini takip etmesi bence yeterlidir yani. Allah'ın emirleri zaten açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de mevcut bir şekilde yazılıdır. İnsanlar biraz okursa gayet her şeyi apaçık, seçik ve Türkçesini okursa, daha doğrusu anlayarak okursa daha rahat bir şekilde anlayacaktır.
3: Dua etmek, namaz kılmak, Allah'a o yollarla ulaşılır.
4: Bir gün Allah'a kavuşmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kesinlikle duamızın, yaptığımız duaların ulaştığına inanıyorum.
3: Duamız.
4: Yaptığımız bütün iyi şeyler ulaşır.
1: Allah Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Duayı her zaman yapıyoruz fakat bu devirde evliya olmaya, enbiya olmaya hiç gerek yok. Sadece kuralına göre, dünya bir oyun yeri ve oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içerimizde zaten birer evliya değil miyiz?
3: Dilimin vardığınca etmeye çalışıyorum.
4: Tabii ki. Şimdi yine ettim. Şuradaki yatanlar yüz göz hürmetine inşallah onlar gibi biz de senin yanına temiz gelmeyi diliyoruz ama inşallah. Çok zor. Bu yaşandı da çok zor.
0: Misafirimiz, bu dünya bir oyun yeri. Oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içimizde birer evliya değil miyiz? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı nedir? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı amen olup takva sahibi olmak. Allah Teala Yunus 62-63-64'te Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la mihsenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir o amen olanlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlar ve aynı zamanda takva sahibi olmuşlardır. Amin olmanın üç şartına ilaveten takva sahibi olmayı da eklerseniz işte o zaman kesinlikle Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olup ermiş evliyadan olursunuz. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yani evvela inanç vardı, daha sonra takva sahibi olmak. Kalbimizin iki kapısından bir tanesi takva kapısı, biri ise fücur kapısı. Şems suresi 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin muhasavaha 8. ayet-i kerime ve elhamâ fücûra ve takvaha. Nefse onu takvayı ve fücûru ilham eden. Nefse fücûru ileten iblistir. Takvayı da ileten Allah'ın Resulleridir. Birinci safa takva, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte Enam 32'ye baktığımız zaman Enam suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Mel hayatü dünya leybin ve lehvin." Bu dünya hayatı oyun ve eğlencedir. "Ve darul ahiretu hayrun lillezine yettekun." Ve ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Efela takilun, akletmeyecek misiniz? Bu dünya oyun ve eğlence. Demek ki bir dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı var. Takva sahipleri için ahiret daha hayırlı. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenler var. 7 ayet-i kerimede de evet, Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Allah Teala onlara dünyayı veriyor ama ahirete nasibi yok. Öte yandan 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler söz konusu. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Takva sahipleri için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Buna bunu şekilde de bir ilave yapılabilirse takva sahibi İnsanlar için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyleyse ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Yani kişinin her şeyden evvel ahireti dünya hayatından daha öne geçirmesi söz konusu. Ama buna ulaşabilmesi için de mutlaka takva sahibi. Rum 31'de menübine ileyhi, ona yönel ve böylece takva sahibi ol. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi tövbe, üçüncüsü ruhun teslimi vesaire. 7 tane hedef emir ama bu hedeflere vasıta ile ulaşılır. Birinci vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci vasıta müşrik önünde tövbe etmek, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü namaz kılmak, beşincisi hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede tabii zikir yapmak. 7 tane vasıta emir söz konusu. İşte günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sevbu selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Yani ne var? Sevbu selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Ama ne yok? Ulaşmayı dilemek ve zikir söz konusu değil. Öyle olunca sadece vasıta emirlerle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah ile olan ilişkilerimizi Allah'ın verdiği emirlere dikkate alırken mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakmalıyız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onlara da cennette de dünyada da müjdeler olduğunu söylüyor. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse kişi inanç sahibi olabilir ama o inanç sahiplerinden ancak takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Örneğin Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Yani takva sahibi olmayanlar. Onlar kurtuluşta değildir. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin yürlakum kulla İslam'la. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinize iman girmedi. Yani amen olup takva sahibi olmadınız. Öyleyse kurtuluşun anahtarı amin olup takva sahibi olanlar. Allah'a inanmak tamam. Ruhun dünyasında ulaşmasına inanmak tamam. Farz olduğuna inanmak tamam ama bu farza itaat gerekiyor. Takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onların davetine uymamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna pek düşünmüyorum.
3: Benim tek bir duam var, Konya'nın yerlisiyim. Rabbim bu dünyada Mevlana ile komşu ettin, diğer dünyada da komşu olurum inşallah diye.
4: Yani dünyada yaşamış, kalp gözü açık, Allah'ın hidayetinden giden son insanlar diyebilirim. Şu anda var mı o insanlardan hiç bilmiyorum ama şu an yok gibi. Hiç çevremde ya da başka yerde o insanlardan çok az. Görmeyi çok isterdim o mürşitlerden.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır?
2: Etrafımızda bu tarz İslami kıyafetlerle dolaşıp gezen arkadaşları görüyorum. Sormak istiyorum, acaba bu insanlar geçimlerini neyle kazanıyorlar?
3: Mürşit vardır. Allah yolunda koşanlardır.
4: Mutlaka vardır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Ortada bir Yunus Emre varsa koşa koşa giderim. Mevlana varsa kapısında yatarım. Ama şu devirde öyle bir insanların olduğunu zannetmiyorum.
3: İsterim ama hep korkmuşumdur. Vazifeleri yerine getiremem diye.
4: Yani öyle bir insanlarla tanışıp doğruyu bulmak çok güzel bir duygu olurdu sanırım. Hiç rastlamadım.
0: Kimsenin mürşit konusunda o insanlardan var mı bilmiyorum ama şu an yok gibi. Mürşitlerin olmadığı bir devir mümkün müdür? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem hadislerinde söylüyor hem ayetlerde söylüyor. Bir kere doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Ve Resulün gönderilmesi Allah'ın üzerine bir vaattir. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Resul göndermesem azap etmem. Bakın Nisa 165 müjdeleyici verici Resullerdir ki Allah'a karşı uyaran müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. Her Resulü mutlaka o kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Her ümmetin içerisinde Resul bahsederiz. Resul göndermesek azap etmem. Rabbimiz bize de Resul gönderseydin olmaz mıydı? Bütün bu ayetler kesinlikle her devirde mürşitlerin var olduğunu görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit tabii ki devrin imamı. Sonra her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller, sonra onların himayesine yetişen veli mürşitler. Her zaman var. Allah Resulü ümmetimden hayırda, Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Kurtuluşumuzu irşad makamına ulaşmakla mümkün olacağını hiç unutmayın. Eğer irşad makamına ulaşıp tabiyet yoksa hidayet yoktur. Mümin olmak yoktur. Hidayet yoksa kişi delalettedir. Mümin olmak yoksa kafirdir. Bu muhteva içerisinde her devirde bütün milletlerin içinde mutlaka Resul vardır. Kıyamete kadar da hep var olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve muhterem Cafer Hocam. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.
0: Selamun Aleyküm ve Rekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söylemek mümkündür. Evet. Bu peygamberlerin görevidir. Nisa 85'te de Allah-u Teala açıklıyor. Allah yolunda hizmet etmek Allah'ın bütün dostları için bir vecibedir. Ve Allah yolunda hizmet etmek demek başka insanların da kurtuluşuna vasıta olmak demektir. Allah'ın emri mutluluksa ve insanların dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir vasıta olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara tebliğ ile Allah'ın güzelliklerini anlatmak hepimizin üzerine farzdır. Biz Allah'ın nurunu onlara aklettirdiğimiz zaman karşımızdaki karanlık aynaların birer birer aydınlanmaya başladığını, onların da çevrelerine nur vermeye başladığını göreceğiz. Bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu battığı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tebliği kabul edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler insanları mutluluğa ulaştıracak reçetenin Allah'ın adını zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizi zikir yapmanın faydası nedir?
2: İslam'ın şartlarından 5 tanesi zaten yerine getirmekle sadece Müslüman olunmuyor. Zikir de bunların önemli bir parçasıdır. Zikir aynı zamanda kalpleri mutmain etmenin tek yoludur diye düşünüyorum.
3: Bence şifa verir, şerden korur, sağlık sıhhat verir, hayırlar yağdırır. Zikir her şeyin başıdır ya. Hem bu dünyamızı hem öbür dünyamızı güzelleştirir.
4: Kalbi rahatlatıyor. Allah'a daha yakın hissediyorsun. Devamlı zikir yapmak lazım. Devamlı her şekilde. Mesela bazen diyorlar ya, abdestini al, otur zikir yap falan diyorlar. Benim için öyle değil aslında. Ben her zaman Allah'ı anmak istiyorum. Her zaman, her şekilde, her yerde Allah diye demek isterim yani.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir farkı var mıdır?
2: Bunu yabancılar meditasyon diyorlar. Kendi iç dünyaya bakış görüyorlar. Ben de bunun bir şekilde insanlığın vicdanını rahatlatmak için ve Allah'ı zikrederek psikolojik manada da rahatladığını, faydalarının olduğunu da kendimde de görüyorum.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapamayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
3: Vardır. Zikir yapan insan daha sakin, mülayim, Allah aşkıyla yanan, Allah rızası için yapar. Yani kalbi daha halistir, niyetleri halistir ama zikir yapmayan insandan korkarım hep.
0: Bimselim zikir her şeyin başıdır. Hem bu dünyamızı hem de öbür dünyamızı birleştirir. Bu kadar önemli olan bir ibadet neden günümüze yeterince biliniyor? İnsanlar dini Kur'an'dan, kutsal kitaplardan değil, el yazması kitaplardan öğrendikleri için el yazması kitaplarda kendi zanlarına göre İslam'ı 5 şartına indirgemişler. Öyle olunca bu İslam'ın 5 şartının içinde de zikir yok. Ve o yanlış öğreti başkalarına da öyle bu şekilde öğretiyor. Din öylesine bir düşman görmüş, görünüş almış ki insanlardan herkes dine düşman, yani Allah'a düşman. Böyle olduğu için Allah'ın getirdiği çözümü, zikri insanlar ilmin dışında bir şey zannediyorlar. Oysa ki zikrimizin neticesinde kalbimizin temizlenmesi söz konusu. Dünya ve ahiret mutluluğuna ancak zikirle ulaşabiliriz. Daimi zikre ulaşmak mutlaka bizi o güzel, sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane hedef. Şeytansa zikrin bütün insanlara mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracağını, mutlaka Allah'ın evliyası yapacağını çok iyi bildiği için insanlar arasında devamlı fitne yaymış, zikri insanlara unutturmayı başarmış. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Tebliğ yaptığımız kişiler, Allah'ın güzelliklerini örtme gayretleri olduklarında nasıl davranmamız uygun olur? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tebliğ başkalarına fikri zorla kabul ettirmek değildir. Herkes dilediği gibi yorum yapabilir. Allah-u Teala bizi onların başına bekçi koymadı. Sadece doğruyu söylemek, tebliğ etmek bizim vazifemiz. Bunlara şöyle söylemeyiz. Biz tebliğ yaptığımız zaman size karşı olan görevimizi yaptık. Bu bir tebliğdir. Bizden farklı düşünebilirsiniz ama biz sizi şu delilleri veriyoruz. Bu delillerin ışığında inceleyin. Nasıl düşünürseniz elbette serbestsiniz. Biz sadece vazifemizi yapıyoruz. İşte böyle söylemek hepimizin vazifesi. Elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözleri davranıyorsa burada tasavvufa hiç sığmayan bir olay vardır. Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde eğer seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. Bizim vazifemiz tebliğdir. Tartışma varsa bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa. Fakula

Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasereva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E eşittir mc kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri.

0: elementler, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat. Allah'a

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Tekkebirler, tevazu sahipleri ve vakarlı olanlar kimlerdir? Özellikleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kibirli olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde zikredilmiş. Ne diyor Rabbimiz? Sa'sifu ayetellezine yetekebbirune fil ardi bighayri hakkin. Ve en yeru kulli ayetin la yu'minu biha. Ve en yusebbilu rushdu la yetekhudhu sabila. وَيْنَ يُبْسَبِ الْغَيْرِ تَقْزُ سَب۪يلًا Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Yani kibirlenen insanları ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerden gafil olmaları sebebidir. İşte birçok ayette geçen tekebirler bunlar. Ateşe çağıranların başında fesat çıkaranlar geliyor. Ama ikinci grupta kübera ve saadetler geliyor. Özellikleri bunlar. İşte Ahzab 67-68'de dile getiriliyor. Fesat çıkaranlar da Allah'ın ezelde kendilerine almış olduğu yeminleri, misakları, ahitleri bozanlar. Ama tevazu sahipleri, tevazu sahip olduğu makamın rütbenin altında davranan kişilerdir. Allah bizden tevazu sahibi olmamızı emir buyuruyor. Ama vakar sahibi her devirde, devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan kişilerdir, kavim resulleridir. Onlar Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişlerdir, yaratılmışlardır. İradeleri, serbestlikleri yok. Onlar Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Vakar sahibiyle kişiler onlardır inşallah. Allah Teala her devirde devrin imamı enbiya 73'te vakar sahibidir. Secde-i Midyat'te aynı şekilde ve Allah Teala onlardan vakarla davranmasını emrediyor. Devrin imamı söylediği her söz Allah'ın kendisine söylettirdiği, yaptığı her davranış Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Enfal 48 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin tefsirinde Enfal 48 şöyle açıklanmış. Her savaşta daima iki toplum vardır. Bu toplumlardan birine Allah, diğerine de iblis yardım eder. Evet, iki toplum var. Birisine Allah yardım ediyor, diğerine iblis yardım eder. Hangi taraf Allah'ın taraftarı ise savaşı onlar kazanırlar. Ve şeytan İslam'ın düşmanlarına yardım vaat etmişti. Onlardan yana olduğunu, kendisinin çok güçlü olduğunu söylemişti. Ama gördü ki Allah'ın ordusu İslam askerleriyle beraberdir. İslam askerleri yalnız değildir. Göklerin ordularından Allah-u Teala oraya yardım göndermiştir. Şehitlerden oluşan göklerin ordularını temsil edenler, şeytanı da, şeytani hüviyetteki insanları da, insan ve cin şeytanları da tağutun görürler. Allah-u Teala açıkça ayet-i kerimeye koymamış ama iblis göklerin ordularının İslam'ın içinde olduğunu ve yardım edileceğini, kendisinin de bundan mutlaka yara alacağını, cezalandırılacağını biliyor. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Şu anda İslam ordusunun içinde göklerin orduları da var demek istiyor. Allah razı olsun. Yani İslam ordusunun içerisinde göklerin orduları olan şehitler var. Ne diyor iki ayet-i kerimede Allah-u Teala? Hem Bakara 154 hem Ali İmran 169. Allah yolunda ölülere ölü demeyin. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Yani enerji bedenleriyle yaşıyorlar. La tekulu limen yuktere fi sebilillah emvat ve la ahya ve lakin la teşurun. Onlar Allah katındaki nurlu bedenleriyle yaşıyorlar. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Öyleyse hangi savaşa katılırlarsa onlar ölmezler ama öbür taraftan öldürürler. Savaşların çoğunda bu yer almış vaziyette. Bakara Ali İmran 169. La tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwat bel ahyan inde rabbihim yurzakun. Bunlar Allah katında rızıklanırlar. Yani Allah'ın nurlarıyla hayattadırlar. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaparken Anam 108'de geçen onların putlarına sövmeyin cümlesine dikkat etmemizi buyurmuştunuz. Bu kavramı nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Anam 108, evet tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeye bakalım tekrar beraber. Nahl 125, tebliğ ile ilgili ayet-i kerimeden birincisi. Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Evet. İsra 53, tebliğ yaptığın muhataba güzel söz söyle. Taha 44, yumuşak söz söyle. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele et. Enam 108, Allah'ın tam başkasına dua edenleri sövmeyin. Furkan 57, Şuara 127. Onun için yaptığım tebliğde Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka sizden bir şey istemiyorum. Şuara 127. Tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve Bakara 256'da dinde zorlama yok. İşte 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Şimdi Allah-u Teala burada İslam'a bir ihtarda bulunmaktadır. Sövmek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ve putlarına sövülenler de öfkelenip Allah-u Teala'ya söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Evet, onların putlarına sövmeyin. Ne diyor Yunus? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Onlar size sövebilirler ama siz putları da dahil sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz o zaman onlar da Allah-u Teala'yı söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Kıyamette de Allah'a sövdükleri için onların da daha fazla işkenceye tabi tutulmaları söz konusu olacaktır. Allah-u Teala da buna müsaade etmemektedir. Sahabe onlar Allah'a sövüyor diye sabreder de onların putlarına sövmezse o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. Evet görüyorsunuz ki eğer onlar söver de biz sabredersek onların putlarına sövmesek o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. İnsanlar serbest iradeye yatırmışlardır. Biz de yaptıklarını güzel gösterdik. Madem ki onu yapmak istiyorlar, yapsınlar buyuruyor. Ama bunun karşılığında ne yazık ki ceza vardır. Kıyamet günü bir dönüş söz konusudur. O gün Mahkeme-i Kübra'da hayat filmimiz baştan sona kadar indi ilayide gösterilecektir. Her davranışımızın pozitif veya negatif bir derecatı olacaktır. Sonunda duruma göre pozitif dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine, negatif dereceler fazlaysa cehenneme girilecektir. Allah-u Teala o zaman yapmış olduklarımızı bize haber verecektir. Hayat filmlerimize kendi yaptıklarımızı kendimiz göreceğiz. Her yapılan hareket filme alınacağı için Allah-u Teala bu konuda uzuvlar yaptıklarını söylerler, gösterirler buyurmaktadır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, Süleyman Hocam, zekatını ödemeyen kişi, dizel araca benzin yakıt karıştıran kişi gibi nasıl araç zaman içerisinde bozulursa, zekatı vermemek fizik vücuda giren haram gibi fizik vücudumuzu da bozar mı? Tabi bir sürü hastalıklarla. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Zekat ve oruç bedenin zekatıdır. Oruç bedenin sağlıklı kalmasını temin ediyorsa ve o fizik beden Allah-u Teala'nın vermesini istediğini vermiyor, haram yiyorsa, o zaman elbette tıpkı onun gibi gerçekten de bir negatif sonuca onu ulaştırıyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, ben ve birçok genç kardeşimiz hidayette olan birisiyle aile kurmak istiyor. Ama ailede anne veya baba paraya, mala, mülke önem veriyor. Gençleri istemedikleri delalet ehliyle evlendirmek istiyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız, ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan hür birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve insanları ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece tezekkür ederler. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, bir kadın ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için alınır. Sahabe sual soruyor, hangisini tercih ederim ya Resulallah? Dini için. Öyleyse eğer anne baba bu konuya önem vermiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın emri açık. Anneniz babanız bilmediğiniz bir şeyi, evet bakın geldik kadınlara, yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz. Olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Bunlara yalnız malları için de evlenmeyin, çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Hadis-i şerifte de bu ifade ediliyor. Bir soy devreye girmemiştir. Biz ne dedik? Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya da dini için. Onları imanlarından dolayı. İşte bu hadiste, Buhari'de geçer. Kadın dört şey sebebiyle biri için alınır. Mal, soy, güzellik ve iman. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. O zaman anne babanız size bunu söylüyorsa, işte birçok ayet-i kerimede annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Hangi ayet-i kerimede geçiyor? Lokman 15'te. Lokman 15'te ne diyor? Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederse annem baban, ikisine de itaat etme. Öyleyse ayetleri gösterebilirsin, ben imanlı bir hayatı seçiyorum. Dinimi yaşamak istiyorum, mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu ayetleri de gösterirsin, bu hadisleri de söylersin. Onlara o istikamete ikna etmeye çalış inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Çapar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Çapar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Bu kavramlar hakkında bilgi alabilir miyiz inşallah? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz kere razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Kavramları açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesiyle birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet dönemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başlamadan önce hem sahabe hem de onun çevresindeki olan insanlar şirk içindeydiler, cehalet içindeydiler. O döneme ondan öndeki Kur'an'ın inzalinden, Kur'an'ı öğrenmeden evvelki döneme cahiliye dönemi deniyor. Ama Resulullah'la birlikte Allah-u Teala kendisini nübüvvetle, risaletle vazifeli kıldıktan sonra 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'i hem Allah'tan öğrendi hem de sahabeye de öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte sahabenin de Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşamasıyla o dönem Asr-ı Saadet adını aldı. Başlangıçta bütün insanlar nerede olurlarsa olsunlar mutsuzluk, huzursuzluk içindeler. Neden? Çünkü şeytanın tesiri altında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar gösterelim. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, sağır, dişsiz ve kördürler, dinde sebil gaydedirler, şeytanın kulu ve dostudurlar, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özellik, Kur'an'ın bütününü özetleyen Vahasül Suresinin 2. ayetinde bu özetleniyor. Vahasenden insanı lafi husr. Hepsinin gideceği yer cehennem. Özellikleri bunlar. Asra yemin ediyor zamana ve insanlar hüsrandadır. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 19 tane negatif özellik ve hepsi de hüsranda. Şirkte, küfürde, delalette, fıskta, isyanda, zalim, cahil, fitnede, sadisiz ki şeytanın kulu dostu, sebil gayde dinde fırkalar ermiş birbirine düşman, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, amelleri boşa giden ve gideceği yer cehennem olan. Yani kimler cehenneme gider? Hüsranda olanlar. Herkes başlangıçta hüsranda. İşte hüsranda olan bu insanlara Allah-u Teala seçilenler ve seçilmeyen diye iki grubu ayırıyor. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği mutlak surette cehenneme gidecek olan insanlar. Allah'ın lanetlediği kişiler. Ama %90'dan fazla seçiliyor. Bu seçilenleri de Allah-u Teala olaylarla imtihan ediyor. Bir kere bu seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olayı şer olarak görüyorlar. Kur'an bunlara kapalı. Ama Kur'an'ın sahibi Nebi'yle Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı öğretiyle hayrın ve şerrin ne olduğunu bize açıklıyor ayetlerle. Hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Şimdi musibetlerle imtihan olan insanlar, musibet bizi üsse de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse öyle olay bizi üsse de bizi sevindirse de derecat kazanıyorsak hayır, bir olay bizi üsse de bizi sevindirse de derecat kaybediyorsak şer. İşte Resulullah'la birlikte bu tanımdan sonra onu Allah'tan aldığı öğretiyle, sahabeye öğretmesiyle de sahabe 7 sabah 4 teslimi, Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Onlar da tıpkı Resulullah gibi insanlara Kur'an'ı öğretmeye başladılar. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ettebe'ani. İşte Nebiye Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe birlikte Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Görerek Allah'ın zatına davet. O döneme Asr-ı Saadet deniyor. Yani bütün mutlulukların yaşandığı bir dönem. Neden Asr-ı Saadet? Allah-u Teala herkesi en üst zirve noktadaki mutluluğa ulaşsın diye yaratmıştır. Bu slaytımıza bakacak olursak başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuz ve huzursuz ve dinimizin adı İslam, dinin yegane kaynağı Kur'an. Kur'an'a baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan, Allah'ın seçtiklerinden, davete muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse, 7 sabah 4 teslimi yaşarlarsa, bu 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar asr-ı saadeti yaşayanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlar sabikunel evvelin olarak geçiyor. Ama asr-ı hidayet, Kur'an'ın bir kere daha terk edildiği bir dönemde, Kur'an'ın rafa kaldırıldığı bir dönemde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler, İslam'dan en zor kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani hidayet yok olacak. Hidayet ne? Hidayet Kur'an'daki İslam'ın yaşanması. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü 6213 tane ayet-i kerime dinin teorisini ifade ediyor. Ama bu teorinin pratik hayata uygulanması, yaşanması tasavvuftur, hidayettir. Yedi sabah hidayet. İşte Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaşatan, hayatına tatbik eden Mehdi aleyhisselam ve tabiinleri vardır. Onun dönemine de, Mehdi aleyhisselamın döneminde, içinde bulunduğumuz döneminde asr-ı hidayet deniyor. Hidayet çağı. Hidayetin kaybolduğu bir dönem az evvel mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler gökmeni altında yaşayan insanların en şerleri. Yani hidayet din tatbikatından çıkartılıyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılıyor. Ama tekrar hidayetin yaşanması neyle gerçekleşir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubu lal guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimdir o garipler ya Resulullah? Kale menel guraba ya Resulullah. Kale lezine yüstuhune ma afsadehu min sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhyune ma amatehu min sünneti. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Kur'an-ı Kerim'in yani Resulullah'ın ifsad olan sünneti ve ihya olan ve ortadan kaldırılan sünnetin ihyası Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinin ve öğretilmesi. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki lafzı ve yedi ruhu öğrenmesi ve Allah'tan öğretmesidir. Ve bu döneme de asr-ı hidayet deniyor. Asr-ı hidayetin müntesipleri sabikunel ahirindir. Asr-ı saadetin müstehitleri sabikunel evvelin olarak Kur'an'da yer alıyor. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyadaki savaşların sebebi nedir? Bu savaşların oluşmanın arkasında gerçek sebep konusunda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var, benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Mal açısından insanları kategorize ettiğimiz zaman şunlarla görüyoruz. Benimki benim, seninki de benim. İşte şu anda özellikle bu olayı görüyoruz. Savaşların hepsinin arkasında bu olay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil öldürdü. Öyleyse ilk yeryüzünde kan dökülmesi kardeşler arasında Kabil'in Habil'i öldürmesi sebebiyledir. Kabil benimki benim, seninki de benim. Ve sonuçta onun başarısına, yani kardeşinin Allah'a yakınlığına tahammül edemeyen Kabil öz kardeşini öldürüyor. Ama bunlar şeriatın dışında yaşayan insanlar. Şeytanın egemenliğinde yaşayan insanlar. Hep şunu söylerler. Benimki benim, seninki de benim. İşgalcı, sömürücü, İnsanlara zulmedici her türlü negativite bunlardan sadır oluyor. Ama şeriata geldiğimiz zaman Allah'ın kutsal kitaplardaki şeriatı en alt seviyede seninki senin, benimki de senin, benimki de benim. Yani kimsenin kimseye zarar vermedi, herkesin Allah'ın kendisine verdiğiyle razı olduğu bir muhtevayı ifade ediyor. Şeriat. Ama tarikat ehli olan kişi Seninki senin, benimki de senin. Ve yaptıkları hizmet dolayısıyla o kesinlikle karşı taraftan asla bir ücret talep etmiyor. Hakikatte ise durum nedir? Hakikatte mülk Allah'ındır. Malikel mülk Allah'ındır. Bir ismi zaten Malikel mülktür. Hepimiz bu dünyada imtihandayız. Yani fitnedeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl, ben nasıl vahiy üzerine mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte dünya son bir fitne dönemini yaşayacak. Bir savaş söz konusu olacak ama bu savaşın ardından çok güzel bir dönem, bir altın çağ. Herkesin birbirini sevdiği, herkesin karşılıksız sevgiyle bağlandığı, birbirine yardım ettiği, herkesin veren el olmak için adeta birbiriyle yarıştığı bir dönem olacak. Altın çağ, hidayet çağı. Savaşlar orada bitecek. Herkes anlayacak ki yaratılış gayemiz insanların birbirine düşman olması değil, birbirine dost olması, birbirine yardım etmesi olacak. Ama iblis boş durmuyor. İblisin insanlara etki ettiği sebebiyle bir fitne henüz devrede ve savaş katil çok bir seviyede. Ama asıl bunu körükleyen sebep de iblisin ve avanesinin yeryüzünde oluşturduğu fesattır. Fesat katilden, fitne katilden daha büyüktür. Allah Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Rum 21'de belirtilen eşte sükuneti bulmak ne demektir? Açıklar mısınız? Sulh ve sükun pozitif manada. Siz eğer evinizde bir eşiniz varsa ve devamlı onu mutlu etmek istiyorsanız, yani mutluluk sadece ilişki içerisinde değil, Allah-u Teala'nın size verdiği emir dışınızdaki herkesi mutlu etmek. O zaman ona verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşarsınız. Hepimizin aslında öyle olması lazım. Sadece eşe değil, çevremizdeki bütün insanlara mutluluğu vermemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çocukların rızkını Allah verir ama mutluluksuz yaşarsınız. Öyleyse çocuklarımızda da sükuneti buluyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Eşimizde de, etrafımızdaki bütün insanlarda da. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Arap suresi 201 ayet ve Bakara suresi 179 ayet arasında bir ilişki var mıdır? Arap suresi 201. ayet-i kerime Ulu'l-Elbab kademesini, yedi safa takvaya baktığımız zaman bu yedi safa takvada Arap 201 5. safa takvaya işaret ediyor. Evet, bir bütün olarak gösterebilirsek. Evet, 5. safa takva, 6. safa takva Maide 100, 1. safa takva Alimen 102. Ama Bakara suresi 179. ayet-i kerimede لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Burada zaten ulul elbab olan birisine hitap ediliyor. Öyleyse Araf 201'de ulul elbab olan bir muhtevayı veriyor. Bakara 179'da, ama Bakara 179 daha ötesini de muhtevasını alıyor. Mücadele Maide 100'ü de içine alıyor. Çünkü ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Bu nurun karanlığa kısasıdır. Daimi zikre ulaşan bir insan, iblis onunla da uğraşıyor. Ama her seferinde iblis mağlup olduğu için Allah Teala diyor ki sizin için, o iblisin size negatif olan davranışlarında sizin için bir hayat var diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Nebi Resullerle Veli Resuller verilen kitap arasında farklılıkları açıklar mısınız? Nebi Resuller Allah-u Teala şeriat kitabı veriyor. Veli Resuller sohbet mahiyetinde kitapların sahibidirler. Nebi Resuller ile Veli Resuller arasında tam birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitabı, herkes bunlara karşı sorumludur. Ama veli Resuller şeriat kitabının sahibi değiller. Kendilerine önce indirilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Elçilerdir inşallah. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimizin bahsettiği şehitlerin bile gıpta ettiği birbirini Allah için seven müminler daimi zikirde olanlar mıdır? Yoksa henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olanlar da bu sevgiyi yaşayabilirler mi? Evet, daimi zikirde olan insanlar. Daimi zikirde olan insanlar, çünkü diğer vehbi olarak daimi zikre ulaşan veli resullerdir. Veli resullerdir, devrin imamıdır. Ama Allah-u Teala'nın serbest irade etatında kendine verdiği vazifeyi bir hakkın düşe kalka yerine getirip o daimi zikir liyakatini elde eden Allah'ın da kendisini ona ulaştırdığı kişiler, onlar Allah için sevgililerdir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden, Efendi Hizmeti'yle. Eğer izniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasındaki asıl sebep nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında asıl sebep insanların Allah'tan uzaklaşması, Kur'an'ı unutmalarıdır. Bir kere iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. Ama asıl bu kin ve nefretin arkasında iblis var. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانَ اَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى. İnsanları birbirine karşı kin, birbirine karşı düşman kılan iblis, bunu yaparken bir taşla iki kuş vuruyor. Aynı zamanda insanları zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Zikir ve namaz bizi Allah'a yaklaştıran iki vasıta. Düşmanlık ve kin bizi Allah'tan uzaklaştıran sebepler. İşte bütün mesele bu ikisini de, yani bir taşta iblisin iki kuş vurması, bir insanları birbirine düşman kılmak, birbirine karşı kin ve nefrete sürüklemek, ama aynı zamanda bunu yaparken onları Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. İşte insanların suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında aslında insanların Kur'an'ı unutması, zikri unutması, ama aynı zamanda İnsanların baş düşmanı olan şeytanın da ve onun avanesinin var gücüyle insanları Allah'tan uzaklaştırması var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup, kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor, korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonundan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ve Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha mahasalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Rehine olan da berzah aleminat olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci sual, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet, Allah'ın zatından üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah aleminat olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu vela günü. Kalu vela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yatin bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirirler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken sahip olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse